0: hızlı araba kullanmaktan keyif mi alıyorsunuz? Buyurun sizi pistlere alalım. Trafikte hız sınırını koruyalım. Ben Saffet Üçüncü. Hızlı araç kullanmayalım. Sevdiklerimize güvenle kavuşalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
1: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
1: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
2: Radyo Radar 91.8.

0: sizicim, özyaşlarım yağmur gibi. Yanağımızda diyor sevgilim, yanağımızda diyor.
1: Radyo Radar 91.8.

0: sensiz içim, özyaşlarım yağmur gibi. Yanağımı ıslatıyor sevgilim, yanağımı ıslatıyor.
1: Radyo Radar 91.8.

0: aşkımız bitti.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
1: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Güneş solgun gündüz gece, içimde sen bir bilmece. Izdırabı eceliyor, sensiz yalnız, sensiz içim. Gözyaşlarım yağmur gibi yanağımı ıslatıyor sevgilim, yanağımı ıslatıyor.
1: Radyo Radar 91.8.

0: ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
1: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
2: Radyo Radar 91.8.

piyasanın nabzını birlikte tutuyor, ekonominin rotasını beraber okuyoruz. Ekonomi sohbetleri Halil İbrahim Öztürk ve Ömer Uzunoğlu'nun sunumuyla her pazartesi saat 9.30'da Kayseradar ve Radyo Radar

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte Bugün başlıyor.
1: 8 Nisan tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. 632 Muhammed bin Abdullah vefat etti. 632 Ebu Bekir ilk halife seçildi. 1783 İzlanda'daki Laki Yanardağ 8 ay sürecek püskürme faaliyetine başladı, 9000'den fazla kişi öldü, 7 yıl sürecek açlık dönemi başladı. 1866 Kanada Parlamentosu ilk toplantısını Ottawa'da yaptı. 1912 Carl Laemmle Universal Pictures film yapım şirketini kurdu. 1949 George Orwell'ın 1984 adlı romanı yayımlandı. 1951 Türkiye'de ilk kalp ameliyatı Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde yapıldı. 1952 Yunanistan Kralı 1. Pavlos ve Kraliçe Fredika Türkiye'ye geldi. 1953 ABD Anayasa Mahkemesi Washington'daki restoranların siyahlara servis yapmayı reddedemeyeceğine karar verdi. 1966 Başbakan Süleyman Demirel, Demokrat Parti'nin devamıyız dedi, bu sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldı. 1968 James Earl Ray, Martin Luther King'i öldürmek suçundan tutuklandı. 1968 Bir suikast sonucunda hayatını kaybeden ABD Senatörü Robert F. Kennedy'nin cenazesi Arlington Milli Mezarlığı'nda toprağa verildi. 1973 İstanbul Boğaz Köprüsü'nde taşıtla geçiş denemesi yapıldı. 1975 Kıbrıs'taki referandumda Kıbrıs Türk Federe Devleti Anayasası onaylandı. 1986 Avusturya Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Kurt Waldheim kazandı. 1993 Devlet Bakanı Tansu Çiller görevinden istifa etti, DYP Genel Başkanlığı'na aday olduğu açıklandı. 1995 Rasmus Lerdorf, PHP dilinin ilk sürümünü yayımladı. 1995 TBMM, Ege'de karasularını 12 mile çıkarma hazırlıkları yapan Yunanistan'a karşı hükümete savaş yetkisi verdi. 2004 Venüs, Güneş'in önünden 223 yıl sonra ilk defa geçti. 8 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşçakalın.
0: Tarihte bugün sona erdi.

0: Başınana ay şınana ay şınana.
1: Gözünde yaşlarla
2: Radar 70'ler.

0: Nasıl Başardım başlıyor.
1: İstek en büyük başarmanın ilk sebebi diyebilirim bu noktada. Hedefim daha çok büyüyerek, daha çok kişiye, toplumun en belki en arka halkasına bile dokunabilmek.

0: Nasıl Başardım'dan herkese merhabalar. Yine çok değerli bir ismi yayınımızda konuk ediyoruz. Betül Cerit Şahin, kendisi uzman klinik psikolog. Aynı zamanda da Sarı Psikoloji'nin şube yöneticisi. Öncelikle kendisini tanımak isteriz. Merhabalar Betül.
1: Merhabalar, öncelikle teşekkür ederim. Ben klinik psikolog Betül Cerit Şahin. Sarı Psikoloji şube yöneticisiyim, evliyim. Alanım klinik psikoloji. Yetişkin ve çiftlerle çalışıyorum burada. Psikoloji mezunuyum ve aslında kendi tercihim ve isteğim üzerine de klinik psikoloji üzerine yüksek lisans yaptım. Yaklaşık 8 yıldır da bu alanda çalışıyorum.
0: Tabii sürecinizi merak ediyoruz. Programımızın ismi Nasıl Başardım? Evet. Nasıl başardığınızı sormak istiyoruz. İlk olarak eğitim hayatınızla başlayabilir miyiz?
1: Aslında eğitim hayatım benim her zaman psikoloji istediğim bir alandı. Psikolojiyi kazandıktan sonra alanda aslında okurken şunu fark ettim. Sadece temel bir bilginin yetmeyeceği, bu alanda aslında dokunmanız ve nefes almanız gerektiğini anladım ve 3. sınıfta staj yapmaya başladım. Burası da aslında benim ilk staj yerim. Yıllardır da buradayım. Stajımla başladığım yerde aslında mezun olduktan sonra psikolog olarak çalışmaya başladım. Daha sonra klinik psikolog olarak yüksek lisanstan sonra eğitim koordinatörlüğü ve şube yöneticiliği görevlerimi de devam ediyorum şu anda. Aslında en önemli şey sanırım buraya başlamam da stajımdı. Staj yapmaya başlamamdı. Bu isteğim üzerine insanların hayatını gözlemlemek, insanları dinlemek, anlamakla yola çıktık aslında. Sanırım bu istek en büyük başarmanın en büyük ilk sebebi diyebilirim bu noktada.
0: Yöneticiliğe giden yolda tabii ki aynı zamanda aktif olarak yöneticiliğe artı olarak mesleğinizi de devam ettiriyorsunuz. Evet. Peki bu mesleği neden seçtiniz?
1: Bu mesleği aslında seçmemde herkesin bir hayat öyküsünde bir bence küçük bir alan vardır. Benim de aslında öyle oldu. İnsanları dinlemek ve anlamak aslında bu meslekten önce de benim bir özelliğimdi diyebilirim. Biraz anaç biriyim. Bunu da aslında hep şunu gördüm. Meslek hayatını istemeyerek yapan kişiler ya da mesleğini yapmakta zorlanan kişiler. Ben de bunu seçerken ömrüm boyunca aslında yapabileceğimi ve bana iyi geleceğini düşünerek seçtim. Buradan da devam ettim.
0: Peki nasıl ilerliyor süreç? Bir taraftan tabii ki sayısı oldukça fazla bir ekipten oluşuyor burası. Hem yöneticilik hem de mesleğinizi icra ederken neler yaşıyorsunuz? Süreç nasıl devam ediyor?
1: Tabii ki bazen zor olduğu alanlar oluyor. Ya meslek kısmı çok ayrı bir alan. İnsanların ruhuna dokunduğunuz, bazen zorlandığınız bir alan, yorulduğunuz bir alan, bazen sizin de tükendiğiniz bir alan. Maalesef ki toplumumuzda psikologların da her zaman iyi olmak zorunda olduğu bir etiket var aslında. Bazen sizlerin de aslında iyi olmadığı ya da yorulduğu zamanlar olabiliyor ama meslek buna izin vermiyor bu anlamda. Her gün yeniden güne başlayarak, her sorunu bugün burada bırakarak aslında devam ediyoruz. Yöneticilik aslında çok daha ayrı ikinci bir alan bu noktada. Çünkü birlikte yol aldığınız arkadaşlarınızla sürekli vaka paylaşımları yapmanız, yönlendirmeniz ve staj sürecini kendim gibi başlattığım birçok aslında öğrencim var. Onlara da burada birçok iş imkanı veriyoruz. Burada aslında alanlarda gözlemler yapabiliyorlar. Çocuk ergen alanında, yetişkin alanında, çift alanında ve aynı zamanda eğitimler veren de bir kurumuz bu anlamda. Hem staj yaparken eğitimlerini tamamlıyorlar, hem burada birçok aslında vakayı görebiliyorlar, gözlem yapabiliyorlar. Yöneticilik ve aslında mesleği ikisini aynı anda yürütmek zor bir alan benim için. Ama seviyorum. Bana ikisinin de iyi geldiğini düşünüyorum. Yöneticilik biraz ruhumda var sanırım bu noktada. İkisi aslında çok ince bir çizgi. Bu ince çizgilerini birbirine karıştırmadan ilerletmeye çalışıyorum.
0: Peki hangi alanda hizmetler veriliyor burada? Tedaviler hangileri?
1: Aslında burada bir yaş kısıtlaması yok. Bebeklerden başlayan bir süreç var burada. Oyun terapisi desteğiyle başlanan. Çocuk ergen olarak ilerliyor buradaki süreç. Sınav süreçlerinde destek verebiliyoruz ya da yeni evlenen çiftlere çift terapisi verebiliyoruz ya da bireysel terapi verebiliyoruz bu anlamda. Aile danışmanlığı desteği de verebiliyoruz. Zeka testleri, eğitimler gibi birçok alanda ilerliyor aslında. Biraz geniş bir alandayız bu noktada. Her alanında belli uzmanları var. Yani bu alanda çalışan uzmanlarımız var bu noktada. Bir alanda çalışan bir alanda çalışamıyor aslında bu noktada. Toplumun her kesimine hitap etmeye çalışıyoruz.
0: Peki mesleğinizi yaparken zorlandığınız ve keyif aldığınız alanları da merak ettim.
1: Zorlandığım aslında biraz önce bahsettiğim gibi iyi olma zorundalığı etiketi aslında. Bu biraz insanı zorlayan bir şey. En çok zorlandığım ilk sanırım seansa başladığım zamandı. Hayat hikayesi beni çok etkileyen bir kişinin yardım isteğiydi aslında. Terapinin bazı etiklerinden dolayı yardım kısıtlı tabii ki. Yani bu odada görüştüğünüz kadar aslında onların hayatına diğer anlamda dokunamıyorsunuz. İlk o anlamda çok zorlandım. Yani bazı şeyler kısıtlı aslında dokunabildiğiniz şeyler ve ister istemez bir yansıma yaşıyorsunuz. O hayat öykülerinden etkilenebiliyorsunuz aslında. Mesleğin sanırım en zor yanı burası. Ama en keyifli kısmı da onlara dokunabilmek. Onların ilk buraya geldiği zamanla terapinin son noktasındaki değişimlerine şahit olabilmek. Yani bu aslında çok büyük bir manevi anlam taşıyor benim için. En sevdiğim yanı da sanırım bu. Onların bir teşekkürü, bir içten gülümsemesi, iyi olmaları da sanırım benim şifa kaynağım onlar. Beni iyi yapan şey sanırım danışanlarımın buradan mutlu ayrılmaları, terapi hedeflerine ulaşmaları diyebilirim bu anlamda.
0: Zaten mesleğinizi seçerken mutlu olacağım ve ömür boyu ben bu işi yapabilirim düşüncesiyle seçtiğinizi söylemiştiniz.
1: Evet.
0: Herhalde bu kısımda ayrıca motive ediyor olması
1: lazım.
0: Tabii
1: ki bazen zorlayabiliyor. Bazen işte bir duraklama yaşayabiliyorsunuz, bir nefes almanız gerekebiliyor ama meslekte sanırım en hızlı bunu öğreniyoruz. Çok hızlı bir duraklama ve çok hızlı bir şekilde yarın yeniden yoğun bir tempoyla devam edebilmek aslında. Çünkü bunun sorumluluğu çok büyük bir sorumluluk. İnsan hayatlarının, dokunmanın sorumluluğu çok büyük bir sorumluluk olduğu için küçük nefes almalar, hızlıca tekrar dönmeler diyebilirim.
0: Peki Kayseri'deyiz, Kayseri'de yaşıyoruz. Evet. Siz de çift terapisi yapıyorsunuz. Nelerle karşılaşıyorsunuz? En büyük problem Kayseri'de çiftler arasında ne?
1: Aslında Kayseri'deki en büyük problem sanırım toplumsal baskı bu anlamda. Evlenmeden önce başlayan bu durumun evlilik hayatıyla birlikte uzun yıllar devam ettiğini gözlemliyoruz. Ben o yüzden evlenecek bütün çiftlere evlenmeden önce hem bireysel terapi hem de çift terapisi desteği öneriyorum. Çünkü sınırlarımızı korumak biraz iç içe geçmiş bir toplumuz ve bu noktada sınırlarımızı korumanın öneminin çok büyük olduğunu düşünüyorum. Ve genellikle de çiftler bu anlamda sınırlarını koruyamadığı için bireysel çok fazla sorun yaşıyorlar.
0: Yani çift de olunsa belli sınırlar olması gerekiyor.
1: Evet.
0: Bu sınırlar olmadığı zaman daha büyük sorunlarla karşılaşıyoruz.
1: Yani hepimiz Kayseri'de yaşadığımız için az çok aile öykülerine ortak bulabiliyoruz bu noktada. Aileleri biraz daha sanırım ilişkiden arkada tutabilmek sanırım. Yani evliliği önce tutabilmek çok önemli. Toplum da buna çok müsaade etmeyen bir toplum aslında. Bir yan çok müsait edebiliyor ama bir taraftan da bu sınırı korumadığımızda çok büyük sorunların içerisine girebiliyor çiftler.
0: Yani erkeğin annesi babası ya da kızın annesi babası. Bir taraftan da istatistikler ailelerin daha çekirdek yapıya dönüştüğünü söylüyor ama demek ki Kayseri'de bu hala ailelerin müdahalesi çok fazla.
1: Yoğun bir şekilde devam ediyor.
0: Peki hedefleriniz nelerdir? İleride neler planlıyorsunuz mesleğiniz ve kliniğiniz adına?
1: Bu sağlıklı tempoda devam edebilmek aslında. Herkese tekrardan yani aynı şekilde dokunabilmek, devam ettirebilmek bunu çok önemli diye düşünüyorum. Ve psikoloji alanı sürekli kendinizi geliştirmeniz gereken bir alan. Ben oldum dememek gereken bir alan aslında. Eğitimlerle devam etmemiz gerektiğine inanıyorum. Sağlam ekibimizle devam etmemiz gerektiğine inanıyorum. Bu yapıyı korumak için de aslında alanda da yani kurum arkadaşlarımızla birlikte birçok eğitim almaya devam ediyoruz. Süpervizyonlar yapmaya devam ediyoruz. Aslında hedefim daha çok büyüyerek daha çok kişiye toplumun belki en arka halkasına bile dokunabilmek. Benim için sanırım en büyük hayal bu.
0: Evet, çok güzel. Betül Hanım bu genç yaşta hakikaten hem mesleğinizi başarılı bir şekilde yapmışsınız hem de yönetici olmuşsunuz. Peki bunu neye borçlusunuz? Nasıl başardınız? Hangi özelliğinize borçlusunuz?
1: Aslında burada beni arkadan hep destekleyen ailem, sonra eşim, sonra da buradaki ekip arkadaşlarım diyebilirim bu noktada. Çünkü durduğumuz yerde hadi devam edebilirsin, küçük bir motivasyon bence çok önemli bu noktada. Kişisel olarak da sanırım ilk belki danışanıma dokunduğumdaki o haz diyebilirim. O hazın hep devam etmesi benim için en önemli şey oldu bu noktada.
0: İşin başarılı olduğunda verdiği haz sizi her zaman motive etti.
1: Evet, aynen öyle.
0: Çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben çok teşekkür ederim. Benim için de çok keyifli oldu. Umarım birçok kişinin kalbine dokunuruz.

0: Nasıl Başardım sona erdi.
1: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
2: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
3: Radyo Radar 91.8.

0: piyasanın nabzını birlikte tutuyor, ekonominin rotasını beraber okuyoruz. Ekonomi sohbetleri Halil İbrahim Öztürk ve Ömer Uzunoğlu'nun sunumuyla her pazartesi saat 9.30'da Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte Bugün başlıyor.
1: 8 Nisan tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. 632 Muhammed bin Abdullah vefat etti. 632 Ebu Bekir ilk halife seçildi. 1783 İzlanda'daki Laki Yanardağ 8 ay sürecek püskürme faaliyetine başladı, 9000'den fazla kişi öldü, 7 yıl sürecek açlık dönemi başladı. 1866 Kanada parlamentosu ilk toplantısını Ottawa'da yaptı. 1912 Carl Laemmle Universal Pictures film yapım şirketini kurdu. 1949 George Orwell'ın 1984 adlı romanı yayımlandı. 1951 Türkiye'de ilk kalp ameliyatı Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde yapıldı. 1952 Yunanistan Kralı 1. Pavlos ve Kraliçe Fredika Türkiye'ye geldi. 1953 ABD Anayasa Mahkemesi Washington'daki restoranların siyahlara servis yapmayı reddedemeyeceğine karar verdi. 1966 Başbakan Süleyman Demirel, Demokrat Parti'nin devamıyız dedi, bu sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldı. 1968 James Earl Ray, Martin Luther King'i öldürmek suçundan tutuklandı. 1968 Bir suikast sonucunda hayatını kaybeden ABD Senatörü Robert F. Kennedy'nin cenazesi Arlington Milli Mezarlığı'nda toprağa verildi. 1973 İstanbul Boğaz Köprüsü'nde taşıtla geçiş denemesi yapıldı. 1975 Kıbrıs'taki referandumda Kıbrıs Türk Federe Devleti Anayasası onaylandı. 1986 Avusturya Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Kurt Waldheim kazandı. 1993 Devlet Bakanı Tansu Çiller görevinden istifa etti, DYP Genel Başkanlığı'na aday olduğu açıklandı. 1995 Rasmus Lerdorf, PHP dilinin ilk sürümünü yayımladı. 1995 TBMM, Ege'de karasularını 12 mile çıkarma hazırlıkları yapan Yunanistan'a karşı hükümete savaş yetkisi verdi. 2004 Venüs, Güneş'in önünden 223 yıl sonra ilk defa geçti. 8 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşçakalın.
0: Tarihte bugün sona erdi.
2: Radyo Radar 91.8

Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık başlıyor.
1: Kayseri'nden çok dinlenen sabah programında Yol Açık'ta sizlerle beraberiz.
2: Ahmet Bey söyleyince ben şaşırdım birden. Yol Açık.
3: Radyo Radar Yol Açık başlıyor.
4: Günaydın, hoş bulduk. Haydi
5: günaydın, sabahlar. Günaydınlar herkese.
1: Artık böyle herkesin bir yoğunluk hengamesi Ahmet Bey günaymamış gibi esniyor herhalde.
4: Evet.
1: Tatavamız hayırlı mübarek olsun. Yarın Arefe, bugün tatava. Öyle olmuyor mu? Niye bakıyorsunuz? Yol Açık başlıyor efendim. Saat 9'a kadar olan karkış, yağmur, boran, dolu demeden size ulaşan sabah programında Yol Açık'ta. Çok şükür, şükürler olsun kavuşturana diyelim. Ben Mustafa Bayram ve stüdyolarımıza yine her zaman olduğu gibi takım hazır efendim. Sayın Halil İbrahim Öztürk ve Sayın Ahmet Güllü.
4: Ama dışarıda sorsan kim geç kalırdı? Halil derler.
1: Halil Bey hoş geldin. Birazdan Halil Bey bizlerle birlikte olacak. Yol Açık başlıyor efendim.
6: Nasıl ayağı öyle değil. Benim param, benim param o da benim.
4: O da benim.
6: Benim param, benim param o da benim.
4: O da benim.
6: Benim param benim.
4: 11 tane diyor çeyrek altın alırken de bugün de 4 tane 5 tane alıyor diyor. Senin okuduğunu.
6: 2011.
4: Abi Allah ne muradın varsa versin diyerek böyle beni sıksa suyumu çıkaracak.
1: Evet. Sana bayılıyoruz Halil'cim. Sabah ne yaşarsan direkt olduğu gibi için dışında. Sabah tamponama dayadılar kardeşim.
6: Ben konuşuyorum. Siz anlamazsa zorlanıyorsunuz.
1: Tamam.
6: Ve dilenci de Türkçe dileniyor. Mahalle Suriye.
1: Hepinize selamlar olsun. Yol Açık bugün itibariyle de başlıyor.
0: Her sabah yolunuz açık olsun. Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık başlıyor.
1: Efendim hayırlı sabahlar ve günaydınlar diliyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 91.8 Radyo Radar'da bölgenin tek haber radyosunda ve Kayseri'nden çok dinlenen sabah programında bugün de yeniden sizlerle birlikteyiz. Ve gece yarısı itibariyle artık savaş bitti mi bitecek mi derken 100. gününü geçerken savaşın yeniden alevlenmesiyle yeni bir gündeme, yeni bir sabah merhaba diyoruz. Hava güzel, aydınlık, gayet keyifli. Hafta sonunda bir günlüğüne yani cumartesi gün ortalığı felç eden yağış dışında bir problemimiz yok. Önümüzdeki haftada gayet güzel görünüyor. Bunların her birini konuşacağız ama önce bir selam verelim stüdyomuza gelen ve stüdyomuza bize eşlik edecekler. Efendim ben Mustafa Bayram ve stüdyolarımızda Sayın Halil İbrahim Öztürk ve Sayın Ahmet Bilor bizlerle birlikte olacaklar. Halil Bey günaydın, Ahmet Bey günaydın efendim.
4: Günaydın, hayırlı sabahlar.
5: Günaydın, günaydınlar herkese.
1: Böyle mis gibi bir hava var ama akşam saatlerinde haberleri ve gündemi görünce birazcık da günden kopuk kalabiliyorum bugün bazen. Savaş bitecek mi derken yeniden sil baştan başlayan bir savaşla karşı karşıyaydık. Sabah saatlerinde ne yapacak piyasayı dedik. Alt üst etmiş durumda. Altın neredeyse dip yaptı. Brent petrol de yeniden yükselişe doğru geçti. Önce isterseniz bir para piyasasına bakalım. Ardından da gündeme dönelim. Savaşın detaylarına dönelim. An itibariyle dolar kuru 46 lira 09 kuruştan. Euro ise 53 lira 08 kuruştan işlem görüyor. Altının ons fiyatı 4310 dolara kadar düşmüş durumda şu an itibariyle. Brent petrolde ise 100 dolara yakın seviyelerde yeniden hareketlilik var. 97 dolar 08 sent civarından da altının ons fiyatı satılmış olacaksa ya da satılıyor olacak. Serbest piyasada altından durum nedir? Şu an itibariyle gram altın 6500 liradan, bir çeyrek altın ise 10611 liradan işlem görüyor. Küllen zarar. 12.000 liradan çeyrek altın alanlar var. 12.000-12.500 liradan çeyrek altın
4: alanlar var.
1: O kadar olmuş mu? Var, oldu tabii. Ya doğru ya.
4: Yani alımla satım arasında 1500 hatta 2000 TL'ye yakın fark oluştuğu zamanlar oldu alım satım arasında çeyrekte. Yani 13-13.5'lar seviyesinde bile alanlar var maalesef.
1: Ve şu an o maliyeti 10.500 seviyesinde, 10.600 seviyesinde göğüslemeye çalışacağız. Daha da düşmez ise.
4: Tabii.
1: Bir de böyle bir derdimiz var.
4: Durmuyorlar ki.
1: Kim?
4: İran'la İsrail. Yani bu altın niye düşüyor? Onların yüzünden düşüyor.
1: Aynen öyle.
4: Petrol niye artıyor? Onların yüzünden artıyor.
1: Hareketleri durursa 100 gün sonra hala durmuyor. Ben Allah var biz sezonu bitirmeden savaş biter sezonu da rahat bitiririz. Anlaşmayı seneye konuşuruz filan diyordum ama sezon bitti savaş bitmedi.
4: Kaldı ki de yakınınız açıklamaları bir hayli fazla vardı.
1: Tabii tabii dün Trump da aynısını söylüyor. Az daha anlaşacaktık ne kadar da az kalmıştı.
4: Salı ya da en geç çarşamba günü anlaşma metnini imzalayıp deklare edecektik diyor. Şimdi de başa döndük diyor bak. Başa döndük diyor ama.
1: Efendim İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik saldırısının ardından İran'dan İsrail'e fırlatılan füzeler nedeniyle ülkenin kuzeyindeki birçok bölgede sinyaller çalmış. İran füzeleri nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde siren çaldığının belirtilen açıklamada hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemek için harekete geçtiği aktarılmış. Erakçı'dan İran ve Lübnan bayrağı paylaşımı gelmiş. İran'dan İsrail yönelik füze saldırıları gerçekleşmesinin ardından İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı sosyal medya hesabından İran ve Lübnan bayrağı paylaşmış. Erakçı Amerikan merkezli ilk sosyal medya platformundaki hesabından İran ve Lübnan bayrağıyla dikkat çekmiş hücre saldırıları gerçekleşmesinin ardından. İsrail Beyrut'a saldırı düzenlemişti. İsrail ordusu ateşkese rağmen bugün Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemiş. İlk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi yaralanmıştı. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rezai, İsrail'in Dahiye'ye düzenlediği saldırılara Siyonist rejimi Dahiye saldırısına kesin bir karşılık vereceğiz ifadeleriyle tepki göstermişti. İran Meclisi ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesinde düzenlediği saldırılara ilişkin Amerika'nın bugün Siyonist rejimine yaktığı yeşil ışık bölgedeki üsleri meşru hedef haline getirmektedir dedi. İsrail niye saldırdı? İç savaşı ve ateşkesi bozan da İsrail olmuş oldu aslında değil mi? İsrail Lübnan'a saldırdığı için İran İsrail'e saldırdı.
4: Aynen.
7: İran İsrail'e saldırdığı için de Amerika İran'a saldırıyor.
1: Amerika İran'a saldırmadı.
4: Henüz yok.
1: İsrail İran arasında geçiyor şu an itibariyle.
4: Şöyle işte o ateşkes anlaşması ne dediler? Başlangıçta da böyle bir durum vardı biliyorsun. İlk yani bundan bir ay, bir buçuk ay önce ateşkes anlaşması yapıyoruz dediklerinde Lübnan ateşkes anlaşması içinde mi değil mi şey vardı biliyorsun.
1: Ana tartışma buydu.
4: Ana tartışma buydu. Bugün geldiğimiz noktada da yine hala aynı şey geçerli aslında. İsrail İran'ı vurmadı. ABD İran'ı vurmadı. Son bir aydan bahsediyorum.
1: Ama bu arada geçtiğimiz haftalarda bir hafta 10 gün oldu daha. İsrail ile Lübnan arasında ateşkes sağlandı idi açıklama.
4: İdi. O güya ona bakıyorsan Gazze Filistinler arasında da bir anlaşma ateşkes anlaşması güya yaptılar. Ama ateşkes anlaşması yaptıklarından bugüne kadar 1000'den fazla Filistinli Gazze'li hayatını kaybetti.
1: Evet.
4: Hala da kaybediyor. Lübnan meselesi de böyle. İran deniyordu Lübnan'a karşı İsrail savaşı durdursun, saldırılarını durdursun. Ateşkes anlaşmasının içerisinde bu da var. İsrail ne diyordu? Hayır, böyle bir şey yok. Biz bu anlaşmanın içerisine bunu dahil etmedik. Bu bunun bağımsız bir konusu. Ben burada Hizbullah'a karşı ve İsrail'e savaş açanlara karşı, ateş açanlara karşı ben saldırı yapıyorum. Aslında ana mantık buydu. Hala ve sonrasında da bu saldırılarını artırınca ve aslında beklemiyorduk da birdenbire kalktı gece İran İsrail'e karşı füzeler ateşledi.
7: Hayır, şu an öyle bir noktaya geldi ki biri birine vuruyor, diğeri öbürüne vuruyor. Yani mesela Lübnan karşılık vermiyor.
4: Veremiyor. Yani veremiyor. Veremiyor da elindeki imkanlar böyle şey sapanla, tüfekle.
7: İşte,
4: bu çok küçük böyle küçük füzeler var. Çok 20 kilometre, 30 kilometre menzilli minnacık füzeler var. Onlarla, havan toplarıyla bununla cevap verebiliyor.
7: İşte o ondan veriyor. O ona vuruyor, o ona vuruyor derken bu ahçı şoför bahçıvan hep birbirine giriyor. Yani çok karışık bir durum haline geldi.
4: Karışık durum oldu ve Trump daha o füze ateşlemelerinin en başında daha yeniyken, sıcağı sıcağıken şunu söyledi. Ben dedi İsrail'e söyledim karşılık vermeyin dedim dedi.
1: Evet.
4: Oturun oturduğunuz yerde dedi.
1: Amerika Başkanı Donald Trump İran'sa bu arada yayın ortasında ortalığa kahvede döktüm. Bunu da yaşadık sonunda 5 yılın sonrasında bu da başımıza gelecekmiş. Bir canlı yayın kazasında efendim yandım birazcık ama neyse çok da ses çıkartmadım ayıp olur yayın
4: diye.
1: Yok ben sağlamım ortalık battı birazcık. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın İran saldırıları sonrası İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu arayıp misillemeyi ertele dediği bildirilmişti. Ancak İsrail gece yarısı İran'ın 4 kentini birden vurdu. Trump da bu arada saldırı sonrası ilk açıklamada pazartesi, salı ya da çarşamba anlaşma olabilirdi ama şimdi bunlar yaşanıyor ifadelerini kullanmıştı. Daha sonra Financial Times'e konuşan Trump, İran'ı füze saldırılarının Washington ile Tahran arasında yürütülen görüşmeleri etkilemeyeceğini savunmuş. Bu anlaşma üzerine hiçbir etki yapmayacak diyen Trump, anlaşma kendi şartlarıyla olur ya da olmaz ancak bu saldırılar sonucu değiştirmeyecek demiş. Trump olası bir anlaşmanın başarısız olması halinde Amerika'nın nasıl hareket edeceği sorusuna verdiği yanıtta askeri müdahale ihtimalini gündeme getirmiş. Trump, ya içeri girer askeri olarak halletmemiz geri kalan işleri tamamlarız ya da İran'a yönelik ablukayı sürdürürüz. Bu abluka muhtemelen ülkeye karşı şimdiye kadar yapılmış herhangi bir saldırıdan daha etkili olduğu demiş. Netanyahu ile gerilim olduğu iddia da var. Trump ile Netanyahu'nun hakkındaki açıklamaları geçen hafta iki lider arasında gerçekleştirdiği öne sürdürülen sert telefon görüşmesinin ardından geldi. Axios'un haberine göre Trump günler öncesinde gerçekleşen görüşmede Netanyahu'ya ağır ifadeler kullandı. Haberde bir Amerikalı yetkilinin Trump'ın İsrail liderine ben olmasaydım hapiste olurdun dediği de aktarılmıştı. Ama İsrail bir türlü ne duruyor ne durduruluyor. Karşılıklı olarak atışlar devam ediyor. Bugün de artık anlaşma olmaz herhalde moduna yeniden dönen bir piyasa şartıyla da baş başa kaldık. Çıkar mı buradan sonra anlaşma?
4: Yok. Yani uzayacak, yani çıkacak illaki öyle ya da böyle, ama işte Trump'ın söylediğinin doğru yani
1: anlaşma
4: olduğunu...
1: Anlaşma mı, anlaşmasız askeri seçenek mi, öyle ya da böyle diyoruz ama yok, anlaşma olmadı. Hadi askeri seçenek dersek.
4: Askeri seçenek o bambaşka. Şimdi soru, anlaşma olur mu olmaz mı? Belki eli kulağındaydı, olacakken şu an belki bir ay, iki ay, üç ay daha süreci uzattı. Bu süreç içerisinde karşılıklı yine saldırılar illaki olacak. Çünkü İsrail durmuyor. Lübnan'a karşı

0: açıklamalar oldu. Gece saat 2'de sıkı takip etmeye çalıştım. Ne oluyor, ne bitiyor bu saatte diye. ABD dedi ki ben yokum. Sen saldıracaksan ben bu sefer sana katkı sağlamayacağım. Ama öbür taraftan bir bakıyorsun Suriye ve Irak üzerinde gece 3-4'te Amerika'nın nakliye bu uçak şeyleri var ya, uçakları, petrol tankerleri. Hı hı. Adı aklıma geldi. 7-8 tane havada petrol tankerleri vardı.
1: Sebep?
0: Ola ki bir şey olursa, saldırı olursa uçaklar için havadan havaya savaş uçaklarına yakıt nakli yapmak için. Ama yapmadı. İsrail de karşılık verdi. Süreç nereye doğru gider derseniz...
1: Valla ben de gece takip edeyim dedim ama artık takip edilecek boyutu geçmişti.
2: İsrail yenemiyorlar ya.
0: Yenemiyorlar.
1: Yenemiyorlar demeyelim de
2: yenilmiyor dediğimiz. Yenilmiyor. Bizim Kayseri tabiriyle o anlamda söyledim.
0: Yenilmiyor.
1: Valla ben de akşam takip edeyim istedim. Burada da bir başka gereksiz bir nokta ama yani bizim televizyonlar eskiden ne kadar güzel verilmiş aksiyonu. Şimdi baktım, dikkat ettin bilmiyorum. Her kanalda doğa aksiyonu bulamıyorsun yani. Biri başka bir şeyi değerlendiriyor, biri başka bir şeyi değerlendiriyor. Ne anlatıyorsunuz siz filan demeye geliyor iş. Yani bir böyle bir medya beceriksizliği, medya fukarası. Ya Saddam'ın o Amerika Saddam Hüseyin ya da İlk Kuvvet Savaşı hikayesini bir hatırlarsanız da gecenin bir saatinde biz otururduk, televizyon seyrederdik.
0: Canlı yayınlar.
1: Canlı yayında seyrederdik mütercim tercümanlarla filan. Yani işin fonksiyonu da değişmiş. Var mı? Var işte. Yani ülke gündeminde bu var mı? Ne kadar var orası ayrı bir olma.
0: Savaşların şekli de değişti. Bak şimdi birinci Körfez Savaşı 1991'di değil mi? Yanlış aklımda kalmadıysa.
1: Senin yanlış aklında kalmaz onlar.
0: İkinci Körfez Savaşı da 2003. Baba Bush ve oğul Bush döneminde yapılanlar. Birinci Körfez Savaşı'nda işte o zamanlar 2-3 tane özel kanal ve bir TRT vardı. Kısmen naklen olmasa da bir gün gecikmeli haberlerimiz oldu her şeyden. 2003'teki ikinci Körfez Savaşı'nda biz günlerce sabahlara kadar hepimiz uykusuz kaldık ve sabahlara kadar canlı yayınla izledik. Ve dediğin doğru, yabancı stratejistler, yabancı bir takım bürokratların spontane çevirileriyle bize anlık aktarıyorlardı ve biz canlı görüyoruz. Ama orada kara savaşı çok fazlaydı. O yüzden bizim için daha aksiyonlu. Şimdi geldiğimiz noktada savaş neye döndü? Ben sana 4 tane füze attım. O oradan karşılıyor. Oradan
1: drone gönderdi. 10
0: tane, 15 tane
2: füze. Oynadığın oyunlara benziyor işte.
0: Böyle savaş evrildi.
2: Bilgisayar oyunları gibi.
0: Kara savaşından ziyade
1: bu işin böyle olacağı
0: füze savaşları.
1: Valla aynı anda Rusya'dan da Ukrayna'dan St. Petersburg'a geniş çaplı İHA saldırısı düzenlenmiş. Rusya'nın önemli organizasyonlarından biri olan St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nun kapanış gününde şehre Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediği bildirilmiş. Hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini belirtilen Rusya Petersburg valisi Beglov, St. Petersburg sakinlerine evlerinde kalmalarını ve dışarı çıkmamaları çağrısında bulunmuş. Bir de burada bir aksiyon koptu. Beglov ayrıca mobil internetleri hizmetlerinde aksamalar yaşanabileceği uyarısında bulunmuş. Yerel saatiyle sabah 6'ya doğru vatandaşlarına mobil SMS aracılığıyla İHA saldırısı uyarıları geçerken saat 10 civarında İHA tehlikesinin sona erdiği de belirtilmiş. Rusya'nın diğer bölgeleri de İHA'ların hedefi olmuş. Rusya'nın Krasnodar bölgesinde operasyonel merkezde yapılan açıklamada İHA saldırısı sonucu Üst Labnis kentindeki petrol deposunda yangın çıktığı belirlenmiş. Çevredeki evlerde yaşayanların tahliye edildiğini aktaran açıklamada olayda can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı ifade edilmiş. Gece boyunca Ukrayna'ya ait 376 İHA'nın Moskova dahil çeşitli bölgeleriyle Azak Denizi ve Karadeniz üzerinde vurulduğunu da belirlemiş. Orada da pazar karışık.
0: Dün de önceki gün Türk Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı da İstanbul'dan havalandı. Moskova'ya inmek üzereyken havalimanı kapatıldı. Güvenlik nedeniyle geldiği yere tekrar İstanbul'a geri döndü. İş yapamadı.
1: Karıştıkça karışıyor efendim. Bu arada bir açıklama gelmiş, daha doğrusu bir uyarı gelmiş. Nükleer alarm savaş başlıkları depolardan çıkartılıyor denmiş. Merkezi İsveç'te bulunan Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü, dünyadaki nükleer güçlerin toplam yaklaşık 12.187 nükleer savaş başlığına sahip olduğu açıklanmış. Bunların yaklaşık 9.745'ine ise gerektiğinde kullanılabilecek stoklarda tutulduğu belirlenmiş. Toplam savaş başlığı sayısında geçen yıla göre küçük bir düşüş yaşansa da SIPRI bunun büyük ölçüde eski başlıkların sökülmesinden kaynaklandığını kaydetmiş. Soğuk savaşın sona ermesinden bu yana eski başlıkların yeni konuşlandırılan daha hızlı şekilde devre dışı bırakılmasını, toplam sayının azalmasını sağladı demiş. Savaş başlıkları depeden çıkartılıyor. Çin ise en hızlı büyüyen güç olarak ortaya çıkmış. Çin'in yaklaşık 620

0: Münükler savaş başlığına sahip olduğu tahmin ediyor. Mevcut büyüme hızının sürmesi halinde Pekin'in 2030 yılına kadar Amerika ve Rusya ile benzer sayıda kıtalar arası balistik füzeye sahip olacağını belirtiyor. Buna rağmen Çin'in 2030'a kadar 1000 savaş başlığına ulaşması halinde bile bu rakamın Amerika ve Rusya'nın stoklarının yaklaşık 1/4'üne karşılık geleceği ifade edilmiş. Burada da olay kızışıyor diye aslında bizi korkutan ve gelen bir açıklama yapmış. 1000 tane nükleer başlığı ne yapacaksın ya? Dünya yok edersin.
1: Tabii.
0: Değil mi?
1: Yok olur. Gitti. Hani o meteorlar düşmüştü. Dinozor nesli yok olmuştu ya. İnsan nesli yok olacak herhalde.
0: Acaba o zamanda da bir insanlık vardı ve kendini yok etti. Buna benzer bir yöntemle.
1: Biz belki şey olarak biliyoruz.
0: Düşünsene 1000 tane nükleer biliyorum. Başlık diyorsun Ahmet Bey.
2: İşte fosil kayıtlarının çıkmadığı için tarihçiler öyle demiyorlar. Yani onu farklı türlü yorumluyorlar ama hep bu şey utopik işte hayal ürünü dediğimiz filmlerde, senaryolarda birçok yerde yaşıyoruz ya, hani medeniyetin teknolojiyi çok büyük bir üst noktaya getirmesi. Sonuçta hep bu filmlerin temelinde iki şey vardır. Bir, yapay zekanın dünyayı ele geçirmesiyle dünyanın farklı bir şeye gelmesi. İkincisi, nükleer savaşlarla dünyanın tekrar sıfırlanması. Yani dünyadaki insan neslinin yok edilmesi gibi senaryolar var biliyorsunuz birçok filmde. Şu an ona doğru gidiyoruz gibi bir şey var. Yani gözlemlediğimiz şey sanki o bilim kurgu filmlerinin yavaş yavaş yaşandığı gibi bir hava var. Çok endişe verici açıkçası.
0: Not. Orası da ayrı bir muamma olarak karşımızda duruyor olacak. Dönelim Türkiye'ye efendim. Buca Belediye Başkanı Duman görevden uzaklaştırılmış. İçişleri Bakanlığı yolsuzluk soruşturmasında 42 kişiyle birlikte tutuklanan CHP'li İzmir Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ı görevden uzaklaştırmış efendim. Tedbiri amaçlı yapılan açıklama, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve örgütü olma, rüşvet, zimmet suçlarından soruşturmaya başlandığı ve tutuklama tedbiri uygulanması üzerine Anayasa'nın 127. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır dendi denilmiş. Bankamatik memur iddiası var. Yöneltilen suçlamalarda rüşvet, suç işlemek amacıyla kurulan örgütü üye olma ve zimmet, rüşvet alma gibi suçlar söz konusu ve bu suçlar içerisinden de şu an itibariyle görevden alınmış. Orada da görevden alındığına göre artık belediye meclisinden yeni başkanı seçeceğiz anlamına geliyor bu çatıda.
1: Geçen hafta tutuklanmıştı. Bir hafta kadar oldu.
0: Evet, bir hafta geçen hafta konuşmuştuk.
1: Bir hafta 10 gün kadar oldu. Evet, tekrar meclisten bir belediye başkanı seçilecek.
0: Aslında tarz doğru. Yani bu kadar belediye başkanını görevden almışken gelin şu yerel seçimleri bir tazeleyelim gelen seçimle beraber. Kim ne alıyorsa, kim ne satıyorsa, kim nereden çıkacaksa herkes bir kendine gelsin. Olay da açığa çıksın. Çünkü kimsenin seçtiği, daha doğrusu pardon CHP'nin seçtiği yerinde durmuyor. Yerinde de kalmadı yani kimsenin demeyeyim. Aynı zamanda Yeniden Refahlı'nın seçtiği de yerinde durmuyor. Var mı?
1: Onlar yok. Yer değiştiriyor. Partilere gidiyor.
0: Aynen öyle.
2: Yani vatandaşın oyu eğer bir şekilde eğer yönetime tezahür etmiyorsa iş ona doğru gidiyor.
0: Bu da Sevcan Orhan'ın kocasıymış.
1: Yok, sevgilisi.
0: Sevgilisi mi? Sevgilisi. Yeni evlenmişti diyor Sevrin.
1: Ha doğru. Yeniden şimdi sevgilisi.
0: Galibim daha yeni evlenmiş.
1: Uzak Doğu'ya gitmişlerdi ya beraber işte haber olmuştu. İşte Buca Belediyesi'nde grevler var, maaşlar ödenemiyor, şu oluyor, bu oluyor ve bunlar Uzak Doğu'ya tatile gitmişlerdi. Doğru söylüyor. Daha belki 1-2 hafta içerisinde evlendiler.
0: Yazık. Dün de buradaydı Sevcan Orhan.
1: He. Kocası yok.
0: İçeride ne yapıyor? İçeride. Kız ne yapıyor? Orası da öyle gitti.
1: Eğer iddialar doğruysa kolay kolay da çıkamayacak gibi gözüküyor.
0: Değilse de çıkılmıyor ya. Değilse de çıkılmıyor. Çıkan kim var belediye başkanlarından? Çok az değil mi?
1: Daha davası sonuçlanan yok ki.
0: Şey çıkmış değil mi Adana belediye başkanı?
1: Çıktı.
0: O çıktı.
1: Adana Zeydan Karalar.
0: O görevine döndü mü?
1: Görevine döndü ama hala hakkındaki mahkeme devam ediyor. Yani sadece tutuksuz yargılanma aşamasına döndü. Yani beraat etmiş diye bir şey yok. O devam ediyor. Belki 3 yıl sürecek, 5 yıl sürecek bilmiyoruz. Ya da yeniden gözaltına alınacak bilmiyoruz. Sadece...
2: Bunların sonunda şu Ferhan Şensoy'un Pardon filmi gibi bir sonuç çıkar mı acaba bazılarından?
0: Yok ya, çıkmaz.
2: Çıkmaz değil mi?
0: Çıkmaz.
2: Ya o sene, film çok...
1: 10 sene 20 sene sonra belki.
0: Yani onu yani şöyle düşün, işte yarın bir gün bir şey barış imzaladık ya da biz barıştık, bunları da buradan çıkarttık kıvamına gelir mi? Zannetmiyorum ya. Yani hakikaten zannetmiyorum. Çünkü ortadaki suç mesela diğerinde Demlilerin ya da eski HDP'lilerin, HDP'lerin neyse bir sürü isim değiştirdikleri için DEM Parti diyelim. DEM Partililerin içeridekilerin çıkma ihtimali çok çok daha kuvvetli. Çünkü PKK'yı terör örgütü listesinden çıkartıp PKK terör örgütü değildir deyince bu da örgüt üyesi değildir kıvamına getirebiliyorsun. Ama burada rüşvet diyorsun. Rüşvet suç değildir demen lazım bunu yapmak için, doğru mu? Ya da bir af getirmen lazım. Rüşvet diyorsun, irtikap diyorsun, bilmem bir şey diyorsun.
2: Davaların hep düşmesi lazım.
0: Aynen öyle. Yani burada bir hatırlarsınız İmamoğlu davasında da ilk başladığında bir terör örgütü üyeliği ya da liderliği tarzında bir şey vardı. Hatta bu çok konuşulmuştu. Eğer bu olursa zaten belediyeye kayyum atanır denmişti. Daha sonra terör örgütü kısmından feragat edilip tutuklanma sebebi o olmadığı için, hala iddia devam ediyor ama tutuklama sebebi o değil. Tutuklama sebebi olmadığı için İstanbul'da kayyum yerine belediye meclisinden bir başka CHP'li geldi. Kim İstanbul Belediye Başkanı?
1: Meclisten birisi de.
0: İsmi hatırlayan var mı?
1: Yok.
0: Şimdi normalde
1: ekranlarda gördüğümüz var mı?
0: Tabii tabii yok. Şimdi normalde İstanbul Belediye Başkanı, Ankara Belediye Başkanı, İzmir Belediye Başkanı, bunlar herkesin ismini ortalama bildiği kişilerdir. Neredeyse
1: ekranlarda gördüğümüz.
0: Aynen öyle. Yani. Şu an kayyum atandı. 2 yıl oldu İmamoğlu'na değil mi?
1: Kayyum
0: bir yıl mı oldu? Yok yok. Bir yıl mı oldu? 2 yıl mı oldu değişti İmamoğlu?
1: Mart.
0: Tarihler gidiyor bende.
1: 2025 Mart. 26
0: 13, bir yılı, bir yılı birazcık geçmiş. 13-15 ay olmuş. 15 ay içerisinde yeni belediye başkanı kim? İstanbul'da ne yapar? Kim nereye gider? Hiçbir fikrimiz yok. Yani muhtemelen şu anki belediye başkanı bir sonraki dönemin adayı olmak zorunda da değil gibi hissettiriyor. Çünkü aday olacak adam, ben buradayım, hizmeti tabii daha iyi yapıyorum, önümüzdeki dönemde de ben burada devam edeceğim demesi lazım. O da mümkün değil. Dün yapılan seçimler vardı. Seçimlerin sonucunu da merak ediyorum. Halil, bakabildin mi onlara bilmiyorum ama dün bazı ilçe ve beldelerde ara seçimler yapıldı. Bir tane hatta ben şuradan da bakayım. Ara seçimlerin çoğunu AK Parti aldı diye biliyorum.
1: Yok, takip edemedim ben.
0: Ben ara seçimleri
1: 6 yerine... ilçede mi? 7 ilçede seçimler olmuştu ama seçim sonuçlarının mevcutta kim vardı? Şimdiki seçimde kim oldu? Takip etme imkanım olmadı.
0: 6 beldede efendim ara seçimler yapılmış. Tokat, Nevşehir, Gümüşhane'deki 6 beldede yapılan ara seçimler var. Ara seçimlerin çoğunu AK Parti, bir tanesini CHP almış oldu. Bir tanesini de MHP almış olmuş. Daha doğrusu şu an net kesin olmayan sonuçlara göre Tokat'ta Almus'ta Bağtaş'ı alınmış. Yolüstü Reşadiye AK Parti tarafından alınmış. Gümüşhane Tekke Merkez AK Parti tarafından alınmış. Hemen dibimizde Nevşehir, Mustafa Paşa, Ürgüp, Mustafa Özer olmuş yine AK Parti tarafından alınmış. Kuşçu'da, Yeşilyurt'ta yine ama Tokat'ta Hikmet Temizel Milliyetçi Hareket Partisi'nden almış. Çevrecik'te de Reşadiye diğer adıyla Nazım Demirkol CHP'den almış.
1: Niye
0: yani seçimin geneli.
1: Tekrarlanmış
0: değil. Bunlar yeni beldeler filan da yanlış bilmiyorsam.
1: Yeni miydi? Şey miydi? Ne bileyim işte öldü, bir şey oldu. Belediye başkanım tekrar yeniden seçim ihtiyacı mı oldu? Yeni belde olup da hadi bunlara da bir belediye başkanı lazım deyip mi yapıldı? İnanın takip etme imkanım olmadı.
0: Vallahi belde diye geçiyor.
1: Yani. Nüfusu, belde dediğin yer nüfusu 2000'in üzerinde olan yer.
0: Nevşehir
1: bir tane mahallemiz 100 bin kişi ya. Muhtar yönetiyor.
0: Yani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bağlanmış Nevşehir'de. Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafa Paşa beldesinin belediye başkanlığı kesin olmayan sonuçlarına göre AK Parti'nin adayı Mustafa Özer'in seçilmesinin ardından kutlama programı düzenlenmiş. Belediye önünde bir araya gelen partililer ve vatandaşlar Özer'i tebrik etmiş. Kutlama programına katılan AK Parti yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı cep telefonuyla aramış. Telefondan belde sakinlerine hitap eden Erdoğan, her şeyden önce bizleri meydanda dinleyen tüm kardeşlerime samimi duygularla selam ediyorum. Seçimleri kazandık demiş. Başarılarınızın devamını diliyorum demiş. Şu an itibariyle 6 beldedeki ara seçimlere ilişkin AK Parti'de paylaşımını şöyle yapmış. 6 beldede yapılan ara seçimin partinin ve Cumhur İttifakı'nın milletle kurduğu güçlü bağın eser ve hizmet anlayışının sandıkta karşılık bulmaya devam ettiğini bir kez daha gösterdiğini belirtmiş. AK Parti'nin en sosyaldeki hesabından yaptığı paylaşımda belde seçimlerinde elde edilen sonuçlar AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın milletimizle kurduğu güçlü bağın ve eser hizmet anlayışının sandıkta karşılık bulmaya devam ettiğini bir kez daha göstermiştir. Seçilen belediye başkanlarımıza, belediye meclis üyelerimize ve muhtarlarımıza görevlerinde başarılar diliyor. Sonuçların ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyoruz diye konuşmuş. AK Parti Genel Başkanımız Yavuz da Ali İhsan Yavuz da partimizin aday gösterdiği 5 beldeden 4'ünü AK Parti kazandı. Göstermediği bir beldede de MHP kazanmış oldu. Durumda böyle. Hayırlı uğurlu olsun.
1: Bunlar belde statüsü kazanan yeni yerlermiş.
0: Onu da araştırdın sen herhalde
1: hemen
0: güzelce.
1: Hemen saniyesinde hemen bir baktım. Daha önce belde değilmiş, belde olmuş, belediye başkanı olmuş. Peki niye böyle bir şeye ihtiyaç oluyor ki? Çıkarırsın kanunu, ilk seçimlerde belediye başkanı seç. Niye şimdiden yapıyorsun? Bilmiyorum.
0: Prosedür öyledir belki de.
1: Ya illa ki ama bana daha çok mantıklı da gelmedi. Tamam o statüyü kazandın, eyvallah. Tamam. İlk seçimlerde, önümüzdeki ilk seçimlerde belediye başkanı seçimini yap. Tamam eyvallah. Evet. Bu hakkı kazanmış tamam ama şimdi yolun ortasındayken.
0: Moral olmuş mudur? Bence moral olmuştur. Önümüzdeki seçimlerle alakalı da bir süreç belirteci niyet okumu olarak görülebilir. Yanlış anlaşılmasın tabii, biri Tokat'ta, biri Amasya'da, biri başka bir yerde.
1: Yani ama seçimi yapılıyor.
0: Nevşehir'de yani merkez alanlar değil. Evet. Ama yani hatırlarsınız hani son 3-4-5 seçimdir. Türkiye'nin ortası turuncu, kenarları kırmızı moduna geçmiştik. Şu anda da ortadaki turunculuk hala devam ediyor gibi görünüyor. Bu birazcık bir belirteç mi? Evet, belki adayı doğru belirlemekte, belki hükümet tarafından olsun, bizim belediye başkanımız hizmeti alsın dedi de CHP'li belediyelerin son dönemde yaşadıkları problemlerde ne dersen de, ama ülkede şu an ufak bir belirteç, ufak bir anket olmanın ötesinde gerçekleşmiş bir seçim söz konusuysa birileri için moral, birileri için de moralsizlik anlamında gelebilir bence. Yani ben öyle görüyorum
1: işin açıkçası. Zaten seçimin yapıldığı yerlerde zaten muhafazakar kesimin fazla olduğu bölgeler. Ben çok fazla genele yansıyacak bir öngörü olarak görmüyorum. Gümüşhane diyorsunuz zaten AK Parti. Tokat diyorsunuz zaten AK Parti. Nevşehir belki bir özelinde İYİ Parti'ye, Rasim Arı'ya belediye başkanı verdi ama onun sebebi biraz daha farklı. Hı-hı. Ama Nevşehir'in geneline baktığınız zaman bugüne kadar hep sağ partiler yönetmiş.
0: Şimdi Mustafa Paşa'da 2000 seçmenden 876'sı AK Parti, ikinci parti CHP, 378 diğer partiler sırada var. Birleşseler belki başka bir şey olabilirdi. Bağtaş'ın da 722 oy AK Parti, 19 oy CHP almış. 19 toplam. Seçmen 1206 kişiymiş. Tekke'de 1561'e 769 AK Parti almış. Yol üstünde 911 AK Parti, 208 Anahtar Parti almış. Oradaki alternatif Anahtar Parti'ymiş. Kuşçu'da 710 tane seçmen varmış. 373 MHP, 260 Büyük Birlik Partisi almış. Yani o da aslında İttifakın kendisi. Yani o da olsa, o da olsa ittifak kazandı denilebilecekti. Çevrecik'te toplam 2166 oy varmış. 877'yi CHP, 803'ü AK Parti almış. Yani AK Parti birazcık açık ara giderken CHP birazcık rahat gitmiş. Sebilent diyor ki ya bırakın artık şunları filan diyor. Sebilent gel şu yayını yap kurban olduğum. Sen de rahatla, ben de rahatlayayım. Sana konu beğendirmekten biz boşa düşüyoruz yani. Gel sen yap. Biz de senin cuma günkü yayınları yapalım. Her sabah sen uyan. Ne olacak? Doğru mu? O işte öyle gitsin. Efendim yani söylemek lazımdı bunda. Sebilent'e duramıyorsun yani.
1: Hanımı işe bırakıyorum.
0: Yani
1: çocuğu okula aynen bırakıyorum. Öyle. Bana saat uymaz der.
0: Efendim mükelleflere vergi cezası öncesi erken uyarı sistemi geliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı mükelleflerin vergisel risklerini önceden öğrenerek denetim sürecine girmeden durumlarını değerlendirmeye imkan sağlayan uygulamayı devreye almaya hazırlanıyormuş efendim. Bu da ilginç bir süreç olacak. Denetime girmeden vergisel riskler. Riskin var bak dikkat et diye vergi dairesi uyarıda bulunacak ki. Gelmedik gelebiliriz diyor.
1: Gelebiliriz. Bir gece
0: ansızın gelebilirim diyebiliriz diyor. Vergi dairesi mükelleflerin vergisel risklerini doğrudan görebilecekleri ve durumlarını değerlendirebilecekleri yapay zeka destekli yeni nesil dijital hizmet olan bilinç platformunu bu yıl içinde devreye alacak. VDK tarafından geliştirilen platformda vergi idaresi ve mükellefler arasında daha şeffaf, önleyici ve rehberlik odaklı iletişim modelinin kurması bekleniyormuş. Web uygulaması şeklinde çalışacak bilinç platformu ile mükelleflerin VDK tarafından tespit edilen risklerin kendileriyle doğrudan paylaşılması sağlanacak. Böylece mükellefler herhangi bir denetim ya da ceza sürecine girmeden önce kendi risklerini görerek gerekli değerlendirmeleri yapacak. Karşı tarafın riskini de görecekmiş platformda. Platformun ilk aşamasında 150'den fazla kural bazlı vergi analizi ve birlikte vergisel konularla alakalı makine öğrenimi senaryoları devreye alınacakmış. Bu sistem sayesinde mükelleflerin vergisel risklerini sayısal skorlar halinde gösterecek, daha objektif veri temelli değerlendirme imkanı sağlayacak, yüksek puan alınan senaryolarda mükelleflerde söz konusu riskleri bertaraf edecek şekilde sistem üzerinden rehberlik sunulması hedefleniyor demiş. Acaba şey çıkartacaklar mı? Karşı taraftan gelen faturayı göremiyorsun ya hala. Şimdi ben senden fatura alıyorum. Aradan 3 yıl geçtikten sonra diyorlar ki Halil Bey sana sahte fatura kesmiş. Lan nereden bileyim ben bunu? Evren var, kağıdım var, küredim var ama devlet diyor ki Halil yok artık, gitti. Vergi zayi oldu, bu adam gitti yani, yok ortada. Bu adam sahte fatura düzenlemiş, peki vergiyi sen öde. Ben ödemiyorum bir daha.
3: Haberin yok ki senin, ama nasıl olacak bu iş? İşte,
0: yani keşke bunu yaparken ben Allah var haberi özellikle uzun uzun okudum. Vergi cezası öncesi erken uyarı sistemi diyor. Yani bizim ülkemizde böyle bir sistemsel sıkıntı var. Hatta vergi iadesi alan firmalarda bunun şikayetinde bulunuyor. Mesela belli bir dönemde vergi iadesi alacak. Diyor ki senin tedarikçinin şunu sahte fatura almış. Yani senin tedarikçin Halil Ahmet Bey'den bir ürün almış, akaryakıt almış. Ahmet Bey'in faturası sahteymiş. Halil de sahte fatura almış. Senin de vergi iadenin bu kısmını kabul etmiyorum gibi saçma sapan bir sistem var. Bunu daha önce de gündeme getirmiştik. Daha doğrusu söylemiştik, konuşmuştuk. Tabii bizim yeterliliğimiz bu anlamda olmuyor ama vergi mükelleflerinin bu anlamda ciddi anlamda mağduriyeti var. Ya diyor Koç gibi firmayla çalış, çok büyük olsun, bundan emin ol, ya da çalışma. Peki adam şuradan iş yerini yeni açmış, fiyatı da uygun vermiş, çalışmayayım mı?
3: Bilemezsin ki, ama o adamın iç dünyasında sahtecilik yaptığını sen nereden bileceksin?
0: Bileceksin diyor. Mesela diyorsun ki efendim elden öderim. Yok elden öderim olmaz, bankadan. Tamam bankadan öderim, çek öderim. Tamam ödemiş olabilirsin diyor. Bu senin yüksek ceza almanı engeller ama bunun oluşan vergi ziyanını sen ödeyeceksin diyor. Böyle ortada çok saçma ütopik bir sistem var.
1: Yani artık yani teknoloji çağındayız. Yapay zekanın olduğu bir dönemdeyiz. Şimdi sen satın aldığım bir işlemi ya da sattığım bir şey faturaları bir sonraki ayın 26'sına kadar KDV beyannamesi verirken zaten orada gözüküyor. Senin aldığın, verdiğin, kestiğin faturalar ve aldığın faturalar hepsi gözüküyor. O sistem burada devreye girecek. O faturaları tek tek işleyecek. Ve çok hızlı bir şekilde yapıyor bunu. Saniyeler içerisinde yapabiliyor. Bu faturayı kesen firmanın gerçek bir fatura olup olmadığını anlar. Ama sahte fatura dediğimiz zaman belki günümüzde çok azaldı ama bundan 10 sene, 20 sene, 30 sene öncesinde yani inanılmaz bir sahte faturalar dolaşıyordu ortada. Satın alıyordu, fatura satın alıyordu. Böyle saçma sapan bir şey vardı. Ve birçok firma bunu yaptı. Birçok insan da bundan sonradan başına belalar geldi. Gelmedi değil. Yani bunu alan da satan da bile bile yapıyordu. Evet. O başka bir şey. Şeyde bile oluyordu ya, bireysel eskiden fiş doldururduk. Hatırlayanlar bilir, fiş dolduranlar zarflar. Sağdan soldan böyle tuhaf tuhaf faturalar gelirdi. Satın almalar gelirdi.
3: Bireysel bile yapmıştı ya. Adam maaşı tutarınca maydanoz faturası mı ne koymuştu, hatırlıyor musun?
1: Yapıldı. Yani, ama şimdi artık günümüzde tamam bunlar azaldı ama bir taraftan da artık teknoloji çağındayız. Sisteme girdiğin anda bu firma gerçek mi ya da bir naylon bir şirket mi, kağıt üzerinde bir şirket mi olup olmadığını teknoloji artık günümüzde çok rahat anlayabilir.
0: Karşı tarafın elektrik faturasını ödeyip ödemediğine kadar bildiren Findex raporu var.
1: Yani.
0: Bak karşı tarafta Ahmet Bey'e diyorsun ki bir iş ticaret yapacaksın, Findex raporunu gönder diyorsun. Faturalarında gecikme var mı? Bunu buna kadar görüyorsun. Ama fatura sistemine gelmiş olduğun zaman bu adam naylon mu, kaçak mı, ticareten var mı, yok mu, bunun hesabını sen yapamıyorsun. Burada da artık eğer vergi dairesi bir güzellik yapacaksa vatandaşa, ceza kesmeden, sana denetime gelmeden seni uyarayım demek yerine bak karşı tarafta fatura aldığın firmanın böyle bir sıkıntısı var, alma ya da ticaret yapma. Hatta biz o zaman şöyle yapalım, ticaret yapacağız. Hani eskiden olur da hala var. Cari kartınızı açmamız lazım. Bilgilerinizi gönderir misiniz? Vergi bilgileri geldi. Cari kartını açtık. Sorgulamayı yaptık. Vergi dairesi bize diyecek ki tamam bu firma güvenli. Bu ay patladı mı bu firma? Misal veriyorum, vergisel olarak patladı mı? Kaçağı ya da naylona döndü mü? Benim kendi ekranımda bana vereceği uyarıyla senin cari kaydındaki Halil İbrahim Öztürk firması sıkıntıya girmiştir. SOS vermiştir. Bir daha satın alma yapma. Daha öncekileri kabul ettim çünkü ben sana kefil oldum. Yani bu uygun dedim. Ama Halil ne zamanki patlak bana ver abi, ben almayayım, ticaret yapmayayım bu adamla. Ben her defasında gidiyorum. Şu an vergi mükellefi birçok arkadaş, büyük kuruluşların birçoğu bununla alakalı çok ciddi sıkıntılar yaşadı ve kendiyle alakalı olmayan yerde bile sıkıntı yaşadı.
3: Ya da işlemi durdursun yani, vergi dairesi o firmanın dijital olarak işlem yapmasını bir tuşa basın.
0: Faturayı işliyorum dediğimde işleyemezsin desin ya.
3: Yani işlettirmesin dediğin gibi, orada engel koysun sonuçta. Dijital yapıyorsun yani, kağıt üzerinde elle faturayı doldurup altına kaşeyi basıp göndermiyorlar.
1: İnternet üzerinden bunu yaparken bu söylediğiniz mümkün. Ama internete bağlı olmayan online sistem üzerinden hala belki de %50'si hala bu sisteme geçmedi.
0: Yok, %50 falan değil.
1: Bilmiyorum.
0: Hacım, e-fatura ve e-arşivde çok ciddi bir gelişim var. Çünkü hiç kimse artık fatura falan bastırmıyor. Hele böyle bir yakınlık ve rahatlık varken bu sistemde online olarak işte arada entegratör firmalar var vesaire var, geçip gidiyor. Hani geç gördü, yapay zepa geç algınlandı, çok fazla veri var, akış var diye düşünecek olduğunu hesap etmiş olsan, tamam kardeşim bir aylık zayiğim olur. Adam 3 yıl boyunca sahte fatura vermiş, sahte fatura dağıtmış. 3 yılın sonrasında bu adamın faturası sahte diyor. Kardeşim bana o gün niye söylemedin diye sorarlar en azından insana. Birazcık daha malzemeye böyle bakmak lazım belki de. İnşallah bu sistemi de devreye alırlar. Efendim Kayseri gündemine dönelim. Serbülent'in istediği gibi öyle yapmak lazım. Bana da kızdı. Bundan sonra konuşmam falan yok Serbülent'cim. Öyle değil. Yayın esnasında konuştuğumuz konuyla alakalı fikir beyan edince çok daha rahat oluyor ama onu bırakın da şunu konuşun dediğinde gel kendin yap diyesimiz geliyor. Seninle alakalı değil. Bunu kim yapsa aynısını yapıyoruz zaten. Efendim hafta sonunda Kayseri Spor'da görev dağılımı belli oldu. Kongre gerçekleşti. Olağanüstü kongre gerçekleşti. Seçim sonrasında görev dağılımı da belli olmuş oldu. Nurettin Açıkal'ın yönetimindeki bir yönetim vardı. Bitirdik efendim. Ne var yerine? Yerine Ali Çamlı Başkan, Kayseri Spor yeniden Süper Lig'e sloganıyla Ali Çamlı göreve geldi. As Başkan Tufan Koç, Başkan Vekili Mustafa Gülsoy, Genel Sekreter Hüseyin Beyhan oldu. Başkan yardımcılarından İdari Mali İşlerde Ayten Öztürk Ünal, Protokol ve Temsilde Tevfik Kürtüncü, Hukuk İşleri ve Basın Sözcüsü Emir Akpınar, Reklam Sponsorluk ve Arge'de Yücel Şahin, Altyapı'da Samet Sarıoğlu Aydın, Yergin, Stadyum Taraftar Sorumlusu Süleyman Akın Mehmet Yay ve STK'lardan sorumlu olarak da Şeyhi Odakır olarak Kayseri Spor yönetimini belirlemiş oldu. Dün Baki Ersoy da açıklama yaptı. Dedi ki borç toplam 1 milyar 138 milyon TL efendim demiş. Bu eski başkanlarımız açıklamalarıyla borçlarından feragat ettiler. Bunun yanında emanet olarak borç şeklinde verdiği paralardan iptal ettiler. Bunların karşılığında da sponsorluk bedeli olarak değerlendirilmesini beyan ve taahhüt ettiler. Divan başkanlığına yazı gönderdi. Bunlar oldu. Ali Çamlı feragat etti. Dolayısıyla kulübün borcu 612 milyona düşmüş oldu. Ayrıca 2-3-5 milyon gibi düşünen rakamlar da var. Bütün kurlar ve bütün işler böyle olmuştur demiş. Baki Ersoy açıklamada ligin bitmesine 6 hafta kala şampiyon olacaktır göreceksiniz diye de bir ifade de kullanmış. Şimdi Ali Çamlı, Nurettin'e çıkalım filan alacaklarından feragat etmiş. Bazılarını bağış, bazılarını da alacak olarak girmişler. Kamudan oradan buradan alınan paralarla buraya para girip ondan sonra biz alacağımızdan vazgeçtik. Nasıl bir iş acaba?
3: Aşağı yukarı 600 milyon liraya yakın bir feragat var değil mi?
0: Evet.
3: Abi az para değil yani, benim öyle bir alacağım olsa ben nasıl feragat edeyim ya? 600 milyondan feragat edebilmen için 6 trilyon paran olması lazım ki yani, tamam onu da ben bağış edeyim, feragat edeyim. Yani kendi cebinden çıkarıp böyle bir parayı verip böyle de feragat etmek bence çok mantıklı gelmiyor. Akla ters yani, mantığa ters ya. Kimse kimseye 50 lira vermezken.
0: Bunu buradan herkes biliyor aslında Ahmet Bey. Neyin olduğunu da biliyor. Zaten açıklama ve süreçte böyle devam ediyor. Önce bir rakam açıklanıyor. Rakam açıklanıyor. Bak borcu bu kadar, haberiniz olsun diyor. Sonra uzlaşı sağlanıyor. Bu da bir beceridir. Uzlaşı sağlanması da bir beceridir. Bu arada Memduh Büyükkılıç'a bununla alakalı belki de teşekkür etmek lazım. Süreci çözdüğü için Ali Çamlı başkan olsun diye mutabık kalınıyor. Sonra da diyorlar ki bu başkan, eski başkan vesaire var ya, biz borçlarımızdan feragat ettik. Geçen hafta o zaman 1 milyar borç var ama bunun 500-600'ü zaten feragat edilecek borçlardan diyebilirdik. Daha bir hafta 10 gün oldu bu hadiseye. Güzel bir mantık işleniyor. 600 milyon civarında bir borç var. 600 milyon borcu da Kayseri Spor halleder veya çevirir diye görünüyor. Kimle? Ali Çamlı'yla. Ali Çamlı döneminde daha önce borçlar düşmüş müdür? Bir açıp bakmak lazım defterleri. Ama biz bu defterleri de hiçbir zaman için göremedik zaten. Yani delege yapısını göremediğimiz gibi, mantığını göremediğimiz gibi. Şeyler hayırlı olsun. En azından bir derdi kafamızdan attık. En azından önümüzdeki sezon ortasına kadar ne oldu, ne olacak demeyeceğiz. Ortada bir hadise, bir başka bir aksiyon çıkmayacak olursa bunları da görmüş olacağız. Ama şehir yönetim şekli itibariyle gördüğüm için söylüyorum sadece. Bir miktar siyaset dışı kalsın diye uğraşılan bir yönetim tarzı var. AK Parti dominasyonu var. Birazcık daha domine etmiş kendisini. İşte Hüseyin Beyhan var, genel sekreter girmiş. AK Parti'den yine Tevfik Kürtüncü girmiş. İşte Metro Turizm sponsoru olmuş. İsim Tursu sponsoru. Önümüzdeki yıl Metro Turizm Kayseri Spor olarak oynayacakmış. Filan filan filan. Bakacağız. Göreceğiz. Ama en azından gündemimizin bir miktarından çıkmış gibi görünüyor. Memlekette hayırlı olsun.
1: Kayseri Spor'un sahibi kim?
0: Kayseri.
3: Spor'un sahibi orası bir kulüp olarak geçiyor. Kulüp. Dernek biliyorsun.
1: Büyükşehir Belediyesi'nin şeyi mi?
3: Şimdi şöyle. Büyükşehir belediyeleri, yani büyük şehirler profesyonel futbola resmi olarak destek veremedikleri için bunu gayri resmi olarak bir şekilde dolaylı yollardan destek veriyorlar. Vermezlerse Anadolu'da zaten takımların ayakta kalmaları çok mümkün değil. Yakın zamana kadar, şu an öyle mi bilmiyorum, Kayseri Spor'un şu anda mevcuttaki tesisleri dediğimiz Karpuzatı'ndaki yerin önündeki giriş tabelasında Büyükşehir Belediyesi'nin logosu vardı. Yani gerek personel desteği, gerek birçok destekler veriliyor.
1: Yapıyor, cüzi miktarlarla kiraya veriyor.
3: Ama orası bir dernek statüsünde. Dernek, yani bir şirket ya da şey değil, yani sahip olabilecek bir yönetim kurulu şirket değil. Dernek yönetimi var.
1: Peki Büyükşehir Belediyesi niye her sene milyonlarca dolar yardım etmek zorunda? Mesela İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka, Göztepe, Altay. Bizim bildiğimiz büyük kulüpler.
3: Şimdi Kayseri'de
1: onlara yardım gibi, ediyor mu acaba?
3: Kayseri ve Kayseri gibi yerlerde siyaset illaki futbolun ve taraftarın peşinde. Yani ta Mustafa da iyi bilir, Haseki zamanında. Yani Kayseri Spor'a sahip çıkan şehre sahip çıkar gibi bir algı oluştu. Kayseri Spor'un taraftar kitlesi belli, şehir adına marka değeri belli. Yani burada kim söz sahibi ise aslında siyaseti de şehri de o yönetiyor gibi bir algı var. Aslında böyle değil ama bu algı bizim Kayseri'de biraz fazla var. Ve eğer yerel yönetimler bu destekleri bir şekilde dolaylı yoldan vermezlerse, zaten görüyorsun mali tablo, verdikleri haliyle ki şeklini görüyorsun. Bundan sonrakinde göreceğiz. Yani Ali Çamlı şu anda geldi, tekrardan bir 600 milyona düşürdüler borcu. Bir yıl sonra bu 600 milyon 6 trilyon mu olacak, 300 milyona mı düşecek? Bence buna bakmak lazım. Takımı iyi ya da kötü yönettiği değil. Hani çok iyi yönettin, ne şampiyon olabilirsin ne bir şey. Yani öyle, o bir utopik yani. Şu anki yapıyla şampiyon olmak hayalciliktir. Ama ligin içerisinde ortalarda tutarsın. 10 yıldır ortalarda geziyor. Yani bazen düşme hattına giriyor, bazen şey yapıyor. Rahmetli Recep Mamur zamanında bir iki sefer ikinci lige indiği ve çıktığı dönemler oldu. Ki o zamanlar Süleyman Hurma vardı, bilirsiniz. Yani meşhur
0: Karabüyüm sahibi.
3: Evet, evet. Futbol camiası çok iyi bilir.
0: O da.
3: Şimdi, yıllardır bu durumdasın. Sen şimdi bu takımı düşürdün, borcu düşürdün ya da şampiyon yapmaya yakın hale getirdin. Borcumuz 2 trilyon oldu ama biz de neredeyse şampiyon oluyorduk. Sonuçta mali veriye bakmak lazım. O yüzden bir yıl sonra bu 600-300'e mi düşecek? 6 trilyona mı çıkacak? Ona bakacağız.
0: Görmedik şükür bugüne kadar. Gören oldu mu?
3: Ya görmedik tabii.
1: Aslında gelmek istediğim sonuç şuydu. Sahibi Kayseri Spor değil. Kayseri Büyükşehir Belediyesi değil. Şimdi Ankara Büyükşehir Belediyesi de Gençler Birliği'ne mi yardım edecek? Ankara Gücü'ne mi? Ve böyle bir zorunluluk niye var?
0: İkisinin
1: siyaset tarafı başka bir şey de. Ben oraya aktarılan paralar yüzünden, birileri oranın belediye sporun, Kayseri Spor'un başkanı oldu diye başka yerlerden onun başkanın iştigal ettiği alanlarda ihale vermek zorunda mıyım? Ben bir vatandaş olarak, ya hadi tamam ben futbolla alakalı bir adamım, Kayseri milliyetçisi bilmem neyim de, futbol alakam yok ama şurada mahalleme yapılacak bir okul yapılmıyorsa, mahalleme yapılacak bir kaldırım yapılmıyorsa, ben bundan mağduriyet yapıyorsam, alt geçitler üst geçitler yapılmıyorsa, şehre yapılacak olan aslında altyapıya üst yapıya, bak konuşamadık, cumartesi günü Kayseri'nin her tarafı sel oldu. Bunlar yapılmayıp da bu paralar bir şekilde ve gayri resmi bir şekilde futbola gidiyorsa ben buna karşıyım. Buranın bir şirket batıyorsa da çıkıyorsa da, isterse bal liginde oynasın, isterse amortisör kümeye geçsin, bana ne? Bak şimdi bu benim şahsi görüşüm. Ya bu Kayseri Spor'un bilmem ne. Ya bana ne?
3: Ya şöyle düşünürsen Türkiye'de kaç tane büyük şehir var?
1: Anlatmaya çalıştığım bu. O kaç zaman İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 10 tane işte birincilikte oynayan takımı var. Büyükşehir belediyeleri şimdi bu
0: burada,
1: konuda...
0: Burada Sivas'ta da Sivas Sporu, Antalya'da Antalya Sporu, diğeri de diğer sporu, şehir kulüpleri, şehir futbol takımlarını bir şekilde kolladı, güncelledi. Bunun önüne geçmek için zamanında çıkartılan kanunla profesyonel spor kulüplerine belediyelerin destek olamayacağı kararı çıktı. Bundan sonra örtülü desteğe geçtik. Keşke destek olacağı demek kararı sakıncalıymış vardı. Sakıncalıymış ki bu... Sakıncalıydı tabii ki, şunun için sakıncalıydı. Profesyonel olarak düşünsene, karşında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi alanlar var. Onlar da başka yerden destek alıyordur diyebilirsin. Bu alanlar var. Trabzon var vesaire var. Ama diyorsun ki şehrin takımı çıktı, ben buna basayım parayı, basayım parayı. Şartlar eşit değil. Sen büyük şehirsin, bütçen var. İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u düşün bir de. Adamın bütçesini düşün. Hal böyle olunca futbol olarak şartlar eşit olmuyor. Bundan dolayı engellenmişti. Ama şimdi futbol endüstrisi öyle bir endüstri hale geldi ki sadece Kayseri Spor üzerinde değil, it yedi şeytan doğasına durdu oluyor. Şimdi iddiayı çıkarttın, bahisi çıkarttın, öbürünü çıkarttın. Hepsi var işin içerisinde. Koca koca topçular gidiyorsun. Dünya standartında mücadele etmem lazım. İşte Avrupa'ya, UEFA'ya, Şampiyonlar Ligi'ne girince hareket etmem lazım diyorsun. Para lazım. Parayı bulamadın, bunun sıkıntısı var. Parayı bulamadığın için kamudan destek aldın. Niye? Kamudan destek almazsan siyaseten diyor ki efendim siz bir siyaseten dayak yeriz diyor, seçimde diyor. Bunun acısını çıkarız diyor. Ulan her yerde var takım. Yani şimdi örnek olarak veriyorum, Sivas Spor düşünce Sivas'ı kaybettik. Trabzon'u mesela, bunun en büyük dominant özelliği Trabzon'dur. Trabzon'da Trabzon iyi değilse siyaseten oradaki alan kaybetmiş anlamına gelir. Trabzon'un iyi olması lazım. Yani orada çünkü futbolla yatıyor, futbolla yaşıyor resmen adamlar. Bundan kaynaklı bunun etkisi var. Bu dengeyi değiştirmek için de o zaman şunu yapacaksın. Futbolda gelir arttıracaksın, kamunun üzerinden de bu işi çıkartacaksın. Yani
3: rakamları daha ne kadar arttıracaksın? Yani şimdi bizim Türkiye ile Avrupa ülkelerindeki futbol kulüplerine bakarsan, bizde tribün gelirleri %5 civarındadır, evet. Türkiye'de. %95 dış kaynaklarla kulüpler gelir beslenir. Avrupa ülkelerinde %80, %85 hatta %90 oranında tribün geliri dediğimiz stadyum geliri, yani kulüplerin gelirleri var. Onlar ayakta tutar. Yani bu orantısızlığa baktığın zaman ayakta kalmak için yani adamlar...
0: Çok da öyle gibi değil aslında. Onlar birazcık daha reklam, finansör, sponsorluk gibi gelirlerde de işi toparlıyor. Bizim tabii, tribün tabii. Rakamlarımız Fenerbahçe Galatasaray maçına gittiğindeki rakam, Avrupa'da Real Madrid Barcelona maçında yok o fiyat. Doğru mu? Çok ciddi, çok büyük fiyatlarla gidiyoruz yani. Kara borsayla gidiyoruz hatta. Orası ayrı bir muamma. Ama Halil'in dediğine gelelim ve yayının sonunda bunu da toplayalım isterseniz. Cumartesi gün bir afet yaşandı Kayseri'de.
3: Evet.
0: Kısa sürdü ama çok büyüktü ve her yerden hissedildi. Yani bazı yerlerde dolu olarak yağdı, bazı yerlerde yoğun yağmur vardı. Şehrin altyapısı, daha önce de yaşamıştık bunu ve yine söylemiştik, bu tür ani durumlarla alakalı müthiş bir SOS veriyor. Ha şu olmadı. Yani mesela yağmur yağdı bitti, iki gün boyunca burası sel kalmadı. Bir şekilde çekmiş oldu. Ama bu kadar yoğun yağışa karşı bir altyapı direnme problemimiz var. Ve altyapımız bununla alakalı SOS veriyor. Daha önce de belediye başkanlarıyla da burada bu stüdyolarda, bu yayınlarda konuşmuştuk. Hepsinde işaret ettik. Noktalardan bir tanesi şuydu: iklim değişikliği söz konusu ve yaptığımız altyapılar artık iklim değişikliğini kaldırmıyor. Sürekli de değil ama anlıkta bir anda patlatabiliyor ve şehrin merkezinden tut da ara arteline kadar her yerde göl olduk.
1: Tabii, göl olduk. İldem'den, Belsin'den, Erkilet'ten, Talas'a, şehir merkezi Sivas Caddesi ya şurada.
0: Tabii canım.
1: O balıkçıların olduğu yer, önü, arkası, yani o suyun basmadığı yer kalmadı herhalde.
0: Aynen öyle.
1: Kapalı çarşı, ya kapalı, adı üstünde kapalı, kapalı yerde ördek yüzdür. O derece su bastı, nereden geldi bilmiyorum.
0: Kapalı çarşıda mı bastı?
1: Kapalı çarşıda su bastı. İnanılmaz da yani görüntüler.
3: Ya işte yağışın şekli, hızı ve şeysi, orantısı burada çok önemli. Bir önceki yağmurda hatırlıyorsanız yayınlamadı mı? Altıncı kat su bastı bizim evde. Balkonu. Demiştim. Yağmur öyle bir yatay vurdu ki yani o cam balkonun arasından içeriye şakır şakır, sanki açıkmış gibi su basacak şekilde su girişi oldu. Ve
1: mesela bak bizim sayfada da görüntüler gözünüz önüne gelsin. Erkilet'e giriş mümkün olmadı ya. Yol kapandı. Özellikle o karpuz atan, o sucukçuların olduğu bölge kavşaktan sonra işte polis okulunun olduğu bölge, o değirmencilik yerlerine kadar arabalar yolda kaldı. Motorlar su aldı.
3: Evet.
1: İçine girdiler. Girmek zorunda kaldı ya da çıkamadı. Her ne olduysa arabalar yolda kaldı. Aynı şekilde mazak alandığın önü yolda kaldı arabalar. Stop etti. Çalışmadı. O derece yükseldi yani su. inanılmaz bir kilit oldu. Demek ki senin yaptığın altyapı bu yağmurlara karşı. Bak, Allah'tan gelen bir şey olur, deprem, yani hiçbir şekilde senin öngöremeyeceğin kadar büyük bir sel felaket olur. Bunlar başka bir şey ama biz en ufak yağışta bile bu saydığımız yerlerde sürekli sorunu yaşıyoruz.
0: Evet.
1: Ya o zaman sil baştan buranın altyapısını değiştirmen lazım. Büyütmen lazım. Sen oraya atıyorum 30'luk boru koydun, sallıyorum tamamen. Ama sen o kadar çok orada yapılaşma, o kadar çok bir şey yaptın ki o sana kaldırmıyor. Yani senin elindeki kamyon 10 tonluk yük taşıyan kamyon ama senin yükün 30 ton. O zaman
0: yapılaşmadan 30 tonluk lazım. Yapılaşmadan mı sence?
1: Yok, sadece yapılaşma değil. Yani orada koyduğun senin altyapı demek ki bunu kaldırmıyor. Ya da temizliğini yeterince yapmıyorsun. Su gitmiyor. Suyun gidecek yeri koymuyorsun. Mazak alandın önü. Bak şimdi gözümün önüne geldi.
0: Yıllardır SOS.
1: Yıllardır SOS veriyor. Ya orada su birikiyor. Nereden ne yağmur gelirse orada bir çukur gibi bir yer var. Birikiyor ve oradan su gitmiyor.
3: Orada bir sürü göz var. Zaten yerden su çıkıyor orada. Hala gözler açık.
1: Yani
3: bir kısmını kuruttular ama... hemen mazakalantın yan tarafında ağaçların oradan hala su çıkar. İleride cırgaların içerisinden hala su çıkar. Yani oralarda yeraltı suyu seviyesi zaten çok yüksek.
1: 2 metreden 3 metreden bile çok rahat sular çıkıyor. O ayrı ama o mazakalanın önüne demek ki senin tahliyede sıkıntı var. Sen Erkilet'in girişinde orada biriken suyu tahliye etmende sıkıntı var. Sıkıntı var ya.
0: Valla altyapı buna müsait değil diye bakıyoruz ama ben yine aynısını söyleyeceğim. Her yağmurda olan yerlerimiz vardı ve burada da yol aldık. Mesela Papatya Caddesi her yağmurda bataklığa dönerdi, yol aldık.
3: Evet.
0: Büyük yağmurlardan bahsetmiyorum. Bak cumartesi günkü felaketten bahsetmiyorum. Neydi bizim o stadyumun yan tarafındaki?
1: Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı
0: yol aldı.
3: Tramvayın içine su aldığı günler vardı. Yani tramvayın içerisine kadar su basardı. Buralarda dediğin gibi yol aldık çok.
0: Yol aldık ama daha yüksek dozajlı işlerde patlıyoruz. Ve gerçekten de bir bakıyorsun mesela bilmem bir şey dün var. Ben de baktım sahibim. Mesela dere yatağı gibi, yol akış yatağı gibi, suyun ana arteri gibi olan yerlerde bunu daha fazla yaşıyoruz. Mesela binayı yapmışız. Kot yüksekliğini belli bir seviyeye getirmişiz ama yeterince olmamış. Su belli bir miktardan fazla getirince efendim bahçeyi su bastı, bodrumu su bastı. Ne yapmasını bekliyorsun? Sen doğayla bildiğin çatışıyorsun. Yapılaşma konusundaki aslında en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi bu. Mesela İllev'in girişinde de var. Seninle mi konuşmuştuk o gün şu benzinlikle alakalı gibi yerle alakalı?
1: Evet,
0: mesela
1: evet.
0: Dere yatağı,
1: sel yolu
0: suyun,
1: ya.
0: Sel yolu, suyun kaçma alanı. Bu alanlara normalde hiçbir şey yapmamak lazım ki su devam etsin, yoluna devam etsin ki önceden de öyledir. Yani yüksek yerlere evi yaparsın. Hem deprem için, kayalık alan için hem de su hattı için rahat edersin. Ama bir bakıyorsun su hattının tam ortasına getirmişiz, evi koymuşuz, villayı koymuşuz, öbürünü koymuşuz. Doğaya biz de adeta şey yapmışız, kafa tutmuşuz, yapmıyoruz kardeşim sen. Sen ne yaparsan yap demiş. O da demiş ki su akıp yolunu buluyor. Kendi yoluna gidecek bir şekliyle. Şimdi özellikle o Sivas Caddesi, İpek Sarayı, Radisson'un önü dahil olmak üzere orada yaşanan problem. Radisson'un önündeki problemini hatırlıyorsun. Daha önce de konuşmuştuk bunu. Alt geçidin orası ve orada bir problem var. Problem kanallar temizlenerek vesaire açıldı ya da açılacak zannediyorduk. Ama aşılmamış. Bu aşikar. Bu kadar büyük yağmuru bir daha yaşar mısın? Sezon içerisinde belki bir belki iki kez yaşarsın bunu. Ama zaten bu da bunun için lazım değil mi? Mesela itfaiye niye lazım? İşte senin evinde 10 yılda 20 yılda Allah esirgesin belki yangın çıkar belki çıkmaz ama itfaiye yakın olsa dersin. Doğru mu? Yani bu tedbir içindir. Ya da işte atıyorum hırsızlık oranı 10 binde bir 20 binde birdir ama sen tutarsın eve çelik kapı taktırırsın, güvenlik sistemi taktırırsın. Niye? Bunun tedbiri olsun diye. Şehir merkezinde de bizim böyle bir problemimiz var. İşte efendim iklim değişiyor, iklimden dolayı oluyor. Peki haklısınız. Bunun için çok bütçe gerekiyor. Peki bunda da haklısınız. Peki biz mi verelim bunu? Ne yapalım? Halil Bey yaptırsın mı mesela?
1: Benim ya param da, yok o kadar.
0: Ya da Ahmet Bey'in ufaklığa söyledim, ilaçı söyledim, cep açlıklarından filan mı yaptırsın? Ya siz yapacaksınız bunu. Bu problemi yine siz çözeceksiniz. Ben çözemem bunu. Hani bunu belediye bütçesi yetmiyor efendim. Çevre şehircilik. Şimdi döndük senin dediğin yerine. Belediye bütçemizin yetmiyor dediğimiz yerde hiç alakasız yerlere alakasız harcamalar yapabiliyoruz. Alakasız destekler yapabiliyoruz. Bunu yapmamak bizim başka noktalarda hizmet almamızı sağlayacak. Yok, biz bunun aynısını yapmaya devam edersek de başka bir sancıyla karşı karşıya kalıyoruz. Bunun için bu kısımda şehrimize yeniden geçmiş olsun. Afet kapsamına girer mi? Gerçekten çok yoğun yağdı. Yalana gerek yok. Ben saat 3'te akşam herhalde 8-9 oldu filan diyordum. Hava karanlık, bir anda bastı. Her yeri bunalttı. Siz de buralardaydınız, dışarıdan nefes alma şansı yoktu kimsenin. Bu bir afet sayılır mı? Evet afet. Normal bir yağış gibi yağmadı. Ha, Allah var. Basan yerler herhalde 2 saat sonrasında, 1 saat 2 saat sonrasında su hani can kaybına sebep olmadı, mal kaybına sebep olmadı. Su bir şekilde normale dönmüş oldu. Yani altyapı çekti ama yoğunluktan dolayı yoğunluk kapasitesini çekmemiş gibi oldu. Ama bununla alakalı da bir çözüm üretilmesi gerekiyorsa bence cumartesi bence önemli bir emsal. İşte Mazakaland'ın önü, Sivas Caddesi, İpek Saray Kavşağı'nın o taraf. Bunlar bence önemli alanlar. Erkilet. Bak buralarda sıkıntımız var. Çok yoğun da hani tüm şehri yeniden sil baştan inşa etmek değil. İlk başta en fazla sıkıntı yaşadığımız bu 3-4-5 noktayı problemsiz hale getirmek bizi daha rahat bir şehre doğru dönüştürebilir.
2: İşte bizim de yıllarca mesela konuşup Papatya Caddesi gibi böyle çözümlenen, daha doğrusu iyileştirme çalışmalarıyla bu tür durumlarda sıkıntıyı azaltacak çalışmaların yetkililerin de görmesi lazım. Bizlerin de bunu sürekli dile getirmemiz lazım. Bu 4-5 noktaya da artık ne yapıyorsanız planınızı, projenizi bir an önce şey yapın ki mevsim de değişti deseniz, küresel ısınmalar da var deseniz, bu yağışlar artacak deseniz, o zaman ona göre en azından bu 4-5 noktayı yaparsanız
4: sen de yağış... yatırım planını değiştir ona göre. Mevsim değişiyorsa sen de yatırım planlarını değiştir.
2: Ha, ona göre de en azından bu problemler yaşanmaz. Oradaki su birikmeleri yaşanmaz. Nasıl terminalin önündeki alt geçitte yağıştan dolayı biliyorsunuz arabanın tavan seviyesine kadar su dolması oldu. Ha, bir akıllandık, bir ders aldık. Evet. Dedik ki bundan sonraki projelerde oradaki yapılan teknik hatalar yapılmayacak ve bu problemler yaşanmayacak. Bundan da bir ders alın da.
0: Aynen öyle.
2: Ona göre de gereğini yapın.
0: Valla inşallah akıllanırız, bunlardan da ders almış oluruz diye umut ediyoruz. Yani en büyük temennimiz böyle. Ne kadar ders alırız veya ne kadar süreç geçer bunu da bakacağız, göreceğiz. Efendim sona gelelim, günü de kapatmış olalım. Çünkü yeni gündemlerimiz, yeni yayınlarımız bizleri bekliyor olacak. Ne var efendim Laf Sokak'ta da Ahmet Beyciğim?
2: Efendim 2 gün önce elektronik YÖKLÜ sınavı yapılmıştı. Tabi bu hafta da LGS sınavı var. Yani sınavlar bizim ülkemiz, sınavlar ülkesi biliyorsunuz.
0: Özellikle Haziran ayı.
2: Yani Türkiye'deki eğitim ve sınav sistemini sorduk. Yani bir yakınınız, bir öğrenciniz var mı? Bu sınavları nasıl değerlendiriyorsunuz? Sınavlar ülkesindeyim dedik. Ve vatandaşın sınavlarla ilgili, eğitim sistemiyle alakalı düşüncelerini aldık.
4: Kısmet olursa yarın bu konuya değinelim.
0: Bence de sınavla yok olan memleketten bir beraber yeniden de konuşalım.
4: Yarış atına dönen çocukları konuşalım.
0: Ne yazık ki. Efendim bize müsaade, yarın yeniden aynı saatlerde görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın efendim.
4: Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.
5: Eğitimde sıfır, adalette sıfır, hiç güvencim de kalmadı, inancım da kalmadı. Ben AK Parti'nin başa geleceğini bilseydim ne evlenirdim ne çocuk sahibi olurdum.
6: Bence artık eğitim seviyesi bitti. Eğitime bir şey kalmadı bence.
7: 5 para etmez bir eğitim sistemi var. Öğretmenin öğrenciye güveni yok, öğrencinin de öğretmene güveni yok.
8: Yatkınlığı başka dersleri olan öğrencilerime zorla matematik öğretmeye çalışıyorum açıkçası ve bu beni rahatsız ediyor.
9: Hepimizi belli bir sınava yönlendirmek insanları kör etmekten başka bir şey yaramıyor.
10: Öğrencinin aleyhine olan bir eğitim sistemi zaten ama inşallah gelişecek. Biz geliştireceğiz inşallah.
11: Çocuklarımız okudu, üniversite mezunu, 4 yıllık okumuş, boşta geziyor, iş bulamıyor.
12: Ders saatlerimiz çok uzun.
13: Eğitim ilk başta ailede başlar.
14: Umutlarımız var fakat çok da gelişme göremiyoruz. Hayır.
15: Biraz daha kötüye gidiyormuşuz gibi.
16: Bugün elektronik YÖKTİL sınavı yapıldı. Önümüzdeki hafta LGS var. Sınava girecek bir yakınınız var mı? Türkiye'deki eğitim ve sınav sistemini nasıl değerlendiriyorsunuz?
17: Sınava girecek bir yakınım yok ama eğitim sistemi açısından öğrencileri veya tüm gençleri bir binanın içinde, okulun içinde yıllarca bir şeyleri ezberletmek yerine ellerini tutacaklar bir meslek verseler, önderini göreceklerini, kafa yapılarını geliştirecekleri bir şeylere yönlendirseler daha iyi. Herkes yeteneğine göre sınıflansa olur. Mesela örnek veriyorum, benim yeteneğim parçaları birleştirmektense beni sanayiye gönderebilirsiniz veya bir şeyleri çizim yeteneğim ise beni mühendis olarak yönlendirebilirsiniz. Ama sadece Türkçe, matematik, tarihi ezberleyip hepimizi belli bir sınava yönlendirmek insanları kör etmekten başka bir şeye yaramıyor. Günümüzde zaten işsizliğin en büyük nedeni de bu.
18: Ya bence herkese çok fazla böyle her şeyi bilmeleri gerektiğini yansıtıyorlar ve bu doğru olduğunu düşünmüyorum. Ben de öğretmenlik okuyorum ve öğrencilerim bununla çok fazla karşılaşıyorum. Yatkınlığı başka dersleri olan öğrencilerime zorla matematik öğretmeye çalışıyorum açıkçası ve bu beni rahatsız ediyor. Sisteme ne kadar isyan edersek edelim sonuç olarak bizim yapabileceğimiz bir şey yok ve bundan kaynaklı ayak uydurmak zorundayız.
7: 5 para etmez bir eğitim sistemi var. Öğretmenin öğrenciye güveni yok, öğrencinin de öğretmene güveni yok. Sistemin değiştirilmesi gerekiyor. Çocuklarımızın önce güveni, daha sonra sağlık saatleri, daha sonra eğitim. Eğitim tabii önce ailede başlar. Ben tır şoförüyüm kardeşim. Bizim 5 senede bir dijital ehliyetimiz değişiyor, psikotekniğimiz değişiyor. 5 yılda bir sanki sıfırdan ehliyet alıyor gibi bir prosedür uygulanıyor. Öğretmenlere, ne bileyim polislere, bilimum meslek gruplarında 5 senede bir herkese sınava soksunlar da geçen öğretmenliğine devam etsin.
6: Bence artık eğitim seviyesi bitti. Eğitime bir şey kalmadı bence. Çünkü gençler artık az bir paraya kanıp artık okumak istemiyor. Çünkü okuyunca açıkta kalıyorlar. Kendimden biliyorum. Bence eğitime bir şey kalmadı. Her insanın zekilik kapasitesi aynı değil. Her insan zeki değil. Çünkü her insan okumak istemiyor. Okumayı sevmiyor. Ve bundan dolayı da birçok eğitim alanı doluyor. Açıkta kalan insanlar oluyor.
12: Eğitim sistemini değerlendirmek istersem şu zamanlarda biraz daha kötüye gidiyormuşuz gibi. Marif modelin yeni gelişi, birazcık daha insanlara ne olacağını, geleceği nasıl olacak bu durumun, bunun korkusunu yaratıyor. Şu anda biz Marif modelle büyümedik. Marif modeli görerek eğitim almadık. Ama arkamızdan gelen öğrencilerin bu konu hakkında çok büyük korkuları var. Daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum eğitim sistemimizin.
10: Öğrencinin aleyhine olan bir eğitim sistemi zaten ama inşallah gelişecek. Biz geliştireceğiz inşallah.
14: Daha da kötüye gittiği kanaatindeyiz ama umutlarımız var fakat çok da gelişme göremiyoruz
10: bu
14: konuda.
10: Biz bu nesili iyileştirmek için varız.
14: Ben Kayseri'de okumayı çok istemiyorum. Yani buranın bir üniversite genci için uygun bir şehir olduğunu düşünmüyorum. İzmir, Antalya ya da İç Anadolu'da Ankara ya da Eskişehir olabileceğini düşünüyorum.
5: Eğitimde sıfır, adalette sıfır, hiç güvencim de kalmadı, inancım da kalmadı. Ben AK Parti'nin başa geleceğini bilseydim ne evlenirdim ne çocuk sahibi olurdum. İnan böyle yani. Tiksiniyorum bunlardan. İğreniyorum yani. Her şey var bunlarda. AK Parti gitsin her şey düzelir. Allah'ın izniyle. Biraz vakit alır ama yıktıkları, döktükleri şey. Ama düzelir. İhtiyaç 3000 tane, sen 20.000 tane öğretmen mezun ediyorsun. Ötekiler ne yapıyor? Bin markette, A101'de, şurada burada çalışıyor. Liyakatlı insanlar gelmiyor başa. Ondan sonra her şey torpille, işte mülakat denen bir şey çıktı. Ya saçma sapan şeyler yani.
11: Eğitim kaldı mı da? Eğitimli insan kaldı mı? Eğitimli aile kaldı mı? Milli Eğitim Bakanı sağ olsun bitirdi. Hacılarla, hocalarla, cemaatle işbirliği yapıyor. Daha ne bekleyeceğiz ya? Atatürk'ü yıkmak için her türlü çaba var. Çocuklarımız okudu, üniversite mezunu, 4 yıllık okumuş, boşta geziyor, iş bulamıyor. Yani onun görüşünden değilsen özel okula bile kayıt yaptıramıyorsun yani. Maalesef durum böyle.
19: Yani memnun olan arkadaşlarımız olduğu kadar bir o kadar da memnun olmayan arkadaşlarımız var. Eğitim sistemimizde bir takım güzel değişiklikler de yapılsa çok güzel olur diye düşünüyorum. Yani okullarımızda çok sıkıldığını düşünüyorum çocukların. Ya sıkıldığından kastım şu. Ders saatlerimiz çok uzun. Hani biraz daha böyle pratiği bol olan dersler olursa mesela hani çocuk hem öğrenirken hem eğitimini alsın hem öğrensin. Hani el becerisini falan da geliştirebileceği böyle biraz daha teorinin yanında pratik dersler de olursa hani pratikte de gelişirse çok daha güzel olacağını düşünüyorum.
13: Eğitim ilk başta ailede başlar. Aileden iyi eğitim almayan bir çocuk okula gitse de öğretmenlerin akşama kadarki bütün verdiği eğitimle de bir sonuç alınacağını pek düşünmüyorum.
20: Ben şu an yeni mezun oldum. Ya şey üniversite mezunu oldum. Birazcık zor meslek sahibi olmak. Benim kendi annemin mesleği olduğu için çok sıkıntı çekeceğimi düşünmüyorum ama arkadaşlarım büyük ihtimalle biraz sıkıntı çekecekler. Herkes kendi alanına göre yönlendirilebilir bence.

0: Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık sona erdi.
1: Şimdi reklamlar.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
5: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.

0: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
1: Bugünün semt pazarları. Yeniköy Semt Pazarı, Yeniköy Mahallesi, Şehit Bekir Temel Sokak, Osmanlı Semt Pazarı, Eskişehir Bağları, Osmanlı Mahallesi, Düztepe Sokak, Mimar Sinan Semt Pazarı, Mimar Sinan Mahallesi, Murat Caddesi, Beyazşehir Semt Pazarı, Beyazşehir Mahallesi, 825. Sokak, Cemil Baba Pazar Yeri, Harman Mahallesi, Erhan Caddesi, Talas, Sarıoğlan Semt Pazarı, Şenyurt Mahallesi, 38.820 Sarıoğlan, Yavuzlar Semt Pazarı, Yavuzlar Mahallesi, Karadeniz Caddesi.
0: Radyo Radar Pazar Yerleri.
2: Aracınızda çocuk koltuğu bulundurmak, çocuklarınızın hayatına verdiğiniz değeri gösterir. Hayata yer ver. Trafik hayattır.
3: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
0: Radyo Radar 91.8.

0: piyasanın nabzını birlikte tutuyor, ekonominin rotasını beraber okuyoruz. Ekonomi sohbetleri Halil İbrahim Öztürk ve Ömer Uzunoğlu'nun sunumuyla her pazartesi saat 9.30'da Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Siyasetin kalbi burada atıyor. Gündemin perde arkasını, kritik gelişmeleri ve yorumları ekranlarınıza taşıyoruz. Siyasi Gündem, Duygu Sarıncan'ın sunumuyla her pazartesi saat 11'de Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
1: Radyo Radar 91.8.

0: piyasanın nabzını birlikte tutuyor, ekonominin rotasını beraber okuyoruz. Ekonomi sohbetleri Halil İbrahim Öztürk ve Ömer Uzunoğlu'nun sunumuyla her pazartesi saat 9.30'da Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Halil İbrahim Öztürk'ün sunumuyla ekonomi sohbetleri başlıyor.
1: ...91.8 Radyo Radar ve Kayseri Radar ortak yayınından ekonomi sohbetleri programından hepinize günaydın, iyi haftalar. Sevgili dinleyicilerimiz ve takipçilerimiz, Sayın Ömer Uzunoğlu Bey ile yaptığımız programımız her zamanki gibi her pazartesi sabah 9.30'da sizlerleyiz. Bugün de sizlerleyiz. Bugün böyle ağırlıklı işin sosyolojik yönleri, geçen haftadan yarım kalan bir takım konular vardı. Ona niyetleniyorduk ama dün akşam itibariyle bir anda gündem ne diyelim saniyesinde değişti. Tekrar bir savaş çığırtkanlıkları, tekrar savaş söylemleri başladı. Geçen hafta Türkiye'nin hem enflasyon rakamları açıklandı, aynı zamanda ilk çeyrek büyüme rakamları %2,5 olarak açıklandı. Bunları biraz irdeleyeceğiz ama sabah uyandığımızda, gece saatlerine itibaren ve sabah uyandığımızda bir baktık. Yine Brent petrol 100 dolarlara yaklaştı. Altın da geriye doğru çekilme başladı. İran İsrail'i vurdu. İsrail Lübnan'ı vuruyor diye sonrasında da misilleme yaptı. ABD dedi ki ben bu sefer yokum. Ne yaparsanız yapın dedi ve Trump gece saatlerinde yaptığı açıklamalarda da pazartesi salı ya da en geç çarşamba günü biz bir anlaşma metnini imza alacaktık. Bunun duyurusunu yapacaktık. Ama dedi tekrar başa döndük gibi bir söylem söyledi. Bir anda da ortalık karıştı. Neler oluyor hem dünyada hem ülkemizde hem ekonomi hem siyaset hem savaşlar ne olur hepsini konuşacağımız programımıza başlıyoruz. Tekrar hoş geldiniz. Ömer Bey de günaydın. İyi sabahlar dileyelim. Nasılsınız Ömer Bey?
2: Her zaman iyiyim. Hamdolsun.
1: Harikasınız.
2: Kötü olsa biz iyiyiz.
1: Değil mi? Her zaman için.
2: Ya evet sıkıntı olsa
1: yine de bir yüzümüzün gülmesi, her zaman bir umudun olması tabii ki. Ne demişler? Umut fakirin ekmeği. Onu da yapmazsak evin yolu bulunmaz diye bir cümle var herhalde.
2: Çevreye bunu empoze etmek önemli. Yani bu hareketiniz çevredeki psikolojik açıdan diğer insanları da rahatlatıyor. Dolayısıyla bunu bilmek lazım. Bunun bilincinde olunca her zaman gülümsemek, her zaman yumuşak olmak yararlıdır diye düşünüyorum ben.
1: Yavaş yavaş o zaman konulara değinelim. Gece saatlerinde bir anda ortalık karıştı. Neler oluyor?
2: Hadi bir ona geçelim ama ben sabah bir olay yaşadım bugün.
1: Hayırdır
2: çok
1: inşallah.
2: Çok etkilendim, size anlatmadım demin. Saat 7.10 geçiyordu. Yoğun burçta belediye ekmek fabrikasından ekmek almak istedim ben. Tam buğday ekmeği oran harika. Son birkaç aydan beri arkadaşlar tavsiye ediyor. Ben hiç almazdım belediye ekmek fabrikasının müfessinden ama gerçekten bir paket aldığımda gördüm ki harikulade bir ekmek, tam ekmek, tam buğday ekmeği. Bu sabah gittim, sıra var. Çok ilginç, saat 7-10 geçe en az 10 kişinin üzerinde insan var. Ben de sıraya girdim, bekledim. Benim önümde bir beyefendi 2 tane ekmek aldı, 2 tek somun. Ali Bey kredi kartıyla ödedi. İnanın dünya başıma yıkıldı yani. Bir an düşündüm, beyefendi izin verirseniz ödeyeyim diye. Sonra dedim ki ya bunun da onuru, gururu var. Çok insan sırada. Halil Bey şimdi iki ekmeği sabah saat 7-10 geçe bir insan kredi kartı ile alıyorsa yani hakikaten insan olarak, idareciler olarak oturup düşünmemiz gerekir. Yani biz ne yapıyoruz? Biz neyin kafasını yaşıyoruz? Yani bizim yaşadığımız alem nedir? Bir türlü sabahtan şu ana kadar çözemedim. İnanın gözlerim dolu yani o hareketi gördüğümde ya iki ekmek tek somun ve siz büfeye kredi kartını veriyorsunuz. Allah'tan büfede kredi kartı geçiyormuş. Yani onu veriyorsunuz ve oradaki görevli arkadaş o iki ekmeğin parasını alıyor ve hiç yadırgamıyor. Hiç kimse yadırgamıyor. Demek ki bu normal olmaya başlamış, normal gelmeye başlamış. Dolayısıyla biz çok şey konuşuyoruz ama aslında konuşulması gereken konu veya konular o kadar farklı ki yani bizim baktığımız perspektif, açı, gördüklerimiz, şahit olduklarımızla hayatın gerçekleri, özellikle Türkiye'de yaşayan dar gelirli vatandaşların gerçekleri çok farklı Halil Bey. Dolayısıyla şunu anladım ki biz uçuyoruz yani hani bir şeyleri konuşuyoruz ama uçuk şeyler anlatıyoruz yani gerçeğe inemiyoruz. Bağışlayın Anadolu tabi deşemiyoruz ya gerçeği. Yani her şeyi bırakıp şu konuyu tartışmamız lazım. Yani nasıl olur da aslan gibi adam yani belki 35'li yaşlardaydı. Yani kredi kartıyla demek ki kredi kartı var yani. Kredi biltesi olan bir insan yani iki tane ekmek alacak ve bedeline O kartla ödeyecek. Yani bunu bana kim nasıl açıklayabilir, nasıl anlaşılabilir? Ben sabahtan beri kendimle iç dünyamda mücadele ediyorum, açıklayamıyorum kendimi. Ya. Ne vicdani, ne ahlaki, ne mantıki, ne iktisadi hiçbir açıdan açıklayamadım ya. Ne sosyolojik, ne psikolojik boyuttan. O kadar etkilendim ki ben size anlatamam. Yani allak bullak oldum. Diyorum ki demek ki ben neyi yaşıyorum yani bugün? Veya bizim insanımız neyi yaşıyor? Aslında neyi konuşmalıyız, neyi anlatmalıyız? Yani neyi çözmeliyiz? Dolarla, euroyla yani enflasyonla uğraşıyoruz. Bunlar gerçek, biraz sonra yine gireceğiz ama yani her şeyi bırakalım. Şunu nasıl açıklarız? Yani biri bana açıklasın da dinleyeyim ne olur. Yani bu şöyle olur desin. Şu nedenden dolayı olmuştur desin. Bu insan buna mahkumdur desin. Yani iki ekmek parasını veremeyecek insan cebinden nakit olarak ben buna niye anlatayım Ali Bey? Yani ben buna niye tartışayım bilmiyorum. Yani
1: böyle maalesef ki belediye ekmek fırınlarında ekmek fiyatları normal fırınlardan daha ucuzdur. Ne kadar bilmiyorum rakam
2: evet,
1: ama.
2: Gerçek.
1: İki ekmek 20-22 TL'dir. Normalde 14 TL.
2: Tam buğday ekmeği var Ali Bey. Tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel. Ben oradan alıyorum artık. Yani fiyat ucuz pahalı diye değil. Ekmeği çok sevdiğim için alıyorum. Ama yaşadığım gerçek beni kahretti, mahvetti. Böyle bir şey bu boyutta yaşamamıştım. Çok şey yaşadım ama böyle bir şey hayatımda hiç yaşamadım. Yani bu utanç bile diyorum. Bana ve bütün insanlara, insanlığa yeter yani ya. Demek ki onu görmeden, yaşamadan hala biz rüya alemini yaşıyoruz. Birçok şeyi fark edemiyoruz. Bu çok etkiledi beni. Demin de sizle paylaşmadım ki yayında paylaşayım diye.
1: Maalesef acı.
2: Şimdi sabah bu olayı yaşadık ama dünkü olay ilginçti. Bu bahsettiğiniz gibi Amerikan-İran olayı sanki her şey normale dönecek gibi görünürken birdenbire yeniden başa dönmek çok, bu da ağır ve güç bir şey. Bunu bir tek Türkiye değil belki dünya olumlu olarak bekliyordu sonuçlanacağını. Özellikle geçen haftadan beri büyük bir yumuşama ve anlaşmaya doğru gidiş vardı. Bunu hissediyorduk. Fakat yanıldık ki, şunu anladık ki gerçekten İsrail bu kalleşçe saldırılara devam ettiği sürece dünyada buna dayanamayan ülkeler ve insanlar var. İran bunlardan biri. Diyor ki kardeşim Lübnan'la anlaşma yaptım, vurma diyor. Vurursan diyor ben sana gerekeni yapacağım diyor. Bir de şunu gördük ki Ali Bey, İran Amerika'ya ne kadar bitti, yok oldu, kahroldu, hareket edecek hali kaldı demese de İran kaldığı yerden olayı başlayabiliyor ve başlatabiliyor. Bu da müthiş bir şey aslında, yani dünyadaki birçok ülkeye örnek olacak bir davranış. Olumlu demiyorum ama örnek olacak bir davranış. Yani her ülke kendine göre güçlüdür. Hiç kimseyi basite veya hafife almanın bir mantığı yok. Canı yandığı anda yapamayacağı bir şey yok. Tıpkı kedinin olduğu gibi.
1: Kaldı ki bunun örneklerinde geçmişte işte Kore Savaşı'nda gördük. Sonrasında 60'lı ve hatta 70'li yıllara kadar Vietnam'da ortalara kadar uzanan Vietnam bir Amerika için bir bataklıktı.
2: Irak.
1: Sonrasında hani belki Irak'ı bunun dışında tutabiliriz. Şöyle ki hem 2 milyondan fazla bilinen insan hayatını kaybetti ve bütün Amerikan Irak Merkez Bankası ve bütün petroller Amerika'nın kontrolüne geçti. Zaten istediği de buydu. Belki orada kendi hedefleri işte Baba Bush ve Oğul Bush 91 ve 2003'teki iki ayrı Körfez Savaşı'yla belki Irak bunun dışında tutulabilir ama mesela 20 yıl boyunca mücadele ettiği Afganistan'da bütün silahlarını bile bırakarak tabiri caizse kaçtı. O görüntüler hala hafızamızda. İran bunların her birinden, bu saydığımız ülkelerin her birinden çok daha büyük. Çok yani hem nüfus anlamında hem askeri anlamda ve belki 7-8 bin yıla yayılan bir medeniyetten bahsediyoruz. Aslında ABD tam anlaşma yönünde ama işte öbür tarafta bir şımarık bir çocuk var. Asıl karıştıran İsrail. Oradan Lübnan'a karşı saldırıları. Aslında o da şuradan çıkıyordu. İşte yaklaşık bir ay diye birazcık geçti ateşkes anlaşması. Önce dediler ki Lübnan'a da İsrail saldırmayacak. Biz öyle anladık dedi İranlılar. AB dedi ki hayır dedi. İsrail dedi ki hayır dedi. Biz İran'la savaşı bir barış anlaşması, ateşkes daha doğrusu, barış demeyelim de ateşkes anlaşması yaptık. Lübnan bunun dışında dedi. İran dedi ki hayır, ama son bir aydır neredeyse hem Gazze tarafında hem Lübnan tarafında saldırılarını artırarak devam eden İsrail'e karşı dün gece birdenbire bir İran füzelerini gördük. Ve ABD dedi ki sen kenarda dur. Trump'ın da açıklaması gece saatlerinde ben yokum dedi. Netanyahu dedi ki misilleme yapacağız. Trump Netanyahu gece yarısı arayıp hakaretler ederek yapma, misilleme yapma, yapacaksan da ben yokum bu sefer dedi ve nitekim de öyle oldu. Karşılıklı karşılık verdi kendince bir misilleme. İran'a bir füze saldırısına bulundu İsrail, ama Trump bu sefer yok. Bu sefer yok. Gidişat nereye doğru evrilir? İki taraf da ne yapmaya çalışıyor ve sonucunda ne oldu? 100 dolara yaklaşan bir Brent petrol ve dolar da yine tekrar yok. Aşırı olmasa da birazcık geriye doğru çekilmeler var ve biz o belirsizliği, hani tam anlaşma olacak mı derken tekrar ne dedi şey Trump, tekrar başa döndük dedi. Nereye doğru gider bu savaş?
2: Ben sıkıntının büyüyeceği kanaatini taşıyorum Ali Bey. Mutlaka sonuçta anlaşma olacak. Bu hiç kaçınılmaz bir şey, ama ben gerçekten bu sıkıntının, bu acının, bu dramın biraz daha devam edeceği kanaatini taşıyorum. Buradaki olay çok farklı bizim gördüğümüz dışında. Özellikle İsrail'in anlaşmanın olmaması için yaptığı her türlü hainlik ve alçaklık artarak devam ediyor. Yani bir biçimde pime basıyor bir yerden. Dolayısıyla Amerika ne kadar tamam derse desin, İran ne kadar tamam derse desin, o üçüncü şık, üçüncü bacak bu işte bu ahlaksızlığı yaptığı sürece o ikinin normale dönebilme şansı yok. Yani birdenbire araya giriyor her şeye normale döneceğimiz dediği anda. Bir diğer açıdan da Halil Bey, bizim iç konjektürde çok ciddi sıkıntılarımız var. Özellikle bu mutlan olayı iç siyasetle beraber gerçekten farklı bir boyuta savrulmaya başladık. Bunu fark etmiyoruz. Aslında gerçek gündemi de belki perdeliyor bu mutlan olayı. Yani beni çok rahatsız ediyor. Birçok insanı rahatsız ediyor. Yapmamız gereken, çözmemiz gereken problemleri veya sorunları konuşmamız gerekirken veya onlara açılım kazandırmamız gerekirken biz hala iç konjektürde mutlanı konuşuyoruz. Dezenflasyon süreci bana göre İran olayıyla beraber bir tık geride kaldı. Yani dezenflasyonun normal şartlarda bugünkü yapıyla Türkiye'de devam edebilme şansı yok. Biz ne kadar dezenflasyon devam etsin dersek diyelim veya yetkililer, bunu başaramayacağız bugünkü şartlarda. Bunu hissediyorum ben. Diğer açıdan en büyük tehlikelerden biri, Merkez Bankası sıkı para politikasını daha da sıkılaştırarak devam etmeye çalışıyor. Bu da çok ciddi acılar veriyor. Yani zaten sıkışık bir piyasa, çok büyük risklere gebe bir piyasa, siz daha da çok sıkarsanız piyasayı, yani nefes alacak hali kalmayacak ve birçok işletme bağıra bağıra gidecek. Merkez Bankası bu politikanın devamından yana tavır koyuyor. Yöneticiler bu politikanın devamından yana tavır koyuyor ama piyasanın hareket edeceği veya nefes alacağı alan bırakmıyorlar. Bu da boğulma işaretidir. Yine rakamlarla konuşalım. Biz Türkiye olarak ne yapıyoruz diye geçtiğimiz hafta açıklama yaptı yabancı ajans. Dedi ki, Amerikan ajansı, Amerika'nın İran'da bugüne kadar harcamış olduğu para dedi 26 milyar dolar. Yani savaşın bize maliyeti, Amerikan ajansının İran savaşının başından geçtiğimiz hafta açıkladığı güne kadarki maliyeti 29 milyar dolar. Şimdi Türkiye'nin ilk 4 aydaki Halil Bey faiz ödemesini hesapladım ben bu arada. Yani dedim ki ya, Amerika 29 milyar dolar İran savaşına başladığı günden bugüne kadar para harcamışsa biz 4 ayda faize ne harcadık dedim. Türk parasını dolara çevirdim Halil Bey, 24.7 milyar dolar çıktı. Şimdi şöyle mantıken düşündüm, ya biz ne yapıyoruz? Yani Türkiye'de savaş mı var? Türkiye'de kıtlık mı var? Türkiye'de bir kaos mu var? Yani Amerika gibi bir ülke İran savaşında, savaşın başından bugüne kadar 4 ay bile olmadı 29 milyar dolar. O atılan her türlü bomba, kullanılan uçak, silah, teçhizat ve mürettebata ödenen para 29 milyar dolar. Biz ne yaptık? Türkiye'de uluslararası tefeciler ve onların içimizdeki işbirlikçilerine ya 4 ayda 24.7 milyar dolar ödedik. Mayıs ayını koyalım Ali Bey. Kesin eminim ben, Amerika'nın savaş maliyetinden, İran savaş maliyetinden daha çok tefeciye para ödüyoruz. Ya canım kardeşim, yani ben artık bazı şeyleri aklım almıyor. Yani mantıken açıklayamıyorum. Şimdi bir rakam daha versem insanların çok garibine gidecek. Türkiye, net söylüyorum, 60 milyar dolar yılda faiz ödüyor. Yılda 60 milyar dolar. Ayda 5 milyar dolar. Dün akşam oturdum Ali Bey, güne böldüm bunu. Dedim ki arkadaş, biz 5 milyar dolar faiz ödüyor isek bir günlük ne faiz öderiz? Ali Bey, Türk parasına çevirdim, dolar hesabı burada. Silmedim, duruyor makinamda. 5.7-5.8 trilyon para ödüyoruz bir ayda faize. Bunu altın yapayım dedim. Halil Bey, bir tona yakın altın yaptı. Yani günde biz, bağışlayın, Evet, günde günü konuşuyorum ayrı. Biz günde bakın ayda 5 milyar dolar faiz ödüyoruz. Günde 1 ton altına yakın altını tefecilere faiz olarak ödüyoruz. Ya canım kardeşim, bir daha soruyorum, Türkiye'de savaş mı var ya, Allah korusun? Kaos mu var, kıtlık mı var, biz battık mı ya veya biz ne yapıyoruz, biz neyle uğraşıyoruz? Yani biz bugün konjektürde çok ağıra giden bir şey ama mutlanı mı tartışmamız lazım? Yani insanları buraya mı odaklamalıyız? Şu olsun, bu olsun, şunun adamı olsun, bunun adamı olsun. Ya biz ne yapmaya çalışıyoruz? Ya bir tarafta Amerika, adam savaşıyor İran'la, 29 milyar dolar bugüne kadar harcadığı para geçen hafta itibariyle bizim 24.7 milyar dolar, 25 milyar dolar. Şimdi Ali Bey, bir şeyi üslubuyla anlatırken gerçeği fotoğraf olarak görmeliyiz ki ona göre bazı şeyleri açıklamalıyız. Yani diyorum ki ben, güzel tartışalım mutlan veya benzerlerini, gündeme bunları getiriyorsunuz ama yani asıl bizim konuşmamız gereken, biz ne yapıyoruz ya? Biz neyin peşindeyiz? Biz nereye varabiliriz bu mantıkla, bu akışla nereye gideriz? Bu kadar faize para ödeyeceksek. Yani bunun sonu nereye gidecek ben anlamıyorum ben. Yani o kadar ürkütücü, o kadar korkunç şeyler yaşıyoruz ki. Şimdi siz belki başka şeyler hesap ediyorsunuz ama şimdi bu gerçekleri ben şu son birkaç gündür görünce yani ufkumda farklılaşmalar başlıyor.
1: Peki Ömer Bey, Türkiye'nin ilk çeyrek büyüme rakamları açıklandı. %2,5. Şimdi hani diyorlar ya, ya işte AVM'ler dolu, işte kafeler dolu, şura dolu, işte otomobilde şu kadar sıfır satış var, işte yıllık 1 milyon 300 bin araç satılıyor bu sıfır kilometrede. İkinci elde yaklaşık 6,5-7 milyon araç el değiştiriyor. Peki ev satışları bu kadar arttı, şu oldu bu oldu.
2: İçin yıla güne düştü bağışlayın.
1: Yok, böyle genelinden bahsediyorum. İşte o arttı, bu arttı, kafeler dolu, AVM'ler dolu. O zaman büyüdük, o zaman biz aç mıyız? Bir taraf bunu derken başka diğer tarafta diyor ki ya işte efendim büyüdü diyor. %2,5'luk bir, hani belki Türkiye ortalaması için biraz da belki de küçük ama en azından sıfır değil. %2,5 ve önümüzdeki yıl da 4.6-4.7 öngörülüyor büyüme hızı. Peki büyüyor da ama öbür taraftan da şu da bir gerçek. Sanayi üretimi 0.8 gerilemiş. Oraya şimdi bir sürü sektör var. 15 tane, 16 tane sektör var.
2: Sanayi önemli.
1: 15-16 tane hizmetti, öbür sektörde şuydu buydu bilmem ne derken üretim, imalat, sanayi derken ortalamasını alıyorlar. %2,5 Türkiye büyüdü. Ama asıl lokomotif olması gereken, şimdi tamam hizmet sektörü belki anormal büyüyor, derecede büyüyor. Eyvallah da işte o kafelerin dolu olduğundan anlıyoruz. Otellerin dolu olduğundan anlıyoruz. Ama sanayi üretimi 0.8 oranında bir daralma var geçen yılın aynı dönemine göre. Şimdi 2,5 büyüyor. Hani diyor ya, Sivas büyüyor da bana mı büyüyor, sana mı büyüyor diye bir cümle var ya, bir film repliği. 2,5 büyüyor ama öbür taraftan da farklı rakamlar. Bir taraftan da şimdi faiz giderlerinden bahsettiniz ve sene sonunda bu 2 trilyon TL'nin...
2: 2 trilyon,
1: evet, neredeyse 3 trilyon TL'ye yakın bir şey var. Ama öbür taraftan da bunun bir kriter olarak da diyorlar ki bir kıyas. Tamam, çok para ama bir şeyle kıyaslamamız lazım ki yekünü ne kadar tutuyor ya da bizi ne kadar zorluyor. Son 20 yılın ya da 30 yılın toplanan vergi ödenen faiz dengesi. Toplanan vergi, toplam gayri safi milli hasıla, diğer taraftan da faizlere ödenen rakam. Biz dip rakamı 2011 yılında görmüşüz. %9. Yani toplam üretimin içerisinde gayri safi milli, özür dilerim, toplam vergilerin, toplanan vergilerin içerisinde ödenen faiz gideri %9. Üst limit olarak enflasyondan arındırılmış hali. Enflasyonu içine katarsak rakamlar değişiyor. Ama yıl yıl, dün gece baktım buna. Yıl yıl baktığımızda bugün geldiğimiz noktada işte 1.2-1.3 trilyon TL, sene sonunda 2.7 trilyon TL civarındaki faiz harcama toplam toplanan vergilerin içerisindeki kapladığı yer %23-24. Bu son 15 yılın pik rakamı. Ama mesela 90'lı yıllarda 35'ler 40'ları da gördük. 90'lı yıllar. O zaman tabii ki hem gayri safi milli hasılamız az, toplanan vergide sıkıntı yaşıyoruz. Hatta o dönem benden çok daha iyi biliyorsunuz. İşte o 5 Nisan kararları, 28 Şubat dönemi, 2001 krizi derken hiper enflasyon. Yani 6 ayda bir, 8 ayda bir genel seçimlerin olduğu, gecelik faizin, repo faizlerin %7500'lere çıktığı dönemlerde tabii ki faize ödenen. Çünkü o zaman da paraya ihtiyaç var. O zaman da bir şeyler ödeniyor, mecbur oluyor. O dönemleri hariç tutuyoruz. Ama bugün geldiğimiz noktada ödediğimiz faiz, Merkez Bankası ödediği faiz bütçenin %23'ünü, toplanan verginin %23'ünü oluşturuyor.
2: Ciddi rakam.
1: Büyük rakam. Ama gayri safi milli hasılayı oranladığımız zaman da bu rakam %12.9 ya da %13 gibi bir rakama tekamül ediyor. Şimdi bu taraftan bakarsanız çok kötümser bir tablo değil. Ama 2.7 trilyon ya da düz hesap 3 trilyon TL bir rakam, koskoca bir şehri komple yıkarsın. Yeniden sıfırdan yeniden yapabileceğin kadar da çok büyük bir rakam. Gönül ister ki bu rakamlar minimize olsun. Ama diğer taraftan da bu enflasyonist ve bu faiz ortamında ne kadar mümkün olacak? Bir taraftan Amerikan Merkez Bankası şunu konuşuyor. Faizleri artıralım mı?
2: Ya, bir tehlike de orada
1: Avrupa Merkez Bankası. Çünkü Avrupa'da bir ülkelerin olur. Bir merkez bankaları var. Her ülkenin kendi merkez bankası var. Ve ilk defa Ömer Bey bir bilgi. Avrupa'daki merkez bankalarındaki portföy oluşturan portföy altın portföyü Amerikan tahvillerinin üzerine çıkmış. Tarihte ilk kez.
2: Gerçekten.
1: Altına doğru bir şey var orada.
2: Temayül var.
1: Temayül var. Ve Avrupa Merkez Bankası da yine faizleri arttıralım mı diye konuşuluyor. Ama bizim ülkemize geldiğimiz zaman maalesef böyle iyiden iyiye hissettiğimiz bir resesyon. İşte sanayi üretimini bahsettik. Küçülmüş. Geçen hafta Ömer Bey bir eşim işte bankacı biliyorsunuz. Bir işim vardı, ufaktan bir işim vardı. Bankaya gittiğimde benle beraber toplam alt kat ve üst katta 3 kişi vardı. Saat 2. Öğleden sonra saat 2. Çok şaşırdım. Müdür yardımcısı arkadaşa da söyledim. Eşime de söyledim. Dedim ben ilk defa bir bankayı bu kadar, ki bu söylediğim banka Türkiye'nin en büyük bankalarından biri. Hiç boş kalmaz. İçeride 50-100 kişi olurdu. Benle beraber 3, beni çık 2 kişi. Ne oluyor dedim. Dediler ki kredi sormaya bile gelen yok. Musluklar zaten kapalı. Hayır yani %5, %7 dese bile aylık faizde birileri hani denize düşen yılana sarılır hesabı birileri çekmek hazır, isteyecek oluyor, hazır. O bile yok. Ne oluyor dedim. Bilmiyoruz dedi. Ben dedi eşim 26 yılı bitirdi. 27. yılda bankacılıkta. İlk defa bu kadar boş bir banka gördüm, yaşıyorum. Gerçekten son birkaç gündür dedi. İşte resesyon dediğimiz bu olay resesyon tam olarak işte bu. Sanayi üretimi düşüyor. İşletmeler ya konkordato ilan ediyor ya iflas ediyor.
2: Ya durduruyor.
1: İşçi çıkarmalar bir taraftan, ticaretin dönmediği bir ortam ve öbür taraftan hizmet sektörünün bütün bunlardan hiçbir haberi yokmuş gibi gelişiyor, hazırı tüketen ve gitgide büyüyen bir hizmet sektörü. Büyüme %2,5 içinde hizmet sektörünün oranı %14. Maalesef çok kötü. Ekonominin dinamiği sanayi olması lazım. Bu tüm Türkiye'yi bırakın tüm dünya için geçerli. Tüm dünya için. Peki o zaman
2: tarımla bağışlayın hani bir büyüyebilsek, sanayiye büyüyebilsek muhteşem bir şey.
1: Tam da sorum yani, bu.
2: Yani tarım veya sanayi.
1: Biz hizmet sektörünün önüne geçip de
2: geçemiyoruz hayır.
1: Ekonominin ana can damarı olan sanayi üretimini ne yaparsak, hangi kararları alırsak tekrar canlandırıp istihdamı artırıp üretimi artırmak nasıl mümkün olacak?
2: Hayır Bey, güven vermedikten sonra mümkün değil ve herkesin aradığı şu dünyada bütün ülkeler için geçerli hukuk ve adalet noktasında adil olunmadıktan sonra yani yatırımcı Türkiye veya herhangi bir ülkeye gittiğinde yatırım yaptığında hakkını koruyacak yasa ve kanunlar yoksa hiç kimse o ülkede yatırım yapmaz. Bir kere bunu net olarak bilelim. Demin siz çok güzel bir şey dediniz. %2,5 büyüme var diye bakın. 23 gün önce bakanlığın yaptığı açıklama var. Dış ticaret açığımızla alakalı. 15 Mayıs'ta yaptı. Çok ilginç. Şimdi ayın sonunda bağışlayın bu ayın başında %2,5'luk büyümeyi veren bilgi aktaran birimin açıkladığı 15 Mayıs'taki bağışlayın. Evet 15 Mayıs'taki açıklama şu. Nisan'da aylık %56 artışla $7.2 milyar $11.2 milyar dolara yükselen bir açığımız var. Dış ticaret açığımız. Bir daha söylüyorum bakın. Aynı grup yani ekonomi yönetimi açıkladı. Dedi ki dış ticaret açığımız dedi 15 Mayıs tarihinde. Nisan ayında dedi %56 artışla $7.2 milyar $11.2 milyar dolara aylık olarak yükseldi dedi. Şimdi bakın Ali Bey, bu açıklamadan yaklaşık 20 gün kadar sonra veya 18 gün sonra yeni bir açıklama yaptı ekonomi yönetimi ve %2,5'luk artıştan söz etti. İhracat artışının. gerçekten rakamlar arasındaki bağlantı o kadar kopuk ki beni çok etkiliyor. Yani aynı bilim açıklıyor, yani açıkladığı şey 20 gün arayla aslında söylediği şeyin neredeyse tam tersini ifade ediyor. Bu beni son derece rahatsız ediyor, son derece de sıkıntıya sokuyor.
1: İşte orada ortalamayı değiştiren unsur ne?
2: İşte bunu anlatmaya çalışıyorum.
1: Küçük neden eksi, açıkladınız bu rakamı? Taraf yükseliyor. Yani
2: bunu neden açıkladınız? Aylık rakam olarak açıkladılar Nisan ayının verilerinden. Şimdi enflasyon diyoruz, bakın o kadar enteresan ki. Bir önceki ay hafızam beni yanıltmıyorsa bakmadım ama 4.18'de açıklanan rakam.
1: 4.84 müydü? Yanlış aklımda belki kalmış doğru. Olabilir. 4 üzerindeydi 4 ama. Hemen
2: 1.71 açıkladılar Halil Bey. Şimdi 1.71, ben diyorum ki evet. Allah aşkına yani %100'den daha fazla sapma. Yani geriye gelme bir ay içerisinde nasıl olur? Bunu bana neyle açıklayabilirsiniz? Böyle bir ekonomi olabilir mi Halil Bey? Yani 4 küsürden gelmişsiniz 1.71 yazısı bende yok ama 4 üzerinde hatırlıyorum. Yıllıkta 32
1: evet, 4.18 yıllıkta 32.37.
2: Yazılı olmadığı için Halil Bey şüphede kaldım. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum Halil Bey. 4.18'den 1.71'e neye dayanarak geldi? Yani biz ne yaptık bir ay içerisinde? Yani üretim mi yaptık, yatırım mı yaptık, ihracatımızı mı arttırdık? Fiyatları mı ucuzlattık? Ya yani neye göre geldik? Ya ne olur? Bunları mantıklı olarak açıklar mısınız? 32.61 yine zirve yılda. Yani 30'un altına nasıl düşecek? Biz 16 hayaliyle başladık. Sonradan 24'lere çektik bunu. Yani ne yapmaya çalışıyoruz? Ben bunu anlayamıyorum ben. Yani bana göre Halil Bey, Türkiye'de enflasyonun en büyük nedenlerinden birisi kamu. Kamunun fütursuzca ve ölçüsüzce harcamaları. Bunun altını kalın çizgilerle çiziyorum. Bir kere kamuyu frenlemeden, denetim getirmeden, harcamasını kısıtlamadan bir şeyi başarabilmemiz enflasyon konusunda mümkün değil. Bununla birlikte en önemli giderimiz bizim bir kira olayımız var ki müthiş bir şey. Enflasyonu katlıyor gidiyor. Gıda olayımız var. Bir diğer taraftan da ulaşım olayımız var. Yani bu üç kalem kamuyla beraber bizim enflasyondaki beklentilerimizi allak bullak ediyor. Yani rüzgar gibi savuruyor götürüyor. Bunları bir kere normale çeviremeden enflasyonda düşme beklemek hamasi olur. Yani laflı olur. Dolayısıyla bu bir temenni olur. Hedef olamaz. Hedef olması için reel olarak harekete geçmeniz lazım. Biz bunu reelleştiremeyiz. Bu ancak bir yani tavsiye veya diyelim ki temenni, böyle bir şey bekliyorum ben. Bir, enflasyonu düşürecek bana göre iki temel etken var. Bir, güvenilir olacaksınız. İki, istikrar sunabileceksiniz. Yani dünyaya ve iç konjektüre kardeşim ben güvenli bir ülkeyim. Bana güvenebilirsin. Niye? Ben daha hukuk, adalet, dört dörtlük işler. Kimsenin hakkını yemeyiz. Kimsenin hakkını da başkasına yedirmeyiz. Dolayısıyla yatırımcı olarak ister yerli ister yabancı yatırımcı ol. Dolayısıyla Türkiye güvenli bir ülkedir. Yani mal can güvenliğini bırakalım. Yani bir kere sen sıkıntıya düştüğünde veya mahkemeye düştüğünde senin hakkını net olarak koruyabilecek bir hukuk sistemimiz, yapımız var. Böyle bir yapıya sahibiz demeden kimseyi getiremeyiz. İki, istikrar. Ya istikrar diyoruz. Bir ay önce rakam açıklıyorsun bana. 4.18 4.18 bir ay sonra enflasyon diyorsun ki 1.71 canım kardeşim diyorum. Hangisi doğru ya? Yani bir ayda biz ne yaptık da bu kadar düşürebildik? Bu kadar geriye çekebildik? Ya bana bir ışık ver ne olur. Ya bana mantıken anlat. Yani nedir bu kadar geri geldi? Yani fiyatlar mı düştü marketlerde? Hayır. Yani böyle bir şey mümkün değil. Geçen pembe domatesi paylaştım sayfamda Halil Bey. Galiba hafızam yanıltmıyorsa 165 lira ya. Bir kilo domates. Diyorum ki mevsim yaz. Neredeyse girdik. Yani burası tarım ülkesi. Biz bunun ihracatını yapıyoruz. İç piyasada markette 165 liraya domates satıyoruz. 40 liraya da var, o ayrı. Ama 165 liralık domates de var, pembe domates. Yani diyorum ki burası nasıl bir ülke yarabbi? Yani biz neye göre enflasyonu belirliyoruz? Hangi rakamlara göre belirliyoruz? O zaman enflasyonu nasıl düşüreceğiz? Yine bir soru yani. Ben öyle çerpeşik şeylerle uğraşıyorum ki Halil Bey, çapraz doğruyu bulayım diye. Şimdi %34.84 10 yıllık tahvilimizin faizi var. Yani bugün 2026'ya kadar bütün yatırımcılara taahhüt ediyoruz, yerli yabancı. Kardeşim size 10 yıl boyunca %34.84 ile ödeyeceğiz, para ödeyeceğiz, faiz ödeyeceğiz. Ya 2 yıllığa baktım, 5 yıllığa baktım, 2 yıllıkta Halil Bey 43.45 hafızam yanıltmıyorsa 5 yıllıkta da %39 rakamı gördüm. Yani 2 yıl önce bir kere %34'ün üzerinde faiz ödeyeceğiz. 5 yılda 39 ödeyeceğiz. Çeviriyorsunuz 10 yıllıkta 43 ödeyeceğiz. Diyorum ki ben sen 8 yıldan beri bana diyorsun ki kardeşim seneye enflasyon tek haneye düşecek, kabul. 9 yıl, 8 yıl bitti, 9 yıldır bu hikayeyi dinliyoruz, kabul. Bir taraftan diyorsun ki yatırımcıya kardeşim ben 10 yıl sonra sana %34.84 ile faiz ödeyeceğim 2036'da. Ya Rabbi diyorum, yani burada bir dengesizlik var. Ya bu şöyle bir hani terazide bir denge olur, biliriz ki bir şeyi tartarken artık o kullanılmıyor ama dijital, elektronik eskiden bilirsiniz şuraya gramlar konulurdu, şuraya ürün konulurdu. Bir denge sağlanırdı. Yani ne kadar kaç diyor, kaç gramsa ortaya çıkardı ki saraflarda da biz yakın tarihe kadar, belki 10-15 yıl önceye kadar bu şekilde tartardık yani altını. Ya diyorum ki burada bir densizlik ve dengesizlik var. Bana diyorsun ki kardeşim tek haneye düşüreceğim. Kabul, hiç sıkıntı yok. Sen idarecisin, yöneticisin, siyasetçisin. Çünkü her şey siyasette çözülür. Yani hukukta, adalette, sanayideki problemlerde, sosyal problemlerde, eğitimdeki problemlerde, yatırımdaki problemlerde, sağlıktaki problemlerde. Yani her şey siyasetle çözülür. Kabul diyorum. İnanıyorum sana. %9'a veya 6'a gelecek. İyi de kardeşim bana diyorsun ki öbür taraftan benden tahvil al. Ben sana 10 sene sonra %34.84 faiz ödeyeceğim. Ama diyorum sen aynısın. Yani bir başka devlet veya bir başka kuruluş değil. Yani ikisini de açıklayan ekonomi yönetimi. %9'a gelecek veya 6'ına gelecek diyorsun enflasyon. E diyorsun ki 10 sene sonra sana 10 yıl boyunca %34.84 faiz ödeyeceğim. Yani bu ne periz, bu ne lahana turşusu. Yani nasıl olacak bu? Ya ben hangisine inanayım? Veya yatırımcı neye inansın? Ha belki bağışlayın. Bir kısım halkımız, affedin, rakamlarla ilgilenmediği için, cahilliğinden değil, onlara yatkın olmadığı için, yalnızca idareciler dinleyerek bir şeylere inanıyor veya inandığını kendine kabul ettirmeye çalışıyor. Ama gerçek farklı, yani ifade edilenlerle gerçekler çok farklı. Bana bunu anlat diyorum. Tek haneye düşecekse, defalarca söyledim, %34.84 10 yıl sonra nasıl faiz ödeyeceksin? Bana açıkla arkadaş ya, beni ikna et diyorum. Yani ben iktisat okudumsa beni ikna et. Yani ekonomi okudumsa ne olur bana anlat bunu. Yani beni ikna et de ki canım kardeşim bak şu sebeplerden dolayı evet şu kadar faiz vereceğiz ama enflasyon böyle olacak. Demek ki diyorum ben sen o faizi garanti ediyor isen bu rakam gerçek olmayacak 9. Bu senede 30'un altı zaten olmayacak. Halil Bey geçen hafta hatırlıyorsanız ben hatırlıyorum bakın bakmadım ama Allah bilir. Ben %1.7'nin üzerinde aylık, %30'un üzerinde, %32 gibi de şey dedim. Yıllık enflasyon gelecek dedim. Bakın geçen hafta yaptığımız canlı yayında bir hafta önce açıkladım. Yani enflasyon rakamları açıklanmadan. Gerçekten aynı rakamlar çıktı bakın. Bunu bilinçli olarak yaptım. Niye? 4.18 dedim, düşürmek zorundalar. Çünkü bir ay sonra bir kısım ücretlere yeniden belki zam yapmaları gerekecek. Burada bir geri alma durumu olması lazım. Bir sonraki ayda düşük çıkması lazım.
3: Kasım Aralık'ta biz aynısını yapmadık mı?
2: Ya Halil Bey bakın.
3: Aralık'ta birin altında açıklanmadı
2: bunu
3: mı?
2: Bunu anlatıyorum. Bakın Halil Bey yani bana bir şey anlatırken diyorum ne olur düz anlatın da beni ikna edin ya. Yani 4.18'den 1.71'e niye gelir?
3: Nasıl gelir?
2: Bir ay sonraki aylıklardaki artışı ayarlamak için
3: işçi,
2: gelir.
3: İşçi, memur, maaşları, emekliye asgari verilecek ücret. Maaşlar, asgari ücret o sene sonunda ama şimdi Temmuz'da işçi, fark memur, olacak. Emeklileri bunların fark ve alacak. Memurlar, çalışan memurlar fark alacaklar. Emekliler iki dönem alıyorlar. Hem Aralık hem Temmuz dönem yani Aralık sonu Ocak'ta. Şimdi bu rakamları biz Kasım Aralık döneminde de gördük. Birin altında ama sonrasında Ocak ayındaki enflasyona bir baktık 5 açıklanıyor. Şimdi o 4.18'den sonra aklımda yanlış kalmadıysa TÜİK Başkanı değişmişti.
2: Biliyorum abi. Şimdi olayın farkındayım.
3: Hani Kayseri
2: çok ilginç.
3: Kayseri şeyi vardır, fıkrası vardır. Kayseri'li bir muhasebeci alıyor, ilan veriyor, adaylar geliyor, kapıda bekliyor sevgili izleyicilerimiz. Gelene 2 kere 2 kaç eder diyor. 4 diyor. Alınmadın gönder. 2 kere 2 kaç eder? 4 diyor. Gönderiyor bir tanesi diyor. Siz kaç etmesini istiyorsunuz diyor. Hah diyor tamam gel.
2: Sen benim bir şey versin.
3: Aradığım personel sayesinde. Şimdi enflasyon rakamları açıklanacak da.
2: İşte o
3: başkan diyor ki TÜİK başkanı. Siz diyor kaç açıklamamı istersiniz?
2: İşte bakın.
3: Sanırım geldiğimiz nokta bu gibi.
2: Ama işte bu doğru değil Ali Bey. Şimdi bu doğru değil. Niye? Bu ikna edici de değil. Bu insanları kaçırır. Bu yatırımcıyı ürkütür. Bu vatandaşı derinden rahatsız eder. Yani iç yarası bu. Kangren olur bu. Şimdi bir diğer açıdan bakın Ali Bey. Yoksulluk sınırı açıklandı. Türk İş 114 bin lira. Diğer taraftan açlık sınırını açıkladılar. 35 bin lira. Ya canım kardeşim bu ülkede bırakın emekli 20 bin lira alıyor. Neredeyse iki katına yakın açlık sınırı. Diğer tarafta asgari ücretlinin aldığı para zaten senin açıkladığın rakamın altında 28 bin lira. Şimdi diyorum ki ben, yani biz bilinçli olarak insanları açlıktan mahkum edeceğiz ki Türkiye'de çalışanların en az %50'si neredeyse asgari ücrete yakın rakamlarla çalışıyor. Artı emeklileri, dul yetimleri katarsanız, onları hiç ben katmıyorum, neredeyse açlık sınırı ikiye katlıyor.
3: 17 milyona yakın bir emekli var. Bir de bunların, şimdi nüfus olarak bakalım. Şimdi 16 milyon küsür, 17 milyon tamam da bir de bunların eşleri var. Bazılarının hala evlenmemiş, çocuk aynı evde yaşayan çocuklar var. Muhtemeldir ki toplam nüfusu, emeklilerin yaşadığı o 20 bin liraya geçirmek zorunda kaldığı nüfus belki 25-30 milyona yakın.
2: Bu çok ciddi bir şey rakam olarak Ali Bey. Bakın yani bu çok derin bir yara ve biz diyorum ya, aslında sizle öyle çok şeyler konuşuyoruz ki veya başka arkadaşlarla, ben diyorum ki asıl odaklanmamız gereken iki tane ekmeği alıp kredi kartı kullanan insan ve 35 bin lira açlık sınırının olduğu bir ülkede 20 bin lirayla yaşamaya çalışan bir insan bir ay boyunca. Yani bunları konuşmak lazım diyorum. Biz bunların problemini nasıl çözeriz? Buna odaklanmamız lazım.
3: Ve TÜİK'e göre Türkiye'de asgari ücretle çalışan nüfus yaklaşık 7 milyon kişi. Şimdi toplam çalışan kesim 33 milyon küsür. 33 milyon bir çalışan kesim var. 17 milyona yakın, yani yarısı emeklimiz var. Bu 33 milyonun içerisinde yaklaşık 7 milyon kişi de asgari ücretler. Bilmiyorum. Resmi anlamda. Bir de gayri resmi elden alıyorsa bazı işletmelerde oluyor. O ayrı mesele.
2: 24 milyon.
3: İkisini topladık.
2: 24 milyon.
3: 35, hatta 30 bin lira mı 32 bin lira altında çalışan yaklaşık 11-12 milyon kişi var. Geri kalanlar işte açlık sınırının üzerindeki. Ama bizi ilgilendiren konu 17 milyon artı 11 milyon, toplam 27-28 milyon kişi. Bir de bunların çocuk ve eşlerini hesapladığımız zaman
2: kesinlikle bekar.
3: Bu hala herhalde 45-50 milyon kişidir.
2: Yani müthiş bir rakam bu.
3: 45-50 milyon.
2: Nüfusun yarısı.
3: Yarıdan fazlası. Türkiye'nin nüfusu 86 milyon. 86 milyon içinde 50 milyona yakın bir nüfus. %60'ı neredeyse enteresan. Açlık sınırının altında yaşamaya çalışan bir nüfus. Bunun içinde çalışmayan çocuklar da var. Ama nihayetinde evin gelirini sağlayan aile reis. Yani bazılarında da belki kadın eşi hastadır, çalışmıyordur. Kadın çalışıyordur. O ayrı mesele ama eve bir şekilde gelir getiren kesimi ve aile toplamını hesapladığımız zaman 50 milyona yakın bir nüfustan bahsediyoruz.
2: Bir diğer taraftan da Ali Bey, %1.1'i nüfusun 1 milyon liranın üzerinde mevduata sahip Türkiye'de ve mevduat gelirlerinin %78.8'ini faizin bu adamlar alıyorlar. Yani bakın ya, yaşantıya bakar mısınız? Türkiye'ye bakar mısınız? 50 milyon insan açlıkla, yani nasıl bu ayı, bu haftayı, bugünü geçiririm çabasındayken, bir diğer taraftaki insan, o programdan önce konuşmuştuk, bir aileyle alakalı bana bir anekdot anlattınız. Aynı onun gibi, yani bu parayı ben nerede harcasam, yani neyi alsam, ya, neyi satsam, bunun peşinde.
3: Bir tarafta miras yedi diyebileceğimiz bir ruh var. Parayı nereye harcayacağını bilmiyor. Çünkü emeği yok. Hiç. O parada alın teri düşmemiş.
2: Akıl teri de alın teri de hiçbir şey yok.
3: Aynen. Nasıl olsa akıyor bir taraftan da, sürekliliği de var. Ömer Bey, yani orada bir pınar var. Akıyor. Çeşme hiç akıyor. Olmuyor. Durmuyor. Ve bu da birazcık biriktiriyor. Hovardalık yapıyor. Her şey. Birazcık biriktiriyor. Her şey. Başka işler yapıyor. Birazcık biriktiriyor. Hadi diyor ki inşaat şirketi kuralım. Hadi galeri işletmesi kuralım. Beşe. Hadi şunu yapalım.
2: Yapıyorlar Ali Bey bunları.
3: Yapmaya çalışıyorlar ama 2 sene 3 sene sonra da ellerine yüzlerine bulaştırıp batıyor. Çünkü sen yok, bu işi bilmiyorsun.
2: Temeli yok.
3: Temeli yok. Bilgin hiç yok.
2: Para kazanmamış
3: şeyin yok. Ya ben bu memlekette müteahhit olup da demirin inşaatında, kendi inşaatını kullandığı demirin kaçlık olduğunu bilmeyen, çimentonun o C dediğimiz C25, C30, 35 dediklerim, bilmeyen müteahhitler var.
2: İnanıyorum Ali Bey.
3: Bizzat bildiğim, tanıdığım para babası. Para gelmiş bir yerden gelmiş. Hadi demiş, ben bir heveslenmiş ya, inşaatta bir ara furyaydı. Şimdi şu an inşaatçılar tabiri caizse kanı alıyor. Ama bundan 5-7 sene önce ya da 10 sene önce uçuyordu. O dönem müteahhitliğe soyunmuş. Ama bir çivi çakmasını bilmiyor. Pencere nedir, kaçlık nedir, dört odalı nedir, üç odalı nedir, pencerenin 65 milimetre kalını nedir bilmeyen, ses yalıtımı nedir bilmeyen, çatı nedir, beton nasıl atılır bilmeyen, zerre kadar da bilgisi olmayan
2: parasıyla
3: müteahhit. Diyor ben diyor param, ben anlamıyorum ama diyor param var diyor. İnşaat mühendisi aldım diyor. İnşaat mühendisi kaç lira alıyor? Asgari ücret. Şaka gibi bir ülkede yaşıyoruz. Üniversite mezunu asgari ücretle çalışıyor.
2: Aynı Bahşen yani. konuyu açıyor. Hukuk mezunu son 3-4 yıldan beri bana, çevremden tanıdığımın çocukları asgari ücretle bir hukukçunun yanında çalışmak için geliyorlar. Asgari ücrete razı.
3: Ömer Bey daha da aşağı. Ben daha daha kötüsünü söyleyeyim. Asgari ücretin altında çalışıyor. Avukat olmuş, belgesini almış. Ama işte kendi ofisini açacak.
2: Açamıyor.
3: Ya çevresi yok, ya parası yok. Bir taraftan da deneyim lazım. Bir taraftan da deneyim lazım. Hadi ben okuldan mezunum, belgemi aldım. Hadi gideyim şirket avukatım. Yok öyle bir dünya yok. Sizin bir tecrübe, avukatlıkta da birkaç yıl tecrübe. Abi bunu geçireyim derken asgari ücretin altında ben fotokopi çeken, yer süpüren, çay servisi yapan avukatları biliyorum gençler. Bundan 30 sene önce biri bir avukat dediği zaman avukatla hiçbir işimiz yok. Mahkemeyle hiçbir işimiz yok. Böyle ceketimizi iliklerdik. Ama bugün geldiğimiz noktada maalesef asgari ücretin altında çalışan bir avukat. Normalde dünyada en prestijli mesleklerden biridir.
2: Öğretmenlik ve hukuk. Avukat, öğretmenlik.
3: Doktor, avukat, mühendis, eğitimciler normalde tüm dünyada prestijli diyebileceğimiz meslek gruplardır. Tüm dünyada geçerliliği var. Ama bizim ülkemizde asgari ücretin altında mühendis çalışıyor. Asgari ücretin altında avukat çalışıyor. Ve eğitimciler, öğretmenler, atanamayan öğretmenler özel okullarda saatlik hesabı yapıyorlar. 10 bin lira, 15 bin lira, 20 bin lira aylık gelirleri var Ömer Bey.
2: Dram abi, bunu açıklayamazsın.
3: 15-20 bin liraya çalışmak zorunda kalan, bir taraftan da KPSS hazırlanan ve özel okullarda ders vermeye çalışan öğretmenlerimiz var. Maalesef.
2: Batı'da var mı Ali Bey? Hiç duydunuz mu?
3: Hiç zannetmiyorum.
2: Bunu anlatıyorum. Şunu da ben merak ediyorum Ali Bey. Hep söyleriz. Ben de anlatıyorum. 57 tane İslam ülkesi var. Yani Müslümanım diye bir ülke. Ya diyorum ki canım kardeşim, niye diyorum Batı'ya gitmek için çırpınıyoruz? Hepimiz ha. İstisnasız. Derdimiz nedir bizim ya? Ya niye kendi ülkemizde yaşamak istemiyoruz? Bunu ne olur çok iyi etüt edelim. Yani neyimizi beğenmiyoruz? Böyle bir coğrafya dünyada yok. Yani böyle bir coğrafya dünyada yok Ali Bey. Ama bu coğrafyada karnını doyurabilmek için uykuları kaçan
3: bize
2: insanlar
3: var. Bizde prestijli meslek herhalde müteahhitlik. Prestijli meslek otogalericilik. Ve bir taraftan da gayri resmi işlere de çok açık olan meslek grupları.
2: Her türlü.
3: Bakın Amerika'da en prestijli, en imrenilen ve yapmak istedilen meslek gruplarında birinci sırayı iki meslek grubu paylaşıyor. %86. Bakalım tahmin edebilecek misin? Birincisi doktorluk. Doktor olmak tüm dünyada kabul. %86 en yüksek mertebede meslek grubu sayılıyor. Onunla eşdeğer olan bir meslek grubu daha var. Onu da siz tahmin edin Ömer Bey. Hiç aklınıza gelmez.
2: İnanıyorum.
3: Söylüyorum. Çiftçilik.
2: Tarım Ali Bey. Çiftçilik. Ben ne dedim Ali Bey demin bağışlayayım. Ya. Bir bölümünde. Dedim ki Amerika, Çin

0: yemin ediyorum size altınını ve traktörünü sattırarak ofise olan borcunu ödemeye gelen insanı gözlerimle gördüm ben, altınını beraber. Ya. Şeyle götürmüş traktörün sitesine, traktörünü satıyor. Diyor ki sırf diyor borcunu ödeyeceğim diyor ofise ve çevreme diyor. Yani bu tam bir dram. Sizin bahsettiğiniz o gelişmiş ülkelerde dünyadaki tarımla uğraşan insanlarla bizim insanlarımızın farkını görelim. Hiçbir garantileri yok Ali Bey. Kooperatif diye bir şey yok. Yani ürettikleri malı hakikaten düzgün fiyata satacakları garantisi yok. Ama Hollanda'da bir tek çiçek o...
1: Lale soğanı.
0: Yok, çiçek satılan bu ihale yapılan şey var ya.
1: Menzat.
0: Menzat yapılan yerde Ali Bey, hafızam beni yanıltmıyorsa 150 bin insanın çalıştığını televizyonda izledim, işaret etti ya. 150 bin insan sırf bakın o dünyanın her tarafına satıyorlar ya o mezatta açık artırmayla. Orada öyle büyük alan ki Ali Bey, araçla gidebiliyorsunuz bir yerden o yapılan mezat yapılan alan, öyle özel bir yer yapmışlar Hollanda'da. Bir uçtan bir uca şeyle gidiyorsunuz. Arabayla gidiyorsunuz. Arabayla
1: o kadar büyük.
0: Müthiş bir şey ve dünyanın her yerine anlık şeyle dijital yapmışlar bunlar. Elektronik bağışlayın. Grup grup çıkartıyorlar, makinalarla dönüyor. Sistemi izledim ben Ali Bey. Dünya izliyor onu. O ürüne fiyat veriyorsunuz, ürün devam ediyor. Paketleniyor, aynı anda kimse alan dünyanın hangi ülkesi gidiyor. Bakın, siz çiftçiye böyle yardım yapamazsanız, öncülük yapamazsanız veyahut da malını olur ya üretemediğinde, bir afet geldiğinde kaybedecekse eğer her şeyini, bu insana yardımcı olamazsanız bu insan ayakta nasıl dursun Ali Bey? Biz Kayseri'de cumartesi bir olay yaşadık. İşte bir kırcı olayı yaşadık.
1: Evet.
0: Olağanüstü bir şeydi. Yoğun bilmiyorum bir ben yağış ama vardı. Acaba ekinler nasıl etkilendi?
1: Tüm Kayseri felç oldu. Siz Kayseri'de miydiniz cumartesi?
0: Cumartesi günü belli saate kadar Kayseri'deyim. Belli saatten sonra.
1: Yağmur esnasında burada mıydı?
0: Buradaydım. Buradaydım. Ondan sonra gittim Ali Bey.
1: İldem'den Belsin'e, Erkilet'ten şehir merkezine kadar ki kapalı çarşıyı bile su bastı. Maalesef o Sivas Caddesi, işte Erkilet'in girişinde polis okulunun olduğu bölgede arabalar böyle içine su aldı. Motorun içine su girdi ve hareket edemez hale geldi. Trafik kilitlendi. Tam o karpuz atan mevkinde sucuk fabrikaların olduğu tam önündeki kavşakta, işte Kayseri Spor'un testlerinin olduğu kavşakta araçlar geri dönmek zorunda kaldı. Mazakalandığın önünde araçlar ilerleyemedi çünkü müthiş bir yağmur vardı. Ve demek ki
0: şey kırıcı yağmış.
1: Tabii. Kırıcı, işte dolu dediğimiz yağış da vardı ama öbür taraftan o sel felaketi ya da su anormal yağdı. Tamam, Allah'tan gelen bir şey. Oradaki yağmuru engelleyemiyoruz ama senin
0: bu çiftçi ne yapacak?
1: Altyapını.
0: Bu çiftçi ne yapacak?
1: Ve çiftçiler için.
0: Altyapı çok önemli. Bir de çiftçi ne yapacak?
1: Çiftçi ne yapacak? Bana ürünleri.
0: Bu ürün gittiyse ne olacak bu adam?
1: Sular altında kaldı.
0: Tarlaları basmışsa, her türlü ürün yok olmuşsa şu anda. Stil veya benzeri şeyler.
1: Tabii.
0: Ne olacak Ali Bey? Bunun yani
1: özellikle
0: ne yapacak
1: arpa,
0: bu
1: buğday, işte pancar bizim Kayseri yani İç Anadolu bölgesinde en fazla ekilen biçilen tarım ürünleri ve gelir elde edilen. Ki işte daha geçen hafta ya da ondan önceki hafta işte Erkilet, Akin, Yazır oralarda büyük arazilerde iş yapan bir çiftçi arkadaşımızla konuştuğumuzda arpa, buğday ve pancarda bu sene herkes zarar etti. Çünkü yağış durmadı. Tamam, bunlar su,
0: bir de üzerine
1: su ama bir dönem sonra da artık su istemeyecek, kendince yetişmesi lazım. O başakların içinin taneyle dolması için güneş lazım.
0: Olmadı o fırsat.
1: O da olmadı.
0: Şimdi bir de bu oldu üzerine Ali Bey.
1: Tabii. Bir de üzerine dolu.
0: Bunlar nasıl yani çok zor. Telafi edilecek? Yani bu konuda diyorum yani yapılacak bir şeyler yok mudur? Mutlaka vardır. Yani tarımla ilgili bakanlığın veya ekonomiyle ilgili bir kısım kurumların veya yetkililerin bu işe kesinlikle el atmaları ve ilgilenmeleri lazım. Yani Batı'daki insanları öyle tahmin ediyorum ki ben, üretimde devlet yardımcı olduğu gibi veya ekonomi yönetimi bunun onun dışındaki ihracat safhasında da yardımcı oluyor bunlara veya sigorta safhasında da bunlara yardımcı oluyor. Yani belli şeylere
1: tersim.
0: Doneleri eğer vermezsek bu insanların ayakta kalma şansı yok. Ve bugün maalesef Türkiye'de tarım, ona bir gün girelim Ali Bey, dramatik boyutta, içler acısı bir noktada. Geçen yıldı galiba limon 2 liraydı şeyde, Mersin tarafında Limonluk diye bir bölge var, siz de bilirsiniz.
1: Hı, biliyorum.
0: 2 liraydı tarlalarda Ali Bey. Ben 20 küsür liraya Kayseri'de şey aldım.
1: Çarpı.
0: Limon aldım.
1: Bugünkü
0: yani 20'nin üzerinde
1: fiyat, hadi 10 lira olsun tarla fiyatı yani, ama markete geldiğimiz zaman 100 lira. Biz maalesef uzun ya, zamandır
0: anlamıyorum artık.
1: 30 sene önce de, 50 sene önce de, 10 sene önce de, bugün de konuştuğumuz konu tarladaki fiyatla marketteki ya da pazardaki fiyat arasındaki uçurum.
0: Ya hay yasasını çıkaramıyoruz hay bebe.
1: Bir türlü
0: hay yasasını çıkartamıyoruz.
1: Niye bunu yapmıyorlar? Yani anlayamadığımız, anlamlandırmamız

0: Ramadığımız noktada yani üzerine mi düşmüyorlar? Başka işin içinde hani diyorlar ya, bilmediğiniz şeyler var.
1: Nedir o bilmediğiniz?
0: Bilmediğimiz başka bir şey varsa da söyleyelim.
1: Ben de bileyim, o zaman.
0: Ama bir taraftan bakıyorsun, çiftçi diyor ki üreten, hasat eden, limonu üreten, gübreleyen ve bir sürü doğal afetle mücadele eden adam diyor ki ya ben bunu 10 liraya satmakta zorlanıyorum. Para da kazanmıyorum. Belki maliyeti 9 lira, 9,5 lira. Emeğine bile değmiyor. Hadi üzerine bir doğal afet geldiği zaman tüm karını da komple götürüyor. Ama aynı o limon tarlada 10 lira olup da markette 80-100 lira, 8-10 katı oluyorsa bunun izahı çok da mümkün değil. Diyorlar ki ya aracı. Tamam aracı kardeşim de. Ya bunun da bir el insaf olan
1: ölçüsü olur
0: bir
1: yani.
0: Ölçüsü olur.
1: Ve denetimi olur.
0: Eskiden Süleyman Demirel zamanında kaldırıldı bu Cumhurbaşkanlığı döneminde. Hatırlarsanız Ömer Bey. Tüm bakkal, manav şurada burada küçük etiketler olurdu. Alış satış.
1: Biliyorum. Hayır.
0: %10-15'in üzerinde olduğu zaman
1: ama
0: ki
1: doğru bu.
0: Zabıtalar da gelir ya da maliyeciler gelir. Senin defter kayıtlarına bakar. Sen oraya işte şu bardak 10 liraya aldım, 12 liraya sattım. Eyvallah. Ve gelir 10 liraya, gerçekten 10 liraya aldın mı diye kontrol eder. Faturalar bunu kontrol ederdi. 10 lira mı gerçekten de doğru beyan mı diye kontrol ederdi. Bitti. Sonra 30 yıldır bu uygulamadan da vazgeçtik. Peki tarladan markete 4 ya da 5 yer değiştiriyor. Arada aracılar var. Toplayan, işte atıyorum Mersin'deki hale getiren, Mersin'deki halden nakliyeyle birlikte Kayseri haline, Kayseri halinden de markete giden 3-4 el değiştiren. Ya her birine %10, %20 kar marjı desen 10 liralık şey olur sana 40 lira. Taş çatlasın, kaya yarılsın bu. Bu kadar olur. 100 lira olmaz, 10 katı olmaz. Bu matematik biliminin cevapsız kaldığı yer haline gelir.
1: Nasıl bir şey
0: bu? O zaman hal yasası çıkacak ve bu arada artık böyle afaki ve bir de şeyler var Ömer Bey. Bu tarım ürünlerinde karteller var.
1: Net, o zaten oradan kaynaklanıyor.
0: Kartel oluşturuyorlar. Tekelleşme başka bir şey, kartel olmak başka bir şey.
1: Kartel ayrı bir şey.
0: 3-4 firma aynı işi yapıyor. İşte kabzı mal diyorlar ya işte. Bir araya gelip istedikleri ürünü yukarı çıkarıp istedikleri ürünü aşağı indiriyorlar. İstediği gibi oynayabiliyor. O zaman senin devletsin, senin hükümetsin. Senin bununla ilgili bakanlığın var, denetleme mekanizman var. Çalıştır. Bakın 2 yıldır maliye bu vergi konusunda çalışıyor değil mi? 2 yıldır.
1: Hem de ciddi.
0: Yapması gerekeni yapıyor zaten. Peki diğer bakanlıklar niye yapmıyor? 10 katına çıkmasının bir izahı
1: hiç
0: maalesef
1: izah edemeyiz Hacı Bey. Ve tarımda gerçekten iç acısı bir durumdayız. Yani iç acıcı, açıcı değil, iç acıcıtacak durumdayız. Hı hı. Ve bana göre bu gidişin Türkiye'de tarım tam bir hüsran olacak sonuç. Bir de öyle bir coğrafyaya sahibiz Hacı Bey, hep aynı konuşuyoruz. Yani sopayı dikseniz yeşerecek bir yapıdayız ya. Yani böyle bir coğrafyada biz nasıl açlığı konuşuyoruz? Biz nasıl yokluğu konuşuyoruz? Biz nasıl üretimin zorluğunu konuşuyoruz? Biz nasıl pahalılıktan söz ediyoruz? Benim hafızam almıyor, aklım almıyor. Yani bir yerde bir yanlışlık var da şu yanlışlığı bir düzeltsek ne olur?
0: Düzensiz acaba? Ve plansız çalışmaktan bahsedebilir miyiz? Verimsiz çalışma.
1: Devlet
0: boş durma, boş durma, boşa çalış. Tamam bir emek var, birileri bir şeyler yapıyor da ya belki aynı işi 10 saatte yapacağın işi verimli çalışsan 2 saatte yapacaksın. Ya da 10 saat çalışıyorsan hasat ettiğin şey 3 tonsa 10 ton olmalı. Misal. Bu her sektör için geçerli. Sadece tüm tarım için değil. Sen o zaman ineğin verimini, süt verimini artıracak ne yaptın? Onun besin değerini yukarı çıkaracak ne yaptın? O hayvanın daha sağlıklı hiçbir olması şey için ne yaptın?
1: Şey
0: her şey Allah'tan. Yağmur yağarsa Allah'tan, yağmazsa Allah'tan. İnek 3 kilo, 3 litre süt verirse Allah'tan, 30 litre süt verir. Ya aynı inek burada 3 litre verip Hollanda'daki inek 33 litre süt yani veriyorsa bir yerde bir farklılık var değil mi?
1: Bu tıkanıklığı gidermek lazım. Bunun öncüsü olması lazım Ali Bey. Bunun kılavuzu olması lazım. Bu noktada yatırımcıya yani bağışlayın çiftçiye veya hayvan besleyen insanlara yardım etmemiz, yol göstermemiz lazım. Yine güzel söylediniz. Bakın tarımla uğraşanlardan da var benim çevremde müşterim veya dostlarım. Hayvancılıkta da var. Şunu söylüyor Ali Bey. Ailemizin tamamı amelilik yapıyor diyor. Hamalık yapıyor diyor.
0: Doğru.
1: Bunu yapmazsak açız diyor bakın. Yani doğru. Adam çalıştırarak bir
0: herkes
1: şey yapmak
0: çalışıyor.
1: Mümkün değil diyor. Tarımda da bir daha söylüyorum. Hayvancılıkta da bizzat çocuğundan büyük dinesine, dedesine kadar hep beraber el ele olarak bu işi taşımaya çalışıyorlar. Ya böyle bir şey olabilir mi? Ya böyle bir şey olsun mu? Batıdaki insan da mı aynısını yapıyor? Hayır. Yani orada her şeyin bir kuralı var, oyunun kuralı var. Biz niye öyle o oyunun kuralına göre oynamıyoruz da garip garip şeyler yapıyoruz? Niye bu insanları başıboş bırakıyoruz Halil Bey? Yani üreticiyi niye başıboş bırakıyoruz? Tarımda da, hayvancılıkta da. Sonra dışarıdan ithal edelim diyoruz. Dışarıdan gelen her şeyi daha önce de konuştuk sizle. Bizden ucuz, buğday da ucuz, arpa da ucuz, pirinç de ucuz. Ya ya şu yemeklik ya. Yunanistan'la karşılaşıyorlar. Bilmiyorum denk geliyor musunuz? Bazen televizyonda haber programında görüyorum ben. Yani sırf haberlere bakıyorum. Diyor ki işte Türkiye'de diyor ben aynı ürünleri bir sepet aldığımda atıyorum. Şu kadar lira veriyorum. Yunanistan'da %30 veya 40 daha az diyor harcayarak döviz olarak alıyorum diyor. Diyorum ki ya biz Türkiye'de bu ürünü kendimiz üretiyoruz. Yani dışarıdaki Yunanistan'dan daha ucuz, bizde daha pahalı niye olsun? Yunanistan'da bizden niye ucuz olsun, ben bunu anlamıyorum.
0: Ömer Bey, Avusturya, Almanya, İngiltere, ne bileyim Fransa'da Türkiye'de üretilmiş X bir gıda ürünü, paketli bisküvi.
1: Ama çikolata, Türkiye'de üretilen.
0: Türk markası.
1: Biliyorum, anlıyorum ben de.
0: Türkiye'de üretilmiş. Diyorum. Atıyorum burada 40 lira raf fiyatı, 40 TL gofret diyelim. Buradan bir ihracatçı almış, nakliyesini yapmış. Gümrük vergilerini ödemiş. Avrupa'da bir toplama merkezi toptan yerine koymuş. Oradan bir daha nakil yapmış. Oradan da tekrar para bir marketçi ya, perakendeye vermiş. O da para kazanmış.
1: Hepsi kazanmış.
0: 30 lira.
1: Hepsi kazanıyor bu.
0: Ya akıl mantık alır gibi değil. Bir ürün Türkiye'den daha ucuza nasıl olur?
1: Burada üretim el değişiyor. Kaç tane el değişiyor? Bağışlayın Halil Bey, konu konuyu açıyor. Aynı olayı ben araba lastiğinde de duydum. Yani Türk firmasının, büyük bir firma, dışarıya sattığı ürünün Türkiye'den aynı model, aynı marka, aynı cins çok daha ucuz olduğunu kendi kulaklarımla duydum Ali Bey. Buna şahitlik yani yaptım. Yani dışarıda bizim Türkiye'de ürettiğimiz otomotiv lastiği marka olarak daha ucuza satılıyor. Bunu bana neyle açıklayabilirsiniz? Anlamıyorum ki ben. Demin dediğiniz gibi adamın bir taşıma bedeli var. Bir orada gümrük ödediği bedel var. Bir toplama merkezinde topladığı yer var yani ilk. Belki onun sonrasında bir başkasına devrettiği, onun da para kendiye ulaştırdığı
0: 3-4
1: yer.
0: 3-4 el değiştiriyor.
1: 4-5 el değiştiriyor. Lan nasıl oluyor anlamıyorum ben.
0: Türkiye'den daha ucuz.
1: Fabrikanın bayisi Türkiye'de Ali Bey ilk el, yani diyelim X fabrikasından almış Türkiye'de, Kayseri'de veya İstanbul'da. Tek el yani direkt kendine getiriyor malı ama ondan daha pahalıya satıyor. Beyaz eşya da öyle Ali Bey. Yani bazı şeyleri akıl almıyor.
0: Maalesef. Yani bir otomobil konusunda Türkiye'de ciddi bir vergiler var. Avrupa'da sadece bazı ülkelere göre işte 19, 20, 22 ya da 25 maksimum bir katma değer vergisi var. Ama Türkiye'de %20'lik katma değerin üzerinde, otomobilin üzerinde bir de elektrikli otomobilse 25 ve 55 diye ÖTV. İşten yanmalıysa işte %50'den başlayıp %220'ye varan bir ilave vergi sistemi var. O yüzden de reklama girmez ama eleştiri olarak söylüyorum. TOK markamız, yerli ve milli, Türkiye'de üretilen TOK markamız Almanya'da daha ucuz. Türkiye'den daha ucuz.
1: Hayır be,
0: bunun tek bir şeyi var, o da vergi, ÖTV. Ama gıdada bunu anlamak mümkün değil.
1: Araba olayına girince, araç olayına, Hayri Bey, gerçekten otomotiv Türkiye'de en az %100 gümrüklü, en az. Geçen bir araç gördüm ben sosyal medyada, 60 milyon liraymış değeri Türkiye'de. Bağışlayın, Türkiye'ye girişi 240 milyon liraya satılıyormuş. 4 katı. Onlarda daha bir acayip şey. Vergi. Yani aracı koymuş, markayı koymuş. Yani Türkiye'de girişi 60 milyon, satılması gereken rakam tam 4 katı Ali Bey. 240 milyon.
0: Genelde öyle oluyor.
1: Türkiye'de araba alabilecek adam var demek ki. Ben bunu sosyal medyada gördüm. Evet.
0: Maalesef.
1: Maalesef.
0: Şimdi anlamlandırmaya, izah etmeye, şu nedenle böyle olur demeye çalışıyoruz ikimiz de. Ama cevap bulmakta zorlanıyoruz.
1: 4 katı fiyatı alabilecek adam var.
0: Elon Musk, Trump yönetime geldikten sonra, başkanlıktan sonra bakanlık verildi. Ne bakanlığıydı? Verimlilik Bakanlığı.
1: Bir sürede yaptı görev.
0: Bir dönemde yaptı. İşte o başka bir nedenden dolayı bozuştu. Akıştı. Sonra ayrıldı. Ama o dönemde kamuda özellikle verimlilikle alakalı personel çıkarmalar, daha verimli hale gelmesi, işletmelerin daha verimli hale gelmesi için inanılmaz işler yaptı. Bizim Türkiye'de eksik olan verimlilik ve denetim sanırım. Programımızın sonuna geldik. O zaman kapanış cümlesi çok hızlı geçti. Evet. Kapanış cümlenizi alalım Ömer Bey.
1: Yine zor bir hafta oldu dünya açısından, Türkiye demeyeceğim ben. Önümüzde ne olacak tahmin edemiyoruz ama bu İran olayı bayağı başaratacak gibi dünyanın. Bir diğer açıdan da bizim içimizde yaşadığımız özel problemler ve sıkıntılar var. Bana göre özellikle programın başında konuştuğumuz bütünü çok önemli ama o belirlediğimiz veya hafif hafif dokunduğumuz noktalara eğilmekte çok büyük yarar olduğu kanaatini taşıyorum. Ben her şeye rağmen ümitvar olmanın çok yararlı olduğu kanaatindeyim. Yani bunu böyle bilelim lütfen. Ve ümitvar olmak zorundayız. Başka bir çaremiz yok. İnşallah hayırlı ve güzel bir hafta geçiririz diyorum.
0: İnşallah. Biz de tüm dileklerinize katılıyoruz. Hayırlı, bereketli bir önümüzde günlerimiz, haftalarımız, yıllarımız olsun. Vatanımız, milletimiz için, tüm dünya içinde barış içinde yaşayan toplumlar olsun diyoruz. Ama maalesef olmuyor.
1: Halil Bey, bir şey daha ekleyeyim.
0: Buyurun.
1: Konu dışı ama şeyle, kişisel gelişimle ilgili. Üç tür sevgi vardır. Onun için rağmen diyorum. Bir insan birini severken karşı cins olabilir. Çünkü de sever. Çünkü diyelim sen çok güzelsin. Çünkü sen çok varlıklısın. Çünkü sen çok bakımlısın. Çünkü senin harikulade bir çevren var. Çünkü. İkinci sevgi biçimi eğerdir Halil Bey. Eğer şu demektir. Eğer benim dediklerime uyarsan, eğer benim istediğim gibi yaşarsan, eğer benim söylediğim gibi davranırsan, eğer benim dediğim gibi hayat sürersen, bunu onlarca artırabilirim. Üçüncü vardır bakın Halil Bey, sevgide. Çok önemli bir şey bu. Rağmen vardır Halil Bey. Her şeye rağmen seni seviyorum. Her şeye rağmen seni severim. Her şeye rağmen biz bu ülkeyi seviyoruz. Her şeye rağmen biz bu ülkede yaşamak zorundayız. Her şeye rağmen ümit var olmak zorundayız. Bitti bu kadar. Nokta. Tamam.
0: Saatlerce sürecek bir sohbetin tamam. Özetini bir dakikada yaptınız.
1: Her şeye rağmen.
0: Her şeye rağmen.
1: Her şeye rağmen bu ülkede.
0: Bu ülkede yaşamak zorundayız. Gidecek başka bir yerimiz zaten yok. Binlerce yıldır vatan toprağı olarak ve şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış topraklarda biz her şeye rağmen vatanımızı sevmeye, mücadele etmeye, vatanımızı, ülkemizi, milletimizi bir adım ileriye götürmek için canla başla, canhıraş bir şekilde çalışmaya da her zaman hazırız. Muhtaç olduğumuz kudret zaten damarlarımızdaki asil kanda bizde mevcut sevgili dinleyicilerimiz ve takipçilerimiz. Bu haftaki programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta pazartesi. Tekrar görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
2: Halil İbrahim Öztürk'ün sunumuyla ekonomi sohbetleri sona erdi. Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
3: 8 Nisan tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. 632 Muhammed bin Abdullah vefat etti. 632 Ebu Bekir ilk halife seçildi. 1783 İzlanda'daki Laki Yanardağ 8 ay sürecek püskürme faaliyetine başladı, 9000'den fazla kişi öldü, 7 yıl sürecek açlık dönemi başladı. 1866 Kanada Parlamentosu ilk toplantısını Ottawa'da yaptı. 1912 Carl Laemmle Universal Pictures film yapım şirketini kurdu. 1949 George Orwell'ın 1984 adlı romanı yayımlandı. 1951 Türkiye'de ilk kalp ameliyatı Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde yapıldı. 1952 Yunanistan Kralı 1. Pavlos ve Kraliçe Fredika Türkiye'ye geldi. 1953 ABD Anayasa Mahkemesi, Washington'daki restoranların siyahlara servis yapmayı reddedemeyeceğine karar verdi. 1966 Başbakan Süleyman Demirel, Demokrat Parti'nin devamıyız dedi, bu sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldı. 1968 James Earl Ray, Martin Luther King'i öldürmek suçundan tutuklandı. 1968 Bir suikast sonucunda hayatını kaybeden ABD Senatörü Robert F. Kennedy'nin cenazesi Arlington Milli Mezarlığı'nda toprağa verildi. 1973 İstanbul Boğaz Köprüsü'nde taşıtla geçiş denemesi yapıldı. 1975 Kıbrıs'taki referandumda Kıbrıs Türk Federe Devleti Anayasası onaylandı. 1986 Avusturya Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Kurt Waldheim kazandı. 1993 Devlet Bakanı Tansu Çiller görevinden istifa etti, DYP Genel Başkanlığı'na aday olduğu açıklandı. 1995, Rasmus Lerdorf, PHP dilinin ilk sürümünü yayımladı. 1995, TBMM, Ege'de karasularını 12 mile çıkarma hazırlıkları yapan Yunanistan'a karşı hükümete savaş yetkisi verdi. 2004, Venüs, Güneş'in önünden 223 yıl sonra ilk defa geçti. 8 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşça kalın.
2: Tarihte bugün sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
4: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
5: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
6: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.

yoğun ilgi gören Eskiyi Getir Yeniye Götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye.

0: Bilyan. Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045. Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
2: Bugünün semt pazarları: Yeniköy Semt Pazarı, Yeniköy Mahallesi Şehit Bekir Temel Sokak, Osmanlı Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Osmanlı Mahallesi Düztepe Sokak, Mimar Sinan Semt Pazarı, Mimar Sinan Mahallesi Murat Caddesi, Beyazşehir Semt Pazarı, Beyazşehir Mahallesi 825. Sokak, Cemil Baba Pazar Yeri, Harman Mahallesi, Erhan Caddesi, Talas, Sarıoğlan Semt Pazarı, Şenyurt Mahallesi 38.820 Sarıoğlan, Yavuzlar Semt Pazarı, Yavuzlar Mahallesi, Karadeniz Caddesi.
1: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sıfır atık hareketi hakkında konuşma gerçekleştirdi.
2: Sıfır atık hareketiyle hayata geçirilen proje ve uygulamalarla ekonomimize tam 365 milyar lira katkı sağladı. 90 milyon ton atığı geri kazandık. 613 milyon ağacın kesilmesini engelledik. 36 milyon ağacın karbon salımına denge gelen 180 milyon ton sera gazı salımının önüne geçtik.
1: CHP sözcüsü Müslüm Sarı, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in grup başkanlığının Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından iptal edileceğini ileri sürdü. Seçimlerin usulsüz olduğunu belirterek, seçim şekil koşullarına uygun değil. Kaç gün önce hangi gündemle duyurdun? Her şeyin bir usulü, şekli var. Ayrıca genel başkanın bilgisi dahilinde olmayan bir grup seçimi yapılabilir mi? Grup başkanı genel başkana bağlı olarak seçilir. Ben yaptım, oldu deyince olur mu ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanlığı tutuklanan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Koç Holding kurumlarına yapılan saldırıları lanetliyoruz. Türkiye'nin huzurunu hedef alanlar güvenlik güçlerimizden kaçamayacaklar ve hukuk önünde hesap vereceklerdir açıklamasında bulundu. Kayseri, Muş ve Diyarbakır'da bazı mahallelerde muhtarlık seçimleri için oy kullanıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün İstanbul'da Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan üçlü Dışişleri Bakanları toplantısının 10.sına ev sahipliği yapacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgede yaşanan son gerginlikler ve İran'la ABD arasında devam eden müzakerelerdeki son durum ele alındı. Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP 31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samet Ağırbaş, Sıfır Atık Festivali'nin ziyaretçi sayısının 3. günü itibarıyla 400 bini aştığını açıkladı. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
3: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Elayda Kaya. Fenerbahçe Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda 27.172 geçerli oyun, 17.245'ini alan Aziz Yıldırım yeniden başkan seçildi. Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali Genel Kurulu tamamlandı. Federasyon Başkanı, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu oy birliğiyle ibra edildi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi 4. maçında büyük bir heyecan yaşandı. Normal süresi 87-87 tamamlanan mücadelede Fenerbahçe Beko uzatma dakikaları sonunda Anadolu Efes'i 102-93 mağlup etmeyi başardı. A Milli Kadın Voleybol takımımız Milletler Ligi Brezilya etabındaki 4. ve son maçında Bulgaristan'ı 3-1 mağlup ederek etabı galibiyetle kapattı. İstanbul'da düzenlenen okçuluk organizasyonu sona erdi. Kapanışta konuşan Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, "Türkiye'de okçuluk ve fetih kupası çok güzel bir noktaya geldi. Bu yolculukta üstüne koyarak devam edeceğiz." dedi. Sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası olan Fransa Açık tek erkekler finalinde İtalyan rakibi Flavio Cobolli'yi nefes kesen bir mücadelenin ardından 3-2 yenen Alman tenisçi Alexander Zverev şampiyonluğa ulaştı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
4: Nasıl başardım başlıyor.
5: İstek en büyük başarmanın ilk sebebi diyebilirim bu noktada. Hedefim daha çok büyüyerek, daha çok kişiye, toplumun en belki en arka halkasına bile dokunabilmek.

0: Nasıl Başardım'dan herkese merhabalar. Yine çok değerli bir ismi yayınımızda konuk ediyoruz. Betül Cerit Şahin, kendisi uzman klinik psikolog. Aynı zamanda da Sarı Psikoloji'nin şube yöneticisi. Öncelikle kendisini tanımak isteriz. Merhabalar Betül.
1: Merhabalar, öncelikle teşekkür ederim. Ben klinik psikolog Betül Cerit Şahin. Sarı Psikoloji şube yöneticisiyim, evliyim. Alanım klinik psikoloji. Yetişkin ve çiftlerle çalışıyorum burada. Psikoloji mezunuyum ve aslında kendi tercihim ve isteğim üzerine de klinik psikoloji üzerine yüksek lisans yaptım. Yaklaşık 8 yıldır da bu alanda çalışıyorum.
0: Tabii sürecinizi merak ediyoruz. Programımızın ismi Nasıl Başardım? Evet. Nasıl başardığınızı sormak istiyoruz. İlk olarak eğitim hayatınızla başlayabilir miyiz?
1: Aslında eğitim hayatım benim her zaman psikoloji istediğim bir alandı. Psikolojiyi kazandıktan sonra alanda aslında okurken şunu fark ettim. Sadece temel bir bilginin yetmeyeceği, bu alanda aslında dokunmanız ve nefes almanız gerektiğini anladım ve 3. sınıfta staj yapmaya başladım. Burası da aslında benim ilk staj yerim. Yıllardır da buradayım. Stajımla başladığım yerde aslında mezun olduktan sonra psikolog olarak çalışmaya başladım. Daha sonra klinik psikolog olarak yüksek lisanstan sonra eğitim koordinatörlüğü ve şube yöneticiliği görevlerimi de devam ediyorum şu anda. Aslında en önemli şey sanırım buraya başlamam da stajımdı. Staj yapmaya başlamamdı. Bu isteğim üzerine insanların hayatını gözlemlemek, insanları dinlemek, anlamakla yola çıktık aslında. Sanırım bu istek en büyük başarmanın en büyük ilk sebebi diyebilirim bu noktada.
0: Yöneticiliğe giden yolda tabii ki aynı zamanda aktif olarak yöneticiliğe artı olarak mesleğinizi de devam ettiriyorsunuz. Evet. Peki bu mesleği neden seçtiniz?
1: Bu mesleği aslında seçmemde herkesin bir hayat öyküsünde bir bence küçük bir alan vardır. Benim de aslında öyle oldu. İnsanları dinlemek ve anlamak aslında bu meslekten önce de benim bir özelliğimdi diyebilirim. Biraz anaç biriyim. Bunu da aslında hep şunu gördüm. Meslek hayatını istemeyerek yapan kişiler ya da mesleğini yapmakta zorlanan kişiler. Ben de bunu seçerken ömrüm boyunca aslında yapabileceğimi ve bana iyi geleceğini düşünerek seçtim. Buradan da devam ettim.
0: Peki nasıl ilerliyor süreç? Bir taraftan tabii ki sayısı oldukça fazla bir ekipten oluşuyor burası. Hem yöneticilik hem de mesleğinizi icra ederken neler yaşıyorsunuz? Süreç nasıl devam ediyor?
1: Tabii ki bazen zor olduğu alanlar oluyor. Ya meslek kısmı çok ayrı bir alan. İnsanların ruhuna dokunduğunuz, bazen zorlandığınız bir alan, yorulduğunuz bir alan. Bazen sizin de tükendiğiniz bir alan. Maalesef ki toplumumuzda psikologların da her zaman iyi olmak zorunda olduğu bir etiket var aslında. Bazen sizlerin de aslında iyi olmadığı ya da yorulduğu zamanlar olabiliyor ama meslek buna izin vermiyor. Bu anlamda her gün yeniden güne başlayarak, her sorunu bugün burada bırakarak aslında devam ediyoruz. Yöneticilik aslında çok daha ayrı ikinci bir alan bu noktada. Çünkü birlikte yol aldığınız arkadaşlarınızla sürekli vaka paylaşımları yapmanız, yönlendirmeniz ve staj sürecini kendim gibi başlattığım birçok aslında öğrencim var. Onlara da burada birçok iş imkanı veriyoruz. Burada aslında alanlarda gözlemler yapabiliyorlar. Çocuk ergen alanında, yetişkin alanında, çift alanında ve aynı zamanda eğitimler veren de bir kurumuz bu anlamda. Hem staj yaparken eğitimlerini tamamlıyorlar, hem burada birçok aslında vakayı görebiliyorlar, gözlem yapabiliyorlar. Yöneticilik ve aslında mesleği ikisini aynı anda yürütmek zor bir alan benim için. Ama seviyorum. Bana ikisinin de iyi geldiğini düşünüyorum. Yöneticilik biraz ruhumda var sanırım bu noktada. İkisi aslında çok ince bir çizgi. Bu ince çizgilerini birbirine karıştırmadan ilerletmeye çalışıyorum.
0: Peki hangi alanda hizmetler veriliyor burada? Tedaviler hangileri?
1: Aslında burada bir yaş kısıtlaması yok. Bebeklerden başlayan bir süreç var burada. Oyun terapisi desteğiyle başlanan. Çocuk ergen olarak ilerliyor buradaki süreç. Sınav süreçlerinde destek verebiliyoruz ya da yeni evlenen çiftlere çift terapisi verebiliyoruz ya da bireysel terapi verebiliyoruz bu anlamda. Aile danışmanlığı desteği de verebiliyoruz. Zeka testleri, eğitimler gibi birçok alanda ilerliyor aslında. Biraz geniş bir alandayız bu noktada. Her alanında belli uzmanları var. Yani bu alanda çalışan uzmanlarımız var bu noktada. Bir alanda çalışan bir alanda çalışamıyor aslında bu noktada. Toplumun her kesimine hitap etmeye çalışıyoruz.
0: Peki mesleğinizi yaparken zorlandığınız ve keyif aldığınız alanları da merak ettim.
1: Zorlandığım aslında biraz önce bahsettiğim gibi iyi olma zorundalığı etiketi aslında. Bu biraz insanı zorlayan bir şey. En çok zorlandığım ilk sanırım seansa başladığım zamandı. Hayat hikayesi

0: Yani bu aslında çok büyük bir manevi anlam taşıyor benim için. En sevdiğim yanı da sanırım bu. Onların bir teşekkürü, bir içten gülümsemesi, iyi olmaları da sanırım benim şifa kaynağım onlar. Beni iyi yapan şey sanırım danışanlarımın buradan mutlu ayrılmaları, terapi hedeflerine ulaşmaları diyebilirim bu anlamda.
1: Zaten mesleğinizi seçerken mutlu olacağım ve ömür boyu ben bu işi yapabilirim düşüncesiyle seçtiğinizi söylemiştiniz.
0: Evet.
1: Herhalde bu kısımda ayrıca motive ediyor olması
0: Tabii
1: lazım.
0: Tabii ki bazen zorlayabiliyor. Bazen işte bir duraklama yaşayabiliyorsunuz, bir nefes almanız gerekebiliyor ama meslekte sanırım en hızlı bunu öğreniyoruz. Çok hızlı bir duraklama ve çok hızlı bir şekilde yarın yeniden yoğun bir tempoyla devam edebilmek aslında. Çünkü bunun sorumluluğu çok büyük bir sorumluluk. İnsan hayatlarının, dokunmanın sorumluluğu çok büyük bir sorumluluk olduğu için küçük nefes almalar, hızlıca tekrar dönmeler diyebilirim.
1: Peki Kayseri'deyiz. Kayseri'de yaşıyoruz.
0: Evet.
1: Siz de çift terapisi yapıyorsunuz. Nelerle karşılaşıyorsunuz? En büyük problem Kayseri'de çiftler arasında ne?
0: Aslında Kayseri'deki en büyük problem sanırım toplumsal baskı bu anlamda. Evlenmeden önce başlayan bu durumun evlilik hayatıyla birlikte uzun yıllar devam ettiğini gözlemliyoruz. Ben o yüzden evlenecek bütün çiftlere evlenmeden önce hem bireysel terapi hem de çift terapisi desteği öneriyorum. Çünkü sınırlarımızı korumak biraz iç içe geçmiş bir toplumuz ve bu noktada sınırlarımızı korumanın öneminin çok büyük olduğunu düşünüyorum. Ve genellikle de çiftler bu anlamda sınırlarını koruyamadığı için bireysel çok fazla sorun yaşıyorlar.
1: Yani çift de olunsa belli sınırlar olması gerekiyor.
0: Evet.
1: Bu sınırlar olmadığı zaman daha büyük sorunlarla karşılaşıyoruz.
0: Yani hepimiz Kayseri'de yaşadığımız için az çok aile öykülerine ortak bulabiliyoruz bu noktada. Aileleri biraz daha sanırım ilişkiden arkada tutabilmek sanırım. Yani evliliği önce tutabilmek çok önemli. Toplum da buna çok müsaade etmeyen bir toplum aslında. Bir yan çok müsait edebiliyor ama bir taraftan da bu sınırı korumadığımızda çok büyük sorunların içerisine girebiliyor çiftler.
1: Yani erkeğin annesi babası ya da kızın annesi babası. Bir taraftan da istatistikler ailelerin daha çekirdek yapıya dönüştüğünü söylüyor ama demek ki Kayseri'de bu hala ailelerin müdahalesi çok fazla.
0: Yoğun bir şekilde devam ediyor.
1: Peki hedefleriniz nelerdir? İleride neler planlıyorsunuz mesleğiniz ve kliniğiniz adına?
0: Bu sağlıklı tempoda devam edebilmek aslında. Herkese tekrardan yani aynı şekilde dokunabilmek, devam ettirebilmek bunu çok önemli diye düşünüyorum. Ve psikoloji alanı sürekli kendinizi geliştirmeniz gereken bir alan. Ben oldum dememek gereken bir alan aslında. Eğitimlerle devam etmemiz gerektiğine inanıyorum. Sağlam ekibimizle devam etmemiz gerektiğine inanıyorum. Bu yapıyı korumak için de aslında alanda da yani kurum arkadaşlarımızla birlikte birçok eğitim almaya devam ediyoruz. Süpervizyonlar yapmaya devam ediyoruz. Aslında hedefim daha çok büyüyerek daha çok kişiye toplumun en belki en arka halkasına bile dokunabilmek. Benim için sanırım en büyük hayal bu.
1: Evet, çok güzel. Betül Hanım bu genç yaşta hakikaten hem mesleğinizi başarılı bir şekilde yapmışsınız hem de yönetici olmuşsunuz. Peki bunu neye borçlusunuz? Nasıl başardınız? Hangi özelliğinize borçlusunuz?
0: Aslında burada beni arkadan hep destekleyen ailem, sonra eşim, sonra da buradaki ekip arkadaşlarım diyebilirim bu noktada. Çünkü durduğumuz yerde hadi devam edebilirsin, küçük bir motivasyon bence çok önemli bu noktada. Kişisel olarak da sanırım ilk belki danışanıma dokunduğumdaki o haz diyebilirim. O hazın hep devam etmesi benim için en önemli şey oldu bu noktada.
1: İşin başarılı olduğunda verdiği haz sizi her zaman motive etti.
0: Evet, aynen öyle.
1: Çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben çok teşekkür ederim. Benim için de çok keyifli oldu. Umarım birçok kişinin kalbine dokunuruz bu röportajda da.
1: Umarım bizi şu anda izleyen takipçilerimizden özellikle kız çocuklarına, bu mesleği yapmak isteyen kız çocuklarına dokunduysak ne mutlu bize. Betül Cerit Şahin bizimle birlikteydi. Uzman klinik psikolog. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür
1: ağzınıza
0: ederim.
1: Sağ olun.
0: Sağ olun.
1: Haftaya başka bir öyküyle nasıl başardığımda buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.
1: Müzik Radarı.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte Bugün başlıyor.
1: 8 Nisan tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. 632 Muhammed bin Abdullah vefat etti. 632 Ebu Bekir ilk halife seçildi. 1783 İzlanda'daki Laki Yanardağ 8 ay sürecek püskürme faaliyetine başladı, 9000'den fazla kişi öldü, 7 yıl sürecek açlık dönemi başladı. 1866 Kanada parlamentosu ilk toplantısını Ottawa'da yaptı. 1912 Carl Laemmle Universal Pictures film yapım şirketini kurdu. 1949 George Orwell'ın 1984 adlı romanı yayımlandı. 1951 Türkiye'de ilk kalp ameliyatı Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde yapıldı. 1952 Yunanistan Kralı 1. Pavlos ve Kraliçe Fredika Türkiye'ye geldi. 1953 ABD Anayasa Mahkemesi Washington'daki restoranların siyahlara servis yapmayı reddedemeyeceğine karar verdi. 1966 Başbakan Süleyman Demirel Demokrat Parti'nin devamıyız dedi. Bu sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldı. 1968 James Earl Ray Martin Luther King'i öldürmek suçundan tutuklandı. 1968 Bir suikast sonucunda hayatını kaybeden ABD Senatörü Robert F. Kennedy'nin cenazesi Arlington Milli Mezarlığı'nda toprağa verildi. 1973 İstanbul Boğaz Köprüsü'nde taşıtla geçiş denemesi yapıldı. 1975 Kıbrıs'taki referandumda Kıbrıs Türk Federe Devleti Anayasası onaylandı. 1986 Avusturya Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Kurt Waldheim kazandı. 1993 Devlet Bakanı Tansu Çiller görevinden istifa etti, DYP Genel Başkanlığı'na aday olduğu açıklandı. 1995 Rasmus Lerdorf, PHP dilinin ilk sürümünü yayımladı. 1995 TBMM, Ege'de karasularını 12 mile çıkarma hazırlıkları yapan Yunanistan'a karşı hükümete savaş yetkisi verdi. 2004 Venüs, Güneş'in önünden 223 yıl sonra ilk defa geçti. 8 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşçakalın.
0: Tarihte bugün sona erdi.
2: Müzik Radarı.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Kayseri Sivaslılar Federasyonu Olağanüstü Kongresi'nde konuşan TBMM Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Milletvekili Hulusi Akar şunları söyledi.
2: Kayserimizin, Sivas'ımızın sanatta, sporda, ticarette, sanayide, eğitimde, sağlıkta ileri gitmesi için bir sivil toplum örgütünün yapabileceği ne varsa hepsini yaptı, yapıyor. Sağ olsun, var olsun. Bizden 2500 yıllık Büyük Türk Hakanlığı'nın en son halkası olan Cumhuriyet'in insanlarıyız. Biz bugüne kadar bütün medeniyetimiz, bütün uygarlığımız hiç kimsenin dinine, mezhebine, ırkına, köküne bakmaksızın saygıyla bir beraber olduk.
1: MHP Milletvekili Baki Ersoy, genel kurulda yaptığı konuşmada Kayserispor'un son güncel borcunun 1 milyar 138 milyon lira olduğunu açıkladı. Kayserispor'da yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda tek aday olan Ali Çamlı tekrar başkan seçildi. Koca Sinan ilçesinde su kanalına düşen 10 yaşındaki çocuk yaralı olarak kurtarıldı. Kırlangıç Vadisi'nde kayalıklardan düşen 46 yaşındaki şahıs yaralandı. Bünyan Belediyesi tarafından düzenlenen kamp ve karavan buluşması hakkında konuşan Başkan Selahattin Metin, doğal güzelliklerimizi tanıtmak, ilçemizin turizm potansiyelini artırmak ve Bünyan'ı kamp karavan turizminde önemli bir noktaya taşımak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bünyan'ı doğa ve karavan turizminin cazibe merkezi yapıyoruz, dedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 6 Haziran 2026 saat 6 ile 7 Haziran 2026 saat 6 tarihler arasında yapılan ölçümlerde Kayseri'nin Develi ilçesi Türkiye'nin en çok yağış alan ikinci yeri oldu. Barbaros Mahallesi'nde sabah saatlerinde yüksekten düşen genç ağır yaralandı. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Müzik Radarı.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.

0: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl kurumsal çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
4: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.
5: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında Ergül Mobilya, lafta değil.
0: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Er

0: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
2: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
3: Bugünün semt pazarları. Yeniköy Semt Pazarı, Yeniköy Mahallesi, Şehit Bekir Temel Sokak, Osmanlı Semt Pazarı, Eskişehir Bağları, Osmanlı Mahallesi, Düztepe Sokak, Mimar Sinan Semt Pazarı, Mimar Sinan Mahallesi, Murat Caddesi, Beyazşehir Semt Pazarı, Beyazşehir Mahallesi, 825. Sokak, Cemil Baba Pazar Yeri, Harman Mahallesi, Erhan Caddesi, Talas, Sarıoğlan Semt Pazarı, Şenyurt Mahallesi, 38.820 Sarıoğlan, Yavuzlar Semt Pazarı, Yavuzlar Mahallesi, Karadeniz Caddesi.
2: Radyo Radar Pazar Yerleri. Müzik Radarı.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sıfır atık hareketi hakkında konuşma gerçekleştirdi.
2: Sıfır atık hareketiyle hayata geçirilen proje ve uygulamalarla ekonomimize tam 365 milyar lira katkı sağladık. 90 milyon ton atığı geri kazandırdık. 613 milyon ağacın kesilmesini engelledik. 36 milyon ağacın karbon salımına denge gelen 180 milyon ton sera gazı salımının önüne geçtik.
1: CHP sözcüsü Müslüm Sarı, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in grup başkanlığının Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından iptal edileceğini ileri sürdü. Seçimlerin usulsüz olduğunu belirterek, seçim şekil koşullarına uygun değil. Kaç gün önce hangi gündemle duyurdun? Her şeyin bir usulü, şekli var. Ayrıca genel başkanın bilgisi dahilinde olmayan bir grup seçimi yapılabilir mi? Grup başkanı genel başkana bağlı olarak seçilir. Ben yaptım, oldu deyince olur mu ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanlığı tutuklanan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Koç Holding kurumlarına yapılan saldırıları lanetliyoruz. Türkiye'nin huzurunu hedef alanlar güvenlik güçlerimizden kaçamayacaklar ve hukuk önünde hesap vereceklerdir açıklamasında bulundu. Kayseri, Muş ve Diyarbakır'da bazı mahallelerde muhtarlık seçimleri için oy kullanıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün İstanbul'da Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan üçlü Dışişleri Bakanları toplantısının 10.sına ev sahipliği yapacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgede yaşanan son gerginlikler ve İran'la ABD arasında devam eden müzakerelerdeki son durum ele alındı. Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve Job 31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samet Ağırbaş, Sıfır Atık Festivali'nin ziyaretçi sayısının 3. günü itibarıyla 400 bini aştığını açıkladı. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
3: Ekonomi haberleriyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Hazine ve Maliye Bakanlığı Denetim Kurulu Başkanlığı, mükelleflerin vergisel risklerini önceden öğrenerek, denetim sürecine girmeden durumlarını değerlendirmelerine imkan sağlayan uygulamayı devreye almaya hazırlanıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nda destek üst limitinin 30 milyon liraya çıkarıldığını belirterek, programın 2026 yılı ikinci dönem başvurularının başladığını bildirdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kırsal Kalkınma Yatırım Programı ile tasarruflu tarımsal sulama sistemlerini destekledikleri için başvuru sürelerinin 30 Haziran'a uzatıldığını bildirdi. Türkiye, 2026 yılının Ocak-Nisan döneminde limon ihracatından 195 milyon dolar gelir elde ederek %18'lik artış kaydetti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yılın 4. faiz kararını belirlemek üzere Perşembe günü toplanacak. Türkiye Dünya Bankası'ndan Yeşil ve Geleceğin Şehirleri Projesi kapsamında 191,5 milyon euro tutarında finansman temin etti. Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin sahte servis kaynaklı mağduriyet yaşamaması için internet aramalarından ulaşılan servis bilgilerinin doğruluğunu üretici veya ithalatçı firmanın resmi internet siteleri veya servis bilgi sistemi üzerinden teyit etmesi uyarısında bulundu. Mayıs ayı enflasyon verileriyle memur ve emeklilerin 5 aylık zam oranı netleşti. SSK ve Bağkur emeklisi için %16,61, memur için ise %12,41'lik artışın kesinleştiği tabloda nihai zam miktarını Haziran ayı enflasyonu belirleyecek. Sermaye Piyasası Kurulu, borsada işlem gören şirketlerin fiili dolaşımdaki pay oranının hesaplanmasına ilişkin esaslarda değişikliğe gitti. Ekonomi haberlerini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
3: Ekonomide bugün dolar 46 lira 05 kuruş, euro 53 lira 09 kuruş, gram altın 6.481 lira, çeyrek altın 10.444 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları.
4: Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.
5: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
0: Kayseri'de iz bırakanlar.
6: Bir şehri şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca. Bu seride Bostancı Baba ve Zaviyesini konu alıyoruz. Kayseri'nin Küllü köyünde Kızılırmak kenarında bir türbesi bulunan Bostancı Baba, şehrin kadim velilerinden biridir. Onun hayatı hakkında kesin tarihi kayıtlar elimizde bulunmasa da, mezarı yıkılmış olsa da bir zamanlar var olan zaviyesi onun saygın bir veli olduğunu gösterir. Bugün türbesi köyün eski mezarlığı içinde yenilenmiş haliyle durmaktadır. Mezar taşlarında herhangi bir yazı olmasa da köylüler türbe çevresindeki geniş alanın Bostancı Baba'nın dergahına ait olduğunu ifade ederler. Zaviyesi Osmanlı döneminde 1500 ve 1584 tarihli vakıf tahrirlerinde Vakfı Zafiye Bostancı Çelebi olarak kayıtlıdır. Bu vakfın gelir kaynağı Ambar Viranı Mezrası ve Kızılırmak kenarındaki Boyalı Mezrası olarak gösterilmiştir. Esasen Ambar'daki büyük bir arazi Bostancı Çelebi Vakfı'na aitken son yıllarda yanlışlıkla başka vakıf arazileriyle birlikte mali hazinesine kaydedilmiştir. Vakfın haklarını korumak için çaba gösteren Bayram Mazmanoğlu ne yazık ki başarılı olamamıştır ve günümüzde Küllü köyünde vakfa ait kayıtlı bir arazi kalmamıştır. Bostancı Baba'nın asıl adı Bahattin Çelebi'dir ve 13 veya 14. yüzyılda yaşadığı tahmin edilmektedir. Hacı Bektaşi Veli menkıbelerinde onun adı geçer. Rivayete göre Bostancı Baba sık sık Hızır Aleyhisselam ile buluşur. Bir gün Hacı Bektaşi Veli Kayseri'nin yukarı taraflarındaki Seykalan Kalesi'nin batısında Hızır Aleyhisselam ile birlikte dolaşırken bir kişinin kavun ektiğini görürler. Hacı Bektaşi Veli Bahattin Çelebi'ye der, "Kardeş, bostandan bir kavun koparıp getir de yiyelim." Bahattin Çelebi tevazu ile yanıtlar, "Baş üstüne, inşallah olunca getiririm." Daha sonra bostanına giren Bahattin Çelebi yeni ektiği kavunların henüz mahsul verdiğini fark eder ve ikisini koparıp Hızır Aleyhisselam ile Hacı Bektaşi Veli'ye sunar. Bu himmet sayesinde Hacı Bektaşi Veli Bahattin Çelebi'yi velilik mertebesine ulaştırır ve o tarihten sonra Bahattin Çelebi halk arasında Bostancı Baba olarak anılmaya başlar. Bostancı Baba gösterdiği kerametler ve ihmali olmayan manevi hayatıyla Kayseri'nin manevi tarihine adını yazdırmıştır. Zaviyesi ve vakfı yüzyıllar boyunca halk arasında saygı görmüş, köy ve çevresine manevi bir güç merkezi olmuştur. Kayseri'de iz bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
0: Kayseri'de iz bırakanlar.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. İngiltere Başbakanı Starmer'in çocukları zararlı içeriklerden korumak amacıyla 16 yaş altındakilere yönelik sosyal medya yasağının önümüzdeki 10 gün içinde açıklamaya hazırlandığı öne sürüldü. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve İngiltere Başbakanı Starmer, pazar gecesi Downing Caddesi'nde gerçekleştirilen acil zirvenin ardından Rusya'nın hipersonik Oreshnik füzesine karşı savunma silahlarının üretiminin arttırılmasının acil bir ihtiyaç olduğunu bildirdi. İsrail'in İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Manşer kentinde bulunan petrokimya tesisini vurduğu bildirildi. İran'ın 2026 FIFA Dünya Kupası futbol takımı, ABD ile yaşanan vize krizi ve maçların oynanacağı stadyumlara, erişim konusundaki anlaşmazlıkların ortasındaki Meksika'ya ayak bastı. ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya anlaşma konusunda iyi bir adım atmaya çok yaklaştık dediği ve İran'a saldırılarını ertelemesi çağrısında bulunduğu iddia edildi. İsrail ve İran'ın karşılıklı saldırılarının ardından İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun güvenlik kabinesini toplayacağı belirtildi. İran'dan fırlatılan füzeler nedeniyle İsrail'in orta ve güney kesimindeki birçok kentte sirenlerin çaldığı bildirildi. Suudi Arabistan'ın Riyad bölgesine bağlı El Harç kentinde olası bir tehlikeye karşı erken uyarı sisteminin devreye alındığı bildirildi. Filipinlerin güneyindeki Mindanao bölgesinde 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. En az 8 kişi hayatını kaybetti. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi.

ne yedim de böyle oldum dememek istiyoruz. İşte tam da bu noktada sahneye iki önemli isim çıkıyor. Probiyotikler ve prebiyotikler. İsimleri benziyor ama görevleri tamamen farklı. Biri çalışan, biri onu doyuran ekip gibi düşünün. Önce probiyotiklerden başlayalım. Probiyotikler, bağırsaklarımızda yaşayan iyi niyetli bakteriler, yani vücudumuzun görünmez kahramanları. Sessiz, sedasız çalışıyorlar, sindirimle uğraşıyorlar, bağışıklığa destek oluyorlar. Ama şunu bilmek lazım, bu bakteriler misafir. Geliyorlar, görevlerini yapıyorlar ve sonra biz kaçtık deyip gidiyorlar. Yoğurtta, kefirde, turşuda falan bulabilirsiniz. Ama her yoğurt ben probiyotiğim diye ortalıkta dolaşamaz. Canlı olması lazım. İşini yapacak hali olacak. Gelelim prebiyotiklere. Prebiyotikler bakterilerin kendisi değil, bakterilerin yemeği. Yani düşünün, probiyotik çalışkan işçi, prebiyotik de öyle yemeği. Eğer prebiyotik yoksa ne oluyor? Bakteri aç kalıyor. Aç kalan bakteri de çalışmıyor. Sonra biz suçu yoğurtta arıyoruz. Prebiyotikler lifli gıdalarda bol bol var. Soğan, sarımsak, pırasa, muz ve baklagiller. Yani mutfağın sessiz kahramanları. Bunlar sindirilmiyor. Kalın bağırsağa kadar gidiyor ve orada bakterilere ziyafet çakıyor. Bakteriler mutlu, bağırsak mutlu ve biz daha da mutlu. Araştırmalar diyor ki, günde biraz prebiyotik alanların bağırsak florası daha dengeli. Şişkinlik azalıyor, o yüzden probiyotiklerle prebiyotiği ayırmamak lazım. Biri varsa diğeri de olacak. Yani bu ikili elmanın iki yarısı gibi. Sadece probiyotik alıp prebiyotiği unutursanız, bağırsaklar şöyle diyor. Tamam geldin ama açsın. Sonuç mu? Daha iyi sindirim. Daha mutlu bir bağırsak ve daha az karnım niye böyle sorusu. Kısacası iyi bakterileri çağırıyoruz. Onları aç bırakmıyoruz. Bağırsaklar çalışıyor, biz rahatlıyoruz. Herkese bol lifli, bol bakterili, keyifli günler.

0: arkadaş ortamında satabileceğiniz enteresan bilgiler bilgeselde.
1: Hadi canım.
2: Ne?
3: Vay.
2: Aa, nasıl yani?
4: Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya? Bu ne saçma bir koda?
0: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.
5: Radyo Radar 91.8.
6: Eğer istiyorsa kalp sonunu kendi seçer.

0: Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Elayda Kaya. Fenerbahçe Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda 27.172 geçerli oyun, 17.245'ini alan Aziz Yıldırım yeniden başkan seçildi. Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali Genel Kurulu tamamlandı. Federasyon Başkanı, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu oy birliğiyle ibra edildi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi 4. maçında büyük bir heyecan yaşandı. Normal süresi 87-87 tamamlanan mücadelede Fenerbahçe Beko uzatma dakikaları sonunda Anadolu Efes'i 102-93 mağlup etmeyi başardı. A Milli Kadın Voleybol takımımız Milletler Ligi Brezilya etabındaki 4. ve son maçında Bulgaristan'ı 3-1 mağlup ederek etabı galibiyetle kapattı. İstanbul'da düzenlenen okçuluk organizasyonu sona erdi. Kapanışta konuşan Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, "Türkiye'de okçuluk ve Fetih Kupası çok güzel bir noktaya geldi. Bu yolculukta üstüne koyarak devam edeceğiz," dedi. Sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası olan Fransa Açık tek erkekler finalinde İtalyan rakibi Flavio Cobolli'yi nefes kesen bir mücadelenin ardından 3-2 yenen Alman tenisçi Alexander Zverev şampiyonluğa ulaştı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi. Radyo Radar hava durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 29, en düşük sıcaklık ise 10 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Sarız Pınarbaşı 24, Özvatan Akkışla 25, Bünyan Felahiye Sarıoğlan Tomarza 26, İncesu ve Develi 27, Yahyalı 28, Yeşilhisar 30 derece olacak. Erciyes Kayak Merkezi'nde ise termometreler 17 dereceyi gösterecek. Çevre illerde Yozgat 24, Sivas 25, Nevşehir 27, Kırşehir ve Niğde 28 derece. Büyük kentlerde ise İstanbul 28, Ankara 30, İzmir 36 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte Bugün başlıyor.
1: 8 Nisan tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. 632 Muhammed bin Abdullah vefat etti. 632 Ebu Bekir ilk halife seçildi. 1783 İzlanda'daki Laki Yanardağ 8 ay sürecek püskürme faaliyetine başladı, 9000'den fazla kişi öldü, 7 yıl sürecek açlık dönemi başladı. 1866 Kanada Parlamentosu ilk toplantısını Ottawa'da yaptı. 1912 Carl Laemmle Universal Pictures film yapım şirketini kurdu. 1949 George Orwell'ın 1984 adlı romanı yayımlandı. 1951 Türkiye'de ilk kalp ameliyatı Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde yapıldı. 1952 Yunanistan Kralı 1. Pavlos ve Kraliçe Fredika Türkiye'ye geldi. 1953 ABD Anayasa Mahkemesi Washington'daki restoranların siyahlara servis yapmayı reddedemeyeceğine karar verdi. 1966 Başbakan Süleyman Demirel, Demokrat Parti'nin devamıyız dedi, bu sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldı. 1968 James Earl Ray, Martin Luther King'i öldürmek suçundan tutuklandı. 1968 Bir suikast sonucunda hayatını kaybeden ABD Senatörü Robert F. Kennedy'nin cenazesi Arlington Milli Mezarlığı'nda toprağa verildi. 1973 İstanbul Boğaz Köprüsü'nde taşıtla geçiş denemesi yapıldı. 1975 Kıbrıs'taki referandumda Kıbrıs Türk Federe Devleti Anayasası onaylandı. 1986 Avusturya Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Kurt Waldheim kazandı. 1993 Devlet Bakanı Tansu Çiller görevinden istifa etti, DYP Genel Başkanlığı'na aday olduğu açıklandı. 1995 Rasmus Lerdorf, PHP dilinin ilk sürümünü yayımladı. 1995 TBMM, Ege'de karasularını 12 mile çıkarma hazırlıkları yapan Yunanistan'a karşı hükümete savaş yetkisi verdi. 2004 Venüs, Güneş'in önünden 223 yıl sonra ilk defa geçti. 8 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşçakalın.
0: Tarihte bugün sona erdi.
2: Radyo Radar 91.8

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Kayseri Sivaslılar Federasyonu Olağanüstü Kongresi'nde konuşan TBMM Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Milletvekili Hulusi Akar şunları söyledi.
2: Kayserimizin, Sivas'ımızın sanatta, sporda, ticarette, sanayide, eğitimde, sağlıkta ileri gitmesi için bir sivil toplum örgütünün yapabileceği ne varsa hepsini yaptı, yapıyor. Sağ olsun, var olsun. Bizden 2500 yıllık Büyük Türk Hakanlığı'nın en son halkası olan Cumhuriyet'in insanlarıyız. Biz bugüne kadar bütün medeniyetimiz, bütün uygarlığımız hiç kimsenin dinine, mezhebine, ırkına, köküne bakmaksızın saygıyla bir beraber olduk.
1: MHP Milletvekili Baki Ersoy, genel kurulda yaptığı konuşmada Kayserispor'un son güncel borcunun 1 milyar 138 milyon lira olduğunu açıkladı. Kayserispor'da yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda tek aday olan Ali Çamlı tekrar başkan seçildi. Koca Sinan ilçesinde su kanalına düşen 10 yaşındaki çocuk yaralı olarak kurtarıldı. Kırlangıç Vadisi'nde kayalıklardan düşen 46 yaşındaki şahıs yaralandı. Bünyan Belediyesi tarafından düzenlenen kamp ve karavan buluşması hakkında konuşan Başkan Selahattin Metin, doğal güzelliklerimizi tanıtmak, ilçemizin turizm potansiyelini artırmak ve Bünyan'ı kamp karavan turizminde önemli bir noktaya taşımak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bünyan'ı doğa ve karavan turizminin cazibe merkezi yapıyoruz, dedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 6 Haziran 2026 saat 6 ile 7 Haziran 2026 saat 6 tarihler arasında yapılan ölçümlerde Kayseri'nin Develi ilçesi Türkiye'nin en çok yağış alan ikinci yeri oldu. Barbaros Mahallesi'nde sabah saatlerinde yüksekten düşen genç ağır yaralandı. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045. Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl, farklı bir dünya.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geyirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobilyat, lafta değil.
5: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmoğlu AVM'de. Profilo Kumsmoğlu AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmoğlu AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.

0: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
1: Bugünün semt pazarları. Yeniköy Semt Pazarı, Yeniköy Mahallesi, Şehit Bekir Temel Sokak, Osmanlı Semt Pazarı, Eskişehir Bağları, Osmanlı Mahallesi, Düztepe Sokak, Mimar Sinan Semt Pazarı, Mimar Sinan Mahallesi, Murat Caddesi, Beyazşehir Semt Pazarı, Beyazşehir Mahallesi, 825. Sokak, Cemil Baba Pazar Yeri, Harman Mahallesi, Erhan Caddesi, Talas, Sarıoğlan Semt Pazarı, Şenyurt Mahallesi, 38.820 Sarıoğlan, Yavuzlar Semt Pazarı, Yavuzlar Mahallesi, Karadeniz Caddesi.
0: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu Dört Dörtlük Tarih başlıyor.
1: Bu hafta yine oldukça farklı bir konuyla karşınızdayız. Kayseri'nin tam da göbeğinde olup yanından defalarca geçtiğiniz Han Camisi'nin önündeyiz. Peki bu camiye neden Han Camisi denildiğini hiç merak ettiniz mi?
2: Kayseri'nin kadim taşları arasında zamanın izlerini en derin biçimde taşıyan yapılardan biri yükselir. Han Camii. İlk bakışta sade, hatta suskun görünen bu yapı, aslında yüzyılların biriktirdiği hikayeleri içinde saklayan bir hafıza mekanıdır. Onu anlamak yalnızca bir camiyi değil, bir dönüşümü, bir şehrin büyümesini ve mimarinin sessiz dilini okumak demektir. Han Camii'nin en dikkat çekici yönü kesinliklerden çok ihtimallerle çevrili olmasıdır. Ne onu yaptıranın adı kesindir ne de inşa edildiği tarih. Üzerinde bir kitabe de yoktur. Bir vakfiye kaydıyla da konuşmaz. Fakat hemen yanı başında yükselen kümbet bize biraz olsun fısıldar. 12. yüzyılın sonlarında burada güçlü bir irade, bir emir, bir iz bırakmıştır. Emir Cemalettin Tanrı vermiş. Belki bu caminin de banisidir, belki de değildir. Ama kesin olan şu ki bu mekan o çağın ruhunu taşımaktadır. Aslında mesele ise şudur. Bu yapı gerçekten bir cami olarak mı doğdu? Yoksa önce bir han mıydı? İşte Han Camii'ni sıradan bir yapı olmaktan çıkaran soru tam da budur. Planına baktığımızda uzunlamasına uzanan sahınları, tonozlerle örtülü geniş mekanı ve kubbesiz yapısıyla klasik Selçuklu camilerinden ayrılır. Daha çok yolcuların konakladığı, ticaretin nabzının attığı hanlara benzer. Bir başka ifade ile şehir sur kapıları kapandığında gece gelen yolcuları ağırlamış, tüccarlar burada dinlenmiş, gecenin sessizliğinde yol hikayeleri anlatılmıştır bu han içinde. Sonra bir gün şehir büyümüş, surlar aşılmış ve bu yapı artık şehrin dışında değil, içinde kalmıştır. İşte o zaman mekanın kaderi değişmiştir. Hanın güneye bakan giriş kapısı kapanmış, yerine bir mihrap açılmıştır. Orta alanın yüksekliğine karşı yanlara doğru alçaklaşan tonozler bu kısımların aslında konaklama mekanları olduğunun göstergesidir. Yön değişmiş, anlam değişmiş ama taşlar yerinde kalmıştır. Artık burası bir konaklama yeri değil, bir ibadet mekanıdır. İnsanlar burada dinlenmek için değil, huzur bulmak için durmaktadır. Bu dönüşüm sadece bir mimari değişim değildir. Aynı zamanda bir zihniyetin, bir toplumun değişimidir. Handan camiye dönüşen bu yapı bize şunu gösterir. Mekanlar sabit değildir. Zamanla yeni anlamlar kazanır. Han Camii bu anlamda Anadolu'nun en erken yeniden işlevlendirme örneklerinden biridir. İçeriye girdiğinizde sizi karşılayan şey gösterişli süslemeler değil, sade ama güçlü bir mekan duygusudur. Tonözlerin altında yankılanan ses, geçmişin izlerini bugüne taşır. Bu yapı görkemiyle değil, sürekliliğiyle etkiler. Çünkü o bir dönemin değil, birden fazla dönemin tanığıdır. Han Camii'ni anlamak, Kayseri'yi anlamaktır. Çünkü Kayseri, tarih boyunca ticaretin, yolların, karşılaşmaların şehri olmuştur. Bu camide tam olarak bu kimliğin mimari bir yansımasıdır. Önce ticaretin hizmetinde, sonra ibadetin merkezinde ama her zaman insanın hayatında.
1: Şimdi tüm bu bilgiler ışığında daha önceden han olarak kullanıldığı için kıble tarafında eyvanlar bulunan Han Camii'ni artık çok daha iyi biliyorsunuz.

0: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu dört dörtlük tarih sona erdi.
1: Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
2: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdus Haber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sıfır atık hareketi hakkında konuşma gerçekleştirdi.
3: Sıfır atık hareketiyle hayata geçirilen proje ve uygulamalarla ekonomimize tam 365 milyar lira katkı sağladı. 90 milyon ton atığı geri kazandırdı. 613 milyon ağacın kesilmesini engelledik. 36 milyon ağacın karbon salımına denge gelen 180 milyon ton sera gazı salımının önüne geçtik.
2: CHP sözcüsü Müslüm Sarı, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in grup başkanlığının Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından iptal edileceğini ileri sürdü. Seçimlerin usulsüz olduğunu belirterek, seçim şekil koşullarına uygun değil. Kaç gün önce hangi gündemle duyurdun? Her şeyin bir usulü, şekli var. Ayrıca genel başkanın bilgisi dahilinde olmayan bir grup seçimi yapılabilir mi? Grup başkanı genel başkana bağlı olarak seçilir. Ben yaptım, oldu deyince olur mu ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanlığı tutuklanan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Koç Holding kurumlarına yapılan saldırıları lanetliyoruz. Türkiye'nin huzurunu hedef alanlar güvenlik güçlerimizden kaçamayacaklar ve hukuk önünde hesap vereceklerdir açıklamasında bulundu. Kayseri, Muş ve Diyarbakır'da bazı mahallelerde muhtarlık seçimleri için oy kullanıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün İstanbul'da Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan üçlü Dışişleri Bakanları toplantısının 10.sına ev sahipliği yapacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgede yaşanan son gerginlikler ve İran'la ABD arasında devam eden müzakerelerdeki son durum ele alındı. Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP 31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samet Ağırbaş, Sıfır Atık Festivali'nin ziyaretçi sayısının 3. günü itibarıyla 400 bini aştığını açıkladı. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
4: Ekonomi haberleriyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Hazine ve Maliye Bakanlığı Denetim Kurulu Başkanlığı, mükelleflerin vergisel risklerini önceden öğrenerek, denetim sürecine girmeden durumlarını değerlendirmelerine imkan sağlayan uygulamayı devreye almaya hazırlanıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nda destek üst limitinin 30 milyon liraya çıkarıldığını belirterek, programın 2026 yılı ikinci dönem başvurularının başladığını bildirdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kırsal Kalkınma Yatırım Programı ile tasarruflu tarımsal sulama sistemlerini destekledikleri için başvuru sürelerinin 30 Haziran'a uzatıldığını bildirdi. Türkiye 2026 yılının Ocak-Nisan döneminde limon ihracatından 195 milyon dolar gelir elde ederek %18'lik artış kaydetti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın 4. faiz kararını belirlemek üzere Perşembe günü toplanacak. Türkiye Dünya Bankası'ndan Yeşil ve Geleceğin Şehirleri Projesi kapsamında 191,5 milyon euro tutarında finansman temin etti. Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin sahte servis kaynaklı mağduriyet yaşamaması için internet aramalarından ulaşılan servis bilgilerinin doğruluğunu üretici veya ithalatçı firmanın resmi internet siteleri veya servis bilgi sistemi üzerinden teyit etmesi uyarısında bulundu. Mayıs ayı enflasyonu enflasyon verileriyle memur ve emeklilerin 5 aylık zam oranı netleşti. SSK ve Bağkur emeklisi için %16,61, memur için ise %12,41'lik artışın kesinleştiği tabloda nihai zam miktarını Haziran ayı enflasyonu belirleyecek. Sermaye Piyasası Kurulu, borsada işlem gören şirketlerin fiili dolaşımdaki pay oranının hesaplanmasına ilişkin esaslarda değişikliğe gitti. Ekonomi haberlerini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
4: Ekonomide bugün dolar 46 lira 05 kuruş, euro 53 lira 09 kuruş, gram altın 6.481 lira, çeyrek altın 10.444 liradan satışa sunuluyor.
1: Radyo Radar Para Piyasaları.
5: Emin misiniz? Son kararınız mı? Aracınıza biner binmez emniyet kemerinizi bağlayın ve aracınıza binen herkesi bu konuda uyarın. Emniyet kemeri kullanmayı asla ihmal etmeyin. Hayata bağlı kal. Trafik hayattır.
6: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. İngiltere Başbakanı Starmer'in çocukları zararlı içeriklerden korumak amacıyla 16 yaş altındakilere yönelik sosyal medya yasağının önümüzdeki 10 gün içinde açıklamaya hazırlandığı öne sürüldü. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı

0: Caz stadyumlara erişim konusundaki anlaşmazlıkların ortasındaki Meksika'ya ayak bastı. ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya anlaşma konusunda iyi bir adım atmaya çok yaklaştık dediği ve İran'a saldırılarını ertelemesi çağrısında bulunduğu iddia edildi. İsrail ve İran'ın karşılıklı saldırılarının ardından İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun güvenlik kabinesini toplayacağı belirtildi. İran'dan fırlatılan füzeler nedeniyle İsrail'in orta ve güney kesimindeki birçok kentte sirenlerin çaldığı bildirildi. Suudi Arabistan'ın Riyad bölgesine bağlı El Harç kentinde olası bir tehlikeye karşı erken uyarı sisteminin devreye alındığı bildirildi. Filipinlerin güneyindeki Mindanao bölgesinde 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. En az 8 kişi hayatını kaybetti. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Fenerbahçe Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda 27.172 geçerli oyun, 17.245'ini alan Aziz Yıldırım yeniden başkan seçildi. Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali Genel Kurulu tamamlandı. Federasyon Başkanı, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu oy birliğiyle ibra edildi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi 4. maçında büyük bir heyecan yaşandı. Normal süresi 87-87 tamamlanan mücadelede Fenerbahçe Beko uzatma dakikaları sonunda Anadolu Efes'i 102-93 mağlup etmeyi başardı. A Milli Kadın Voleybol takımımız Milletler Ligi Brezilya etabındaki 4. ve son maçında Bulgaristan'ı 3-1 mağlup ederek etabı galibiyetle kapattı. İstanbul'da düzenlenen okçuluk organizasyonu sona erdi. Kapanışta konuşan Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, "Türkiye'de okçuluk ve fetih kupası çok güzel bir noktaya geldi. Bu yolculukta üstüne koyarak devam edeceğiz," dedi. Sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası olan Fransa Açık tek erkekler finalinde İtalyan rakibi Flavio Cobolli'yi nefes kesen bir mücadelenin ardından 3-2 yenen Alman tenisçi Alexander Zverev şampiyonluğa ulaştı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi. Radyo Radar hava durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 29, en düşük sıcaklık ise 10 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Sarız Pınarbaşı 24, Özvatan Akkışla 25, Bünyan Felahiye Sarıoğlan Tomarza 26, İncesu ve Develi 27, Yahyalı 28, Yeşilhisar 30 derece olacak. Erciyes Kayak Merkezi'nde ise termometreler 17 dereceyi gösterecek. Çevre illerde Yozgat 24, Sivas 25, Nevşehir 27, Kırşehir ve Niğde 28 derece. Büyük kentlerde ise İstanbul 28, Ankara 30, İzmir 36 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler Tarihte Bugün'de. Tarihte Bugün başlıyor.
1: 8 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. 632 Muhammed bin Abdullah vefat etti. 632 Ebu Bekir ilk halife seçildi. 1783 İzlanda'daki Laki Yanardağ 8 ay sürecek püskürme faaliyetine başladı, 9000'den fazla kişi öldü, 7 yıl sürecek açlık dönemi başladı. 1866 Kanada Parlamentosu ilk toplantısını Ottawa'da yaptı. 1912 Carl Laemmle Universal Pictures film yapım şirketini kurdu. 1949 George Orwell'ın 1984 adlı romanı yayımlandı. 1951 Türkiye'de ilk kalp ameliyatı Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde yapıldı. 1952 Yunanistan Kralı 1. Pavlos ve Kraliçe Fredika Türkiye'ye geldi. 1953 ABD Anayasa Mahkemesi Washington'daki restoranların siyahlara servis yapmayı reddedemeyeceğine karar verdi. 1966 Başbakan Süleyman Demirel, Demokrat Parti'nin devamıyız dedi, bu sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldı. 1968 James Earl Ray, Martin Luther King'i öldürmek suçundan tutuklandı. 1968 Bir suikast sonucunda hayatını kaybeden ABD Senatörü Robert F. Kennedy'nin cenazesi Arlington Milli Mezarlığı'nda toprağa verildi. 1973 İstanbul Boğaz Köprüsü'nde taşıtla geçiş denemesi yapıldı. 1975 Kıbrıs'taki referandumda Kıbrıs Türk Federe Devleti Anayasası onaylandı. 1986 Avusturya Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Kurt Waldheim kazandı. 1993 Devlet Bakanı Tansu Çiller görevinden istifa etti, DYP Genel Başkanlığı'na aday olduğu açıklandı. 1995 Rasmus Lerdorf, PHP dilinin ilk sürümünü yayımladı. 1995 TBMM, Ege'de karasularını 12 mile çıkarma hazırlıkları yapan Yunanistan'a karşı hükümete savaş yetkisi verdi. 2004 Venüs, Güneş'in önünden 223 yıl sonra ilk defa geçti. 8 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşçakalın.
0: Tarihte bugün sona erdi. Radyo Radar 91.8

0: Dünya turu başlıyor.
1: Dünya turunda bugün rotamız puslu fiyortların, sakin insanların ülkesi Norveç. Norveç'te çocuklara yönelik reklamlar yasak. Televizyonda, internette veya sokakta. Çocukların tüketim baskısı altında kalmaması için devlet bunu ciddi bir şekilde denetliyor. Yani çizgi film izlerken bunu al, şunu al diyen reklamlar yok. Norveç kültüründe gösteriş hoş karşılanmaz. Janteloven adı verilen yazısız bir kural vardır. Kimse kendini başkasından üstün görmemelidir. Bu yüzden milyonerlere bile sade kıyafetlerle sokakta rastlayabilirsiniz. Yemek kısmı biraz cesaret istiyor. Raffisk, aylarca fermente edilen balık, keskin bir kokuya sahip. Genelde ekmek, soğan ve ekşi krema ile yenir. Kış sofraların vazgeçilmezidir ama ilk kez deneyenler için biraz zorlayıcı olabilir. Norveç'te hapishaneler dünyanın en insani cezaevleri arasında. Amaç cezalandırmak değil, topluma geri kazandırmak. Dünya turu Norveç durağıyla sona erdi. Başka bir ülkede görüşmek üzere.
0: Dünya turu sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Kayseri Sivaslılar Federasyonu Olağanüstü Kongresi'nde konuşan TBMM Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Milletvekili Hulusi Akar şunları söyledi.
2: Kayserimizin, Sivas'ımızın sanatta, sporda, ticarette, sanayide, eğitimde, sağlıkta ileri gitmesi için bir sivil toplum örgütünün yapabileceği ne varsa hepsini yaptı, yapıyor. Sağ olsun, var olsun. Bizden 2500 yıllık Büyük Türk Hakanlığı'nın biz bugüne kadar bütün medeniyetimiz, bütün uygarlığımız hiç kimsenin dinine, mezhebine, ırkına, köküne bakmaksızın saygıyla bir beraber olduk.
1: MHP Milletvekili Baki Ersoy, genel kurulda yaptığı konuşmada Kayserispor'un son güncel borcunun 1 milyar 138 milyon lira olduğunu açıkladı. Kayserispor'da yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda tek aday olan Ali Çamlı tekrar başkan seçildi. Koca Sinan ilçesinde su kanalına düşen 10 yaşındaki çocuk yaralı olarak kurtarıldı. Kırlangıç Vadisi'nde kayalıklardan düşen 46 yaşındaki şahıs yaralandı. Bünyan Belediyesi tarafından düzenlenen kamp ve karavan buluşması hakkında konuşan Başkan Selahattin Metin, doğal güzelliklerimizi tanıtmak, ilçemizin turizm potansiyelini artırmak ve Bünyan'ı kamp karavan turizminde önemli bir noktaya taşımak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bünyan'ı doğa ve karavan turizminin cazibe merkezi yapıyoruz, dedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 6 Haziran 2026 saat 6 ile 7 Haziran 2026 saat 6 tarihler arasında yapılan ölçümlerde Kayseri'nin Develi ilçesi Türkiye'nin en çok yağış alan ikinci yeri oldu. Barbaros Mahallesi'nde sabah saatlerinde yüksekten düşen genç ağır yaralandı. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
3: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
5: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
6: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
7: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
8: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında Ergül Mobilya.
9: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniye götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergü

0: sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
2: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.

Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu Dört Dörtlük Tarih başlıyor.
1: Bu hafta yine oldukça farklı, oldukça da ilginç bir konuyla karşınızdayız. Şu anda birçok sanatçı ve devlet adamının yetiştiği, günümüzde Milli Mücadele Müzesi olarak kullanılan Kayseri Lisesi önündeyiz. Peki Milli Mücadele döneminde bir ordu kadar yararlılık göstermiş olan bir Ortodoks Hristiyan Türkü olan, bir başka deyişle Karaman Türkü, Papa Eftim Efendi'yi mücadelesi ile birlikte tanımak, öğrenmek ister misiniz?
2: ...19 Mayıs... bizler için elbette çok önemli bir bayram. Adeta Anadolu Türklüğü için ikinci bir Ergenekon'dur. Ancak 19 Mayıs her ne kadar bizler için yeniden varoluşun başlangıcı ise de Karaman Türkleri için ne yazık ki kopuşun, felaketin, üzüntünün, belki de yok oluşun başlangıcıdır. 19 Mayıs bizler için bayram, onlar için ise matemdir, hüzündür, hüsrandır. Birçoğumuz Papa Eftim Efendi'yi hiç tanımaz. Belki adını da hiç duymamıştır. Papa Eftim, aslen Yozgat Akdağ Madeni doğumlu olup, Kırıkkale'nin Keskin ilçesi metropoliti olarak ilk görevine başlamış bir Ortodoks Türküdür. Yani günümüzde bilinen şekliyle Karaman Türküdür. Peki Ortodoks Türkleri ya da Karaman Türkleri kimlerdir? Türklerin Avrupa'ya geçişleri iki güzergah üzerinden olmuştur. Karadeniz'in kuzeyi ve Anadolu. Orta Asya Türk boylarından olan Peçenekler, 800'lü yıllarda Karadeniz'in kuzeyinden ilerleyip Macarları da yerlerinden ederek Balkanlara yerleşirler. Bizans ile komşu olurlar. Yıl milattan sonra 860. Bu komşuluk bazen barış ve yardımlaşma içinde, bazen de çatışma ve savaşlarla devam eder. 8 boydan oluşan Peçeneklerden bir boy bir anlaşmazlık sonucu asıl topluluktan ayrılarak Bizans ile işbirliği içine girmiş ve Bizans topraklarına yerleşmiştir. Diğer taraftan bu bölgede ister istemez Hristiyanlık ile temas başlar. Zamanla bu içli dışlılık yüzünden çoğunlukla da yerleşim yeri karşılığında Peçenek Türklerinde Hristiyanlaşmalar başlar. Zaten o dönemlerde İslamiyet yeni yeni yayılmaya başlamış, hatta o bölgede İslamiyet hemen hemen hiç yoktur. Bu temaslar neticesinde Hristiyanlaşan Türklerin büyük çoğunluğu Bizans ordusunda görev yapmaya başlar. Bunların kimisi gönüllü, kimisi de paralı asker olarak görev alır. Bizanslılar, korunmasız durumda olan ve daha doğudan gelecek tehlikelere karşı kendilerini korumak, sınır güvenliklerini sağlamak için Türk poller olarak adlandırdıkları bu Türklerden yararlanmaya başlarlar. Özellikle de Bizans'ın doğu uç sınır bölgesi olan Karaman ve Kayseri bölgelerinde görevlendirirler. Malazgirt Savaşı'nda bu Türk poller bir anda taraf değiştirmişler ve Sultan Alparslan tarafına geçerek savaşın ve zaferin kaderine çok önemli katkı sağlamışlardır. Anadolu tamamen Türklerin eline geçtiğinde, İç Anadolu'da en fazla da Karaman Beyliği içinde yerleşik halde bulunmaları ile işte bu Ortodoks Türklerinin hepsine Karaman Türkleri denilmiştir. Bir dönem Kayseri ve civarı Karaman Beyliği'ne bağlı idi. Karaman Beyliği'nin kurucusu Babayilere mensup Nure Sufi idi. Nure Sufi, Karaman Bey'in babası, Mehmet Bey'in de dedesidir. Yörükler arasında yaygınlaşmış olan babayilik, göçebe hayatı süren yörüklerin medrese eğitiminden uzak olmaları, kulaktan dolma bilgilerle öğrendikleri İslamiyet'i eski Türk inanç ve gelenekleriyle harmanlamalarıdır. Bu yüzden Karamanlı Beyliği hem Selçuklularla, hem Moğollarla, hem de Osmanlılarla pek geçinemezdi. Karamanlı Beyliği iklimi Ortodoks Karaman Türkleri için oldukça uygun bir ortamdı. Karaman Türkleri Türkçe konuşup Grekçe yazıyorlardı. Kendilerini belki de en güzel şu şiir ile ifade ederler. Gerçi Rum isek de Rumca bilmez, Türkçe söyleriz. Ne Türkçe yazar okuruz, ne de Rumca söyleriz. Öyle bir mahludi tarikatımız var, hurufumuz Yunanice, Türkçe meram eyleriz. günümüzde Kayseri'de Rum olarak adlandırılan halkın tamamı sanılanların aksine Ortodoks Türküdür. Aslında Rum diye ayrıca bir millet de yoktur. Rum aslında Roma demek olup Arapçada O harfi olmadığı için Arapçada Roma Rum şeklinde adlandırılır. Rum suresinde olduğu gibi. İşte bize de Arapçadan bu şekliyle, yani Rum şekli ile geçmiştir. Papa Eftim Efendi'ye gelince, milli mücadele yıllarında Yunan ordularının Polatlı'daki top sesleri Ankara'dan duyulmaya başlandığı dönemde başkentin Ankara'dan Kayseri'ye taşınması kararı alınır. Dahası Kayseri Lisesi de yeni meclis binası olarak hazırlanır. Ancak Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılması ile bu kararlardan vazgeçilir. İşte bu milli mücadele döneminde Yunanlılar Fener Rum Patrikliğini kullanarak Rum Pontus Devleti kurma planlarına, yani hayallerine başlamışlardı. Eftim Efendi bu oyuna engel olmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Adalet Bakanlığı'ndan da izin alarak 3-16 Temmuz 1922 tarihlerinde tüm Türk Ortodoks bölge temsilcileri ile Kayseri Zincidere Manastırı'nda bir toplantı yapar. Bölgeler adına toplantıya toplam 72 temsilci katılır. Toplantıda aldıkları karar gereği Fener Rum Patrikliğinden ayrılarak bağımsız bir Türk Ortodoks Patrikliği kurarlar. Bir de bildiri yayınlayarak Fener Rum Patrikhanesi'nin siyasallaşarak Türkiye'nin aleyhinde faaliyetlerde bulunduğunu tüm dünyaya deklare ederler. Ve artık Fener Rum Patrikhanesi bizim için yok hükmündedir derler. Anadolu'da Ortodoksluk Sedası adında bir de gazete çıkarmaya başlarlar. Milli mücadelede hemen hepsi bir şekilde Türk ordusu içinde görev almış, birlikte hareket ederek sayısız yararlılıklar göstermişlerdir. İşte bu desteklerinden dolayı Gazi Mustafa Kemal tarafından Papa Eftim Efendi İstiklal Madalyası ile onurlandırılır. Büyük taarruzdan önce Ankara'da ilk toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi bahçesinde Atatürk'ün de hazır bulunduğu bir miting sırasında halka seslenen Papa Eftim Efendi, "Düşmanlarımızın her şeyi var. Bizim ne silahımız ne de cephanemiz var. Fakat göğsümüzde imanımız var. Mutlaka kazanacağız. Yaşasın muzaffer Türk ordusu!" diye haykırır. Gazi kendisine daima Papa Eftim Efendi şeklinde değil, Baba Eftim Efendi şeklinde hitap ederdi. Dahası Atatürk kendisi için bir ordu kadar yararlılık gösterdi demiştir. Ne yazık ki büyük Türk mücahidi Eftim Efendi'nin büyük gayretleriyle bir araya gelen Türk Ortodoksları yanlış bir siyasi karara kurban edilerek 1924 mübadelesi ile adeta sürgün edilmişlerdir. Sadece vefa borcu olarak Papa Eftim ve ailesi Lozan Anlaşması'nda özel bir madde ile mübadele dışı kalmıştır. İleride Gazi'nin "en büyük hatam ve pişmanlığım" diye açık açık dile getirdiği bu mübadele aslında onlar için bir sürgündür. Selanik'te bir kütüphanede tesadüfen bulunan 1924 yılında yazılmış Karamanlıca bir şiir kitabındaki dörtlükler bu durumu çok güzel izah eder. "Türkiye'den kaldırdılar bizleri, kan ağlıyor hepimizin gözleri, hiç kimsenin gülmez oldu yüzleri, bir yatır ki yere sürdüler bizleri. Civarı Kayseri etraf köyleri, her birisi seray gibi evleri, çok irat getirir büyük bağları, mübadele döyüp terk edip geldik." Günümüzde Yunanlılar Karaman Türklerine bizden daha çok sahip çıkmakta ve daha da ileri giderek onların aslında baskı ile Türkleşmiş Yunanlılar olduğunu iddia etmektedirler. Gönderilen Türklerin bir kısmı evliliklerle asimile olmuş, bir kısmı da oradan da başka ülkelere göç ederek ama asıl dillerini kaybederek Türklüklerinden uzaklaşmışlardır. Mübadele yıllarına kadar Kayseri'de bulunan Eftim Efendi daha sonra İstanbul'a yerleşerek Bağımsız Türk Ortodoks Kilisesi'nin başına geçer. 14 Mart 1968'de vefat eden Papa Eftim Efendi, Türk dostu denilmesine dahi tahammül edemez. Ben Türk dostu değilim, ben Türk oğlu Türk'üm demiştir hep. Dahası kendisini Selçuklu Türk'ü olarak kabul ederdi. Zaten çocuklarının isminden de belli değil mi? Selçuk Bey ve Tuğrul Bey. Günümüzde torunu Sevgi Erenerol hanımefendi İstanbul'da Karaköy'de Bağımsız Türk Ortodoks Patrikhanesi'nde Fener Rum Patrikhanesi'nden de dışlanmış olarak her fırsatta gururla dile getirdiği Türk kimliği ile mücadelesini tek başına sürdürmektedir. Şimdi Türkiye'de birçok cadde ve bulvara Kennedy Caddesi, De Gaulle Caddesi, Simon Bolivar Bulvarı gibi başka ülkelerin kendilerince önemli figürlerinin isimleri jest olarak verilirken, milli mücadeleye ömrünü adamış, Türklüğü ile daima gurur duymuş, İstiklal Madalyası sahibi Eftim Efendi'nin ismini yaşatacak ne yazık ki bir sokak ismi dahi yoktur. Oysa ömrünün ve mücadelesinin çoğunu geçirdiği Kayseri'de Keçikapı Meydanı'ndan Yoğun Burç'a kadar olan o küçük bulvara, yani eski Kayseri Lisesi Yeni Milli Mücadele Müzesi önündeki caddeye Eftim Bulvarı ismini vererek kendisini müzede bir resimle geçiştirmek yerine biz Kayserililerin engin hoşgörü ve saygısı ile örnek bir davranış sergilesek çok hoş olmaz mı?
1: Şimdi tüm bu bilgiler ışığında kim bilir belki bu naçizane arzumuza yetkililer kulak verir de kapıdan doğrudan Eftim Bulvarı'na adım atmış oluruz.

0: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu dört dörtlük tarih sona erdi.
1: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
2: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sıfır atık hareketi hakkında konuşma gerçekleştirdi.
3: Sıfır atık hareketiyle hayata geçirilen proje ve uygulamalarla ekonomimize tam 365 milyar lira katkı sağladı. 90 milyon ton atığı geri kazandırdı. 613 milyon ağacın kesilmesini engelledik. 36 milyon ağacın karbon salımına denge gelen 180 milyon ton sera gazı salımının önüne geçtik.
2: CHP sözcüsü Müslüm Sarı, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in grup başkanlığının Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından iptal edileceğini ileri sürdü. Seçimlerin usulsüz olduğunu belirterek, seçim şekil koşullarına uygun değil. Kaç gün önce hangi gündemle duyurdun? Her şeyin bir usulü, şekli var. Ayrıca genel başkanın bilgisi dahilinde olmayan bir grup seçimi yapılabilir mi? Grup başkanı genel başkana bağlı olarak seçilir. Ben yaptım, oldu deyince olur mu ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanlığı tutuklanan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Koç Holding kurumlarına yapılan saldırıları lanetliyoruz. Türkiye'nin huzurunu hedef alanlar güvenlik güçlerimizden kaçamayacaklar ve hukuk önünde hesap vereceklerdir açıklamasında bulundu. Kayseri, Muş ve Diyarbakır'da bazı mahallelerde muhtarlık seçimleri için oy kullanıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün İstanbul'da Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan üçlü Dışişleri Bakanları toplantısının 10.sına ev sahipliği yapacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgede yaşanan son gerginlikler ve İran'la ABD arasında devam eden müzakerelerdeki son durum ele alındı. Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP 31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samet Ağırbaş, Sıfır Atık Festivali'nin ziyaretçi sayısının 3. günü itibarıyla 400 bini aştığını açıkladı. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
4: Ekonomi haberleriyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Hazine ve Maliye Bakanlığı Denetim Kurulu Başkanlığı, mükelleflerin vergisel risklerini önceden öğrenerek denetim sürecine girmeden durumlarını değerlendirmelerine imkan sağlayan uygulamayı devreye almaya hazırlanıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nda destek üst limitinin 30 milyon liraya çıkarıldığını belirterek, programın 2026 yılı ikinci dönem başvurularının başladığını bildirdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kırsal Kalkınma Yatırım Programı ile tasarruflu tarımsal sulama sistemlerini destekledikleri için başvuru sürelerinin 30 Haziran'a uzatıldığını bildirdi. Türkiye, 2026 yılının Ocak-Nisan döneminde limon ihracatından 195 milyon dolar gelir elde ederek %18'lik artış kaydetti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yılın 4. faiz kararını belirlemek üzere Perşembe günü toplanacak. Türkiye Dünya Bankası'ndan Yeşil ve Geleceğin Şehirleri Projesi kapsamında 191,5 milyon euro tutarında finansman temin etti. Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin sahte servis kaynaklı mağduriyet yaşamaması için internet aramalarından ulaşılan servis bilgilerinin doğruluğunu üretici veya ithalatçı firmanın resmi internet siteleri veya servis bilgi sistemi üzerinden teyit etmesi uyarısında bulundu. Mayıs ayı enflasyon verileriyle memur ve emeklilerin 5 aylık zam oranı netleşti. SSK ve Bağkur emeklisi için %16,61, memur için ise %12,41'lik

0: 53 lira 09 kuruş, gram altın 6.481 lira, çeyrek altın 10.444 liradan satışa sunuluyor.
1: Radyo Radar Para Piyasaları.

0: Haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. İngiltere Başbakanı Starmer'in çocukları zararlı içeriklerden korumak amacıyla 16 yaş altındakilere yönelik sosyal medya yasağının önümüzdeki 10 gün içinde açıklamaya hazırlandığı öne sürüldü. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz

0: ve İngiltere Başbakanı Starmer, pazar gecesi Downing Caddesi'nde gerçekleştirilen acil zirvenin ardından Rusya'nın hipersonik Oreshnik füzesine karşı savunma silahlarının üretiminin arttırılmasının acil bir ihtiyaç olduğunu bildirdi. İsrail'in İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Manşer kentinde bulunan petrokimya tesisini vurduğu bildirildi. İran'ın 2026 FIFA Dünya Kupası futbol takımı, ABD ile yaşanan vize krizi ve maçların oynanacağı stadyumlara, erişim konusundaki anlaşmazlıkların ortasındaki Meksika'ya ayak bastı. ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya anlaşma konusunda iyi bir adım atmaya çok yaklaştık dediği ve İran'a saldırılarını ertelemesi çağrısında bulunduğu iddia edildi. İsrail ve İran'ın karşılıklı saldırılarının ardından İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun güvenlik kabinesini toplayacağı belirtildi. İran'dan fırlatılan füzeler nedeniyle İsrail'in orta ve güney kesimindeki birçok kentte sirenlerin çaldığı bildirildi. Suudi Arabistan'ın Riyad bölgesine bağlı El Harç kentinde olası bir tehlikeye karşı erken uyarı sisteminin devreye alındığı bildirildi. Filipinlerin güneyindeki Mindanao bölgesinde 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. En az 8 kişi hayatını kaybetti. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Her yerde haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Fenerbahçe Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda 27.172 geçerli oyun, 17.245'ini alan Aziz Yıldırım yeniden başkan seçildi. Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali Genel Kurulu tamamlandı. Federasyon Başkanı, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu oy birliğiyle ibra edildi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi 4. maçında büyük bir heyecan yaşandı. Normal süresi 87-87 tamamlanan mücadelede Fenerbahçe Beko uzatma dakikaları sonunda Anadolu Efes'i 102-93 mağlup etmeyi başardı. A Milli Kadın Voleybol takımımız Milletler Ligi Brezilya etabındaki 4. ve son maçında Bulgaristan'ı 3-1 mağlup ederek etabı galibiyetle kapattı. İstanbul'da düzenlenen okçuluk organizasyonu sona erdi. Kapanışta konuşan Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, "Türkiye'de okçuluk ve fetih kupası çok güzel bir noktaya geldi. Bu yolculukta üstüne koyarak devam edeceğiz," dedi. Sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası olan Fransa Açık tek erkekler finalinde İtalyan rakibi Flavio Cobolli'yi nefes kesen bir mücadelenin ardından 3-2 yenen Alman tenisçi Alexander Zverev şampiyonluğa ulaştı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi. Radyo Radar hava durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 29, en düşük sıcaklık ise 10 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Sarız Pınarbaşı 24, Özvatan Akkışla 25, Bünyan Felahiye Sarıoğlan Tomarza 26, İncesu ve Develi 27, Yahyalı 28, Yeşilhisar 30 derece olacak. Erciyes Kayak Merkezi'nde ise termometreler 17 dereceyi gösterecek. Çevre illerde Yozgat 24, Sivas 25, Nevşehir 27, Kırşehir ve Niğde 28 derece. Büyük kentlerde ise İstanbul 28, Ankara 30, İzmir 36 derece olacak.
0: Radyo Radar hava durumu.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler Tarihte Bugün'de. Tarihte Bugün başlıyor.
1: 8 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. 632 Muhammed bin Abdullah vefat etti. 632 Ebu Bekir ilk halife seçildi. 1783 İzlanda'daki Laki Yanardağ 8 ay sürecek püskürme faaliyetine başladı, 9000'den fazla kişi öldü, 7 yıl sürecek açlık dönemi başladı. 1866 Kanada Parlamentosu ilk toplantısını Ottawa'da yaptı. 1912 Carl Laemmle Universal Pictures film yapım şirketini kurdu. 1949 George Orwell'ın 1984 adlı romanı yayımlandı. 1951 Türkiye'de ilk kalp ameliyatı Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde yapıldı. 1952 Yunanistan Kralı 1. Pavlos ve Kraliçe Fredika Türkiye'ye geldi. 1953 ABD Anayasa Mahkemesi Washington'daki restoranların siyahlara servis yapmayı reddedemeyeceğine karar verdi. 1966 Başbakan Süleyman Demirel Demokrat Parti'nin devamıyız dedi. Bu sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldı. 1968 James Earl Ray Martin Luther King'i öldürmek suçundan tutuklandı. 1968 Bir suikast sonucunda hayatını kaybeden ABD Senatörü Robert F. Kennedy'nin cenazesi Arlington Milli Mezarlığı'nda toprağa verildi. 1973 İstanbul Boğaz Köprüsü'nde taşıtla geçiş denemesi yapıldı. 1975 Kıbrıs'taki referandumda Kıbrıs Türk Federe Devleti Anayasası onaylandı. 1986 Avusturya Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Kurt Waldheim kazandı. 1993 Devlet Bakanı Tansu Çiller görevinden istifa etti, DYP Genel Başkanlığı'na aday olduğu açıklandı. 1995 Rasmus Lerdorf, PHP dilinin ilk sürümünü yayımladı. 1995 TBMM, Ege'de karasularını 12 mile çıkarma hazırlıkları yapan Yunanistan'a karşı hükümete savaş yetkisi verdi. 2004 Venüs, Güneş'in önünden 223 yıl sonra ilk defa geçti. 8 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşça kalın.
0: Tarihte bugün sona erdi. Radyo Radar 91.8

Ne git, ne gerçek, ne mit, ne var, ne yok. Onda varsa bende yok. Bir yakınlaş, bir uzaklaş, kovala sonra da kaç.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Kayseri Sivaslılar Federasyonu Olağanüstü Kongresi'nde konuşan TBMM Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Milletvekili Hulusi Akar şunları söyledi.
2: Kayserimizin, Sivas'ımızın sanatta, sporda, ticarette, sanayide, eğitimde, sağlıkta ileri gitmesi için bir sivil toplum örgütünün yapabileceği ne varsa hepsini yaptı, yapıyor. Sağ olsun, var olsun. Bizden 2500 yıllık Büyük Türk Hakanlığı'nın en son halkası olan Cumhuriyet'in insanlarıyız. Biz bugüne kadar bütün medeniyetimiz, bütün uygarlığımız hiç kimsenin dinine, mezhebine, ırkına, köküne bakmaksızın saygıyla bir beraber olduk.
1: MHP Milletvekili Baki Ersoy, genel kurulda yaptığı konuşmada Kayserispor'un son güncel borcunun 1 milyar 138 milyon lira olduğunu açıkladı. Kayserispor'da yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda tek aday olan Ali Çamlı tekrar başkan seçildi. Koca Sinan ilçesinde su kanalına düşen 10 yaşındaki çocuk yaralı olarak kurtarıldı. Kırlangıç Vadisi'nde kayalıklardan düşen 46 yaşındaki şahıs yaralandı. Bünyan Belediyesi tarafından düzenlenen kamp ve karavan buluşması hakkında konuşan Başkan Selahattin Metin, doğal güzelliklerimizi tanıtmak, ilçemizin turizm potansiyelini artırmak ve Bünyan'ı kamp karavan turizminde önemli bir noktaya taşımak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bünyan'ı doğa ve karavan turizminin cazibe merkezi yapıyoruz, dedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 6 Haziran 2026 saat 6 ile 7 Haziran 2026 saat 6 tarihler arasında yapılan ölçümlerde Kayseri'nin Develi ilçesi Türkiye'nin en çok yağış alan ikinci yeri oldu. Barbaros Mahallesi'nde sabah saatlerinde yüksekten düşen genç ağır yaralandı. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Teride çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
1: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
2: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
4: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobilyat lafta değil.
5: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: Bilya. Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.
4: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sıfır atık hareketi hakkında konuşma gerçekleştirdi.
2: Sıfır atık hareketiyle hayata geçirilen proje ve uygulamalarla ekonomimize tam 365 milyar lira katkı sağladı. 90 milyon ton atığı geri kazandırdı. 613 milyon ağacın kesilmesini engelledik. 36 milyon ağacın karbon salımına denge gelen 180 milyon ton sera gazı salımının önüne geçtik.
1: CHP sözcüsü Müslüm Sarı, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in grup başkanlığının Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından iptal edileceğini ileri sürdü. Seçimlerin usulsüz olduğunu belirterek, seçim şekil koşullarına uygun değil. Kaç gün önce hangi gündemle duyurdun? Her şeyin bir usulü, şekli var. Ayrıca genel başkanın bilgisi dahilinde olmayan bir grup seçimi yapılabilir mi? Grup başkanı genel başkana bağlı olarak seçilir. Ben yaptım, oldu deyince olur mu ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanlığı tutuklanan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Koç Holding kurumlarına yapılan saldırıları lanetliyoruz. Türkiye'nin huzurunu hedef alanlar güvenlik güçlerimizden kaçamayacaklar ve hukuk önünde hesap vereceklerdir açıklamasında bulundu. Kayseri, Muş ve Diyarbakır'da bazı mahallelerde muhtarlık seçimleri için oy kullanıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün İstanbul'da Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan üçlü Dışişleri Bakanları toplantısının 10.sına ev sahipliği yapacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgede yaşanan son gerginlikler ve İran'la ABD arasında devam eden müzakerelerdeki son durum ele alındı. Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP 31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samet Ağırbaş, Sıfır Atık Festivali'nin ziyaretçi sayısının 3. günü itibarıyla 400 bini aştığını açıkladı. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
3: Ekonomi haberleriyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Hazine ve Maliye Bakanlığı Denetim Kurulu Başkanlığı, mükelleflerin vergisel risklerini önceden öğrenerek denetim sürecine girmeden durumlarını değerlendirmelerine imkan sağlayan uygulamayı devreye almaya hazırlanıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nda destek üst limitinin 30 milyon liraya çıkarıldığını belirterek, programın 2026 yılı ikinci dönem başvurularının başladığını bildirdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kırsal Kalkınma Yatırım Programı ile tasarruflu tarımsal sulama sistemlerini destekledikleri için başvuru sürelerinin 30 Haziran'a uzatıldığını bildirdi. Türkiye, 2026 yılının Ocak-Nisan döneminde limon ihracatından 195 milyon dolar gelir elde ederek %18'lik artış kaydetti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın 4. faiz kararını belirlemek üzere Perşembe günü toplanacak. Türkiye Dünya Bankası'ndan Yeşil ve Geleceğin Şehirleri Projesi kapsamında 191,5 milyon euro tutarında finansman temin etti. Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin sahte servis kaynaklı mağduriyet yaşamaması için internet aramalarından ulaşılan servis bilgilerinin doğruluğunu üretici veya ithalatçı firmanın resmi internet siteleri veya servis bilgi sistemi üzerinden teyit etmesi uyarısında bulundu. Mayıs ayı enflasyon verileriyle memur ve emeklilerin 5 aylık zam oranı netleşti. SSK ve Bağkur emeklisi için %16,61, memur için ise %12,41'lik artışın kesinleştiği tabloda nihai zam miktarını Haziran ayı enflasyonu belirleyecek. Sermaye Piyasası Kurulu, borsada işlem gören şirketlerin fiili dolaşımdaki pay oranının hesaplanmasına ilişkin esaslarda değişikliğe gitti. Ekonomi haberlerini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
3: Ekonomide bugün dolar 46 lira 05 kuruş, euro 53 lira 09 kuruş, gram altın 6.481 lira, çeyrek altın 10.444 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları.
4: Emniyet şeridini boşaltın. Acil durumlar dışında emniyet şeridini işgal etmeyin. Bir gün emniyet şeridine sizin de gerçekten ihtiyacınız olabilir. Hayata yol ver. Trafik hayattır.
5: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Gündem yoğun, kararlar kritik. Şehrimizin geleceğini şekillendiren kararların alındığı, daha yaşanabilir bir kent için tartışmaların yaşandığı belediye meclisi başlıyor.
1: Birinci birleşiminin birinci oturumunu çoğunluğumuz mevcut, açıyorum. Mazereti nedeniyle meclisimize katılamayan arkadaşlarımız var ise bildirilmesi, bildirilen arkadaşların izinli sayılmasının kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet. 11 Mayıs 2026 tarihli meclis toplantısına ait meclis tutanaklarının okunmuş sayılmasının kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimizde bugün 69 asıl 24 ek gündem maddesi, bir tane de Sarız Belediye'mizin talebiyle ilgili ekin eki şeklinde olmak üzere 94 tane gündem maddesi mevcut olup bunların gündeme alınması ve görüşülmesinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimizin birinci maddesiyle başlıyoruz. Buyurun.
2: Hacılar ilçesi, Hacılar mahallesi 197 ada bir parsel numaralı taşınmaz ve kuzeyinde bulunan yerde 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talep hususunda hazırlanan komisyon raporunun görüşülmesi.
1: Komisyon raporu üzerinde görüş belirtmek isteyen var mı? Olmadığına göre kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimizin ikinci maddesi,
2: Melikgazi Belediyesi Meclisi'nin 04.05.2026 tarih 102 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan komisyon raporunun görüşülmesi.
1: Evet, gündemimizin ikinci maddesiyle ilgili görüş belirtmek isteyen komisyon...
3: Var başkan. Şimdi Ülker.
1: Buyur.
3: Burada bir mikrobölgeleme çalışmasından kaynaklı işlem yapıldığı söyleniyor ama neden, yani mikrobölgeleme çalışması ne söylüyor ki burada böyle bir işlem yapıyoruz?
1: Ali Bey, gündemin maddesiyle ilgili Şahin Bey,
4: Melikgazi Belediye'miz orada fay hatlarının olması sebebiyle yeşil alana çevrildi. Tescilli imar parsellerini, yeşil alanı da orada maliye hazinesine ait bir yere kaydırmış idik. Ancak daha sonra mikrobölgeleme çalışması tamamlandıktan sonra bu fay hatlarının aktif olmadığı, burada herhangi bir tampon bölge oluşturulmasına gerek duyulmadığı yönündeki rapor doğrultusunda eski haline getirmek üzere Melikgazi Belediye'miz teklif etti. Tescilli imar parselleri hak sahiplerine verilmek üzere yeniden planlama yapılıyor şu anda.
3: Tamamdır başkanım.
1: Sağ olasın. Evet, bu açıklamalar doğrultusunda kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oylarınıza kabul edilmiştir. Gündemimizin üçüncü maddesi,
2: Melikgazi Belediye Meclisi'nin 04.05.2026 tarih 103 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan komisyon raporunun görüşülmesi.
1: Evet, komisyon raporu üzerinde görüş belirtmek isteyen olmadığına göre kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir.
2: Hepsini efendim okuyalım başkanım. 105-106.
1: Şimdi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. maddelerin hepsi trafo ile ilgili konular olduğu için sizlerce de uygunsa her bir komisyon raporunun ayrı ayrı görüşülmüş ve kabul edilmesinin oylarınıza sunulmasına müsaade ediyorsanız. Evet, oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 24.
2: Koca Sinan Belediye Meclisi'nin 07.05.2026 tarih 88 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan komisyon raporunun görüşülmesi.
1: Evet, komisyon raporu üzerine görüş belirtmek isteyen var mı? Olmadığına göre kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 25.
2: Koca Sinan Belediye Meclisi'nin 07.05.2026 tarih 89 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan komisyon raporunun görüşülmesi.
1: Evet, komisyon raporu üzerinde görüş belirtmek isteyen olmadığına göre kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 26.
2: Koca Sinan Belediye Meclisi'nin 07.05.2026 tarih 90 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan komisyon raporunun görüşülmesi.
1: Evet, komisyon raporu üzerine görüş belirtmek isteyen

0: edilmişti. 29 Kocasinan Belediye Meclisi'nin 07.05.2026 tarih 93 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan komisyon raporunun görüşülmesi.
1: Evet, komisyon raporu üzerine
2: görüşülmesi. Başkanım, bu madde daha önce de gelmişti, 5000'lik, şimdi de 1000'lik olarak geliyor. Biz şunu söylemiştik, bir kere daha hatırlatmakta fayda görüyoruz Cumhuriyet Halk Partisi meclis grubu olarak. Kayseri'de özellikle şehir içerisinde su kaynakları varsa bunların KASKİ marifetiyle işlenmesi, paketlenmesi, satılması bizce daha uygun. Biz bundan dolayı bu maddeyi reddetmiştik. Tekrar bu maddeyi de burada reddediyoruz. Bunu da bildirmek istiyorum. Şimdi Türkiye'nin yazlık yerlerine de gidiyoruz. Çeşitli yerlere, uçaklar, otobüsler filan, her yanda su artık mecbur şeye döndü, paketi. KASKİ bu konuda marifet gösterir. Başaracağına da inancımız tam. Bunların KASKİ eliyle işlenmesinin doğru olduğu kanaatindeyiz. Teşekkür ediyorum.
0: KASKİ
3: biliyorsunuz personel ve AŞ'miz var. Onun sadece iştigal alanı personel. Onun dışında bir paketleme tesisi yapma şansımız yok. Daha önceden yapılmış olan bir tane İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Hamidiye var bildiğim kadarıyla. O da ruhsatı eski tarihli olduğu için yapabiliyorlar. Şu anda böyle bir KASKİ'nin böyle bir şey yapma şansı yok başkanım.
0: Evet, bunlar başında yeni bir tesisi çalışma aşamasına geldi. Çok da güzel fabrika hazırlamışlar. Gezdi bunu da gördük, sağ olsunlar. Benzeri çalışma özel sektöre güvenmenin bir mahsuru yok gibi geliyor bana.
2: Yok başkanım, şu açıdan özel sektörün mahsuru yok ama şehir içerisindeki kaynaklar tabii ki, bir Sarız'da, Pınarbaşı'nda, İncesu'da, Felahiye'de, yani farklı yerlerde, Yahyalı'da, oralarda firmalar yapabilir ama burası şehir içi olan bir yer. Hemen Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'ne yakın bir yer. Yani KASKİ yapabilir diye düşünüyoruz bunu. Bundan dolayı bu maddeye red oyu kullanıyoruz başkanım.
0: Peki. Evet. Bu açıklamalar doğrultusunda kabulünü oynayacaklar. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğunu kabul etmiştir. 30.
4: Kocasinan ilçesi Barsama mahallesinde köy yerleşim planı bulunan bölgede 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlı komisyon raporunun görüşülmesi.
0: Evet, komisyon raporu üzerinde görüş belirtmek isteyen olmadığına göre kabulün oynanacağız. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 31.
4: Kocasinan ilçesi Serçiönü mahallesi 3359 ada 4 parsel ve 500 ada 13 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlı komisyon raporunun görüşülmesi.
0: Komisyon raporu üzerinde görüş belirtmek
2: başkan
0: istiyorum. Buyurun.
2: Şimdi burası öğretmen evi olarak yıllarca bildiğimiz bir alan. Daha önce yıkılmıştı depremden dolayı. Statik hasarlar meydana geldi. Yerine aynısı yapılacak. Onun da farkındayız. Hayırlı olsun ama şöyle bir şeye dikkat edilmesi gerekiyor. Burada en az yapılacakken 2-3 kat kapalı otopark yapılması, eğer gerekirse de bunun şerh düşülmesi kanaatindeyiz. Çünkü o bölge otopark olarak da çok yoğun bir bölge. Buna dikkat edilmesini talep ediyoruz.
0: Ahmet Bey, var mı katkı? Bizim böyle bir şart koşma yetkimiz var mı? Ya siz, hayır yani imar yönetmeliğinde var, bir araç park sayısını orada oranını kurtarmadan herhalde ruhsatlandırmazsınız. Efendim, imar yönetmeliğine uygun şekilde yapsınlar. Biz yük üzerine yük eklersek bu defa yük çekilemez ve yapılamaz olur. Tekrar İşin şekli değişir, şartlandırmayalım. İmar yönetmeliğine uygun şekilde siz bunu nazar itibarı alın ama tavsiye olarak. Kocasinan Belediyesi olarak ruhsatlandırma aşamasında. Artık engeller misin? Hiç mi yaptırmazsın? Peki, evet, bu açıklamalar doğrusunda kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy bile kabul edilmiştir. Biraz gecikmiş bir çalışma, o açıdan daha da fazla geciktirmeyelim. 32.
4: Kocasinan ilçesi Taşhan mahallesi 105 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda

0: Nazım İmar Planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
1: Komisyon raporu üzerinde görüşme istemi var. Ona göre kabulün oynanıza sonra kabul edilmiştir. 33.
0: Felahiye Belediye Meclisi'nin 05.05.2026 tarih 27 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
1: Evet, komisyon raporu üzerinde görüş belirtmek isteyen olmadığına göre kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oylarınıza kabul edilmiştir. 34.
0: Felahiye Belediye Meclisi'nin 05.05.2026 tarih 28 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
1: Komisyon raporu üzerinde görüş belirtmek isteyen olmadığına göre kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oylarınıza kabul edilmiştir. 35.
0: Felahiye Belediye Meclisi'nin 05.05.2026 tarih 29 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
1: Komisyon raporu üzerinde görüş belirtmek isteyen olmadığına göre kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oylarınıza kabul edilmiştir. 36.
0: Özvatan Belediye Meclisi'nin 04.05.2026 tarih 28 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
1: Evet. Komisyon raporu üzerinde görüş belirtmek isteyen olmadığına göre kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oylarınıza kabul edilmiştir. 37.
0: Talas ilçesi Kiçiköy Mahallesi 182 ada 1, 4, 7 ve 8 numaralı parsellerin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
1: Evet, komisyon raporu üzerinde görüş belirtmek
2: var başkanım.
1: Buyurun.
2: Şahin Ülker.
1: Buyurun.
2: Başkanım, burada emsal artışından kaynaklı bir park ihtiyacı doğuyor. Bunun bu karşılansın diye de o bölgede bir belediye hizmet alanı kaldırılıyor. Elimizde çok güncel yeni bir mahkeme kararı var. Bu kararda belediye hizmet alanı sosyal donatı alanlarından sayılıyor ve kaldırıldığı zaman mutlaka eşdeğer alan ayrılması gerekiyor. Ama bu maddede böyle bir eşdeğer alan ayrılmıyor. O yüzden bu şekliyle geçtiği zaman mevzuata aykırı bir işlem yapmış oluruz.
1: Evet, teknik olarak Ali Bey...
3: Efendim, belediye hizmet alanları mekansal planlar yapım yönetmeliğinde eşdeğer alan ayrılacak alanlar listesinde bulunmamakta. Yani nüfus yoğunluğu dikkate alınarak belirlenmiş alanlardan değil. Belediyelerin hizmet amaçlı planladığı hizmete matuf alanlar. Dolayısıyla mekansal planlar yönetmeliğindeki çizelgede bulunmayışı dolayısıyla da eşdeğer alan ayrılmıyor bu konuyla ilgili. Aksi doğru, Şahin Bey'in söylediği gibi bir karar mevcut, ancak aksi kararlar da var. Ama biz yönetmelik baz aldığımız için de eşdeğer alan ayırmıyoruz.
2: Başkanım, burada farklı bir önerim olacak. Şöyle, belediye hizmet alanı dediğimiz alanlar vatandaşın, yani Talaslıların kullanımında olması gereken bir alan. Burada kentsel dönüşüm veya eski binaların yenilenmesiyle ilgili bir konu burası. Burada bir emsal artışı oluşuyor. Dolayısıyla bir park yapmak gerekiyor. Yani aslında birilerinin dairelerini dönüştürebilmek için o bölgedeki başka birilerinin sosyal donatı alanını, belediye hizmet alanını elinden almış oluyoruz. Evet, aslında bu dönüşüm gerekli. Oradaki yapılar eski. Ama diğer taraftaki vatandaşın elinden de belediye hizmet alanını almış oluyoruz. Bununla ilgili farklı bir önerim var. Hem o bölgedeki insanların konutlarının dönüşünü sağlayabiliriz, hem de belediye hizmet alanını ortadan kaldırmadan farklı bir çözüm bulabiliriz. O önerim şu: belediyenin hemen önünde biliyorsunuz bir boş alan var. Orası çocukların şu anda oyun alanı olarak kullanılıyor. Burası aynı zamanda belediyeye ait ve buraya çok yakın bir alan. Belediye hizmet alanını kaldırmak yerine belediye binasının hemen önündeki belediyeye ait sosyal donatı alanı olmayan alanı park alanına çevirirsek, hem daha sonrası için ileride belediyenin hemen önündeki ve insanların kullanımındaki bu alanın satışını engellemiş oluruz. Belki ilerleyen yıllarda birileri burayı satabilir. Şimdiki başkanımızın böyle bir düşüncesi yok, ama ileride çocukların şu anda kullandığı alanı çocuk oyun alanı veya park alanına çevirirsek hem o alanı korumuş oluruz hem de şimdiki belediye hizmet alanını korumuş oluruz diye düşünüyorum.
1: Sesi aç istersen.
4: Aynı yere varır Sayın Başkanım. Onu oraya koymak kağıt üzerinde bir değişiklik anlamına gelir. Evet. Fiilen kullanıldığı şekli zaten Şahin Bey'in söylediği gibi oylayalım müsaade edersiniz.
1: Peki bu açıklamalar ve tavsiye konusunda kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Evet. 38. Çalıştığı çok üyeli.
0: Talas.
1: Sen başka bir partiden misin?
5: Hayır, Cumhuriyet Halk Partisi. Demokrasi. Cümlede bakmıyorsunuz. Ortamdan dolayı
4: ne diyor ya?
1: Kurban iyi geçti mi
4: kurban? Kabul mü diyor, etmedi.
1: İyi hadi. Hiç görmedim ama hadi vay. Hayırlısı. 38.
0: Talas ilçesi Endüllük Mahallesi sınırları içerisinde Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09.02.2026 tarih 65 sayılı kararına istinaden onanarak askı ilan edilen 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde yapılan itiraz hususunda hazırlanan imar ve bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
1: Komisyon raporu üzerinde görüş belirtmek isteyen olmadığına göre kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy bildiğinde kabulünü. 39.
0: Talas Belediye Meclisi'nin 07.05.2026 tarih 70 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan imar ve bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
2: Evet.
1: Komisyon raporu üzerinde görüş belirtmek isteyen olmadığına göre kabul edilmesin. Kabul edilmeyenler oy bildiğine kabul edilmesin. Oy çok bile kabul
4: edilmiştir. Peki, teşekkür ederim.
0: Talas Belediye Meclisi'nin 07.05.2026 tarih 71 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan imar ve bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
1: Komisyon raporu üzerinde görüş belirtmek isteyen olmadığına göre kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çok. Mustafa Bey ama evet diyor. Peki. Oy çokluğuyla kabul edilmiştir. 41.
0: Talas Belediye Meclisi'nin 07.05.2026 tarih 72 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan imar ve bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
1: Komisyon raporu üzerinde görüş belirtmek isteyen olmadığına göre kabul edilmez. Kabul edilmez.
2: Oy çokluğu başkanım.
1: Oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
2: Bu kez değişik bir şey oldu. Bizim evet dediğimize Özgür Bey hayır dedi. Bizim hayır dediğimize Özgür Bey evet dedi. Ama siz hepsine evet dediniz başkanım.
1: Evet. 42.
0: Sarız Belediye Meclisi'nin 05.05.2026 tarih 25 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan imar ve bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
1: Komisyon raporu üzerinde evet görüş belirtmek isteyen olmadığına göre kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul etmiştir. Ömer Faruk Başkanım, bu belediyeye yapılacak olan bina yeriyle ilgili.
6: Evet başkanım.
1: Çalışmayı başlattınız mı?
6: Başlattık başkanım, sağ olsun Ali Bey de o konuda.
1: Planlaması gerekiyor mu?
6: Buyur başkanım.
1: Onu plana işlemek gerekiyor mu?
6: Hayır, hayır gerekmiyor başkanım.
1: Mevcut yer resmi kurum alanı.
6: Evet, evet, evet, evet başkanım.
1: Peki.
6: Sağ olun.
1: Evet. Yeşilsa'dan biraz örnek al da inşallah en kısa zamanda Yeşilsa Belediye Başkanı tebrik ediyoruz. Maşallah belediye bina hizmet binasını bitirme aşamasına geldi. Çevre düzen de kendisi yapıyor. Helali hoş olsun, tebrik ediyor, teşekkür ediyoruz. 43.
0: Develi Belediye Meclisi'nin 04.05.2026 tarih 39 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
1: Evet, komisyon raporu üzerinde görüş belirtmek isteyen olmadığına göre kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 44.
0: Develi Belediye Meclisi'nin 04.05.2026 tarih 40 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
1: Evet, komisyon raporu üzerinde görüş belirtmek isteyen olmadığına göre kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 45.
0: İncesu ilçesi Bahçesaray Mahallesi 2648 ada bir parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
1: İncesu Belediye Başkanımızı tebrik ediyoruz. Su sporlarının merkezini oluşturmaya başladı. Ve ardından da marina ve kamp ve karavan merkezi oluşturma aşamasında güzel hizmetler verdi. Tebrik ediyor, teşekkür ediyoruz. Turizm merkezi kayıyor gibi gelmeye başladı bana yani. Evet, devam ediyoruz. Evet, 45. maddeyle ilgili görüş belirtmek isteyen var mı? Olmadığına göre kabulün organizasyon. Kabul edenler, etmeyenler oy dedi.
2: Oy çokluğu başkanım.
1: Oy çokluğu kabul.
2: Şahin Ülker.
1: 46.
0: İncesu ilçesi Saraycık Mahallesi 1218 ada 6 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
1: Evet. Komisyon raporu üzerinde görüş belirtmek isteyen olmadığına göre kabulünü organizasyon. Kabul edenler, etmeyenler.
2: O çok zor başkanım.
1: İncesu niye iyi çalışmadın dersin ya? Ne bileyim, o çok güzel.
2: Şahin Ülker.
7: Başkanım.
2: Orada bir park kaybı var başkanım, bakarsanız.
7: Şimdi başkanım şöyle başkanımızın sağ olsun bize karşı herhangi hiçbir olumsuz davranışı yok ama burada problem şu. Yaklaşık 30 derecelik ana yoldan bir giriş halindeyken yol, kamyonların, tırların ve otobüslerin, büyük araçların 90 dereceyi rahat dönemeyeceğini öngördük. Şahin Başkanımızın dediği yeşil alan kaydırılıyor aslında, farklı bir yere kaydırılıyor. Ama en çok orada bizi endişelendiren yol giriş açısının 30 dereceden 90 dereceye alınması. Ana yoldan hızlı gelen araçlar için tamam burada bulvar sistemi yapılıyor ama onu yetersiz gördük. Bundan dolayı reddediyoruz.
2: Yeşil alan nereye kaydırılıyor Özgür Başkanım? Ben göremedim.
7: Yukarıda park alanı yazıyor ya başkanım, oraya. Uçtaki sivri yeşil alan oraya kaydırılıyor.
2: Hayır, ben hala onu göremiyorum. Öneri ve mevcutu koyduğumuzda ekran önümde ben göremiyorum onu.
7: Peki. Öbür hali yok da o yüzden.
1: Her kusur böyle olsun. Evet. O çokluğuyla kabul edilmiştir. 47.
0: İncesu ilçesi Örenşehir Mahallesi 2475 ada 40-41 numaralı parseller 2492 ada 1-2-3 ve 2493 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda ve Örenşehir Mahallesi 2475 ada 40-41 numaralı parseller 2492 ada 1-2-3 ve 2493 ada 1 parsel 2505 ada 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
7: Başkanım, burada da sosyal ve teknik altyapı yetersizliğine uğradığı için bu maddeden dolayı reddediyoruz.
1: Peki. Talebin kabulünü, daha doğrusu komisyon raporunun kabulünü oylanacağız. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğu kabul edilmiştir. 48.
0: İncesu ilçesi Vali İhsan Aras Mahallesi'nde 48 hektar büyüklüğünde bir alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
1: Komisyon raporu üzerine görüş belirtmek isteyen olmadığına göre kabulünü oylanacaksın. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 49.
8: İncesu Belediye Meclisi'nin 04.05.2026 tarih 55 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan komisyon raporunun görüşülmesi.
1: Komisyon raporu üzerinde görüş belirtmek isteyen olmadığına göre kabulünü oylanacaksın. Kabul edenler, etmeyenler
7: oy çokluğu.
1: Oy çokluğuyla kabul edilmiştir. 50.
8: İncesu Belediye Meclisi'nin 04.05.2026 tarih 56 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan komisyon raporunun görüşülmesi.
1: Evet. Komisyon raporu üzerinde görüş belirtmek isteyen olmadığına göre kabulünü oylanacaksın. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 51.
8: Tomarza ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 2286 ada bir parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı yapılması talebi hususunda hazırlanan komisyon raporunun görüşülmesi.
1: Evet, komisyon raporu üzerinde görüş belirtmek isteyen olmadığına göre kabul edin, oyunuza sor. Kabul edenler, etmeyenler oy birliği kabul edilmiştir. 51-52.
8: Tomarza Belediye Meclisi'nin 04.05.2026 tarih 36 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan komisyon raporunun görüşülmesi.
1: Evet, komisyon raporu üzerine görüş belirtmek isteyen olmadığına göre kabulünü oylarınıza sun. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 53.
8: Tomarza Belediye Meclisi'nin 07.05.2026 tarih 39 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan komisyon raporunun görüşülmesi.
1: Komisyon raporu üzerine görüş belirtmek isteyen olmadığına göre kabulünü oylarınıza sun. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 54.
8: Tomarza Belediye Meclisi'nin 07.05.2026 tarih 40 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan komisyon raporunun görüşülmesi. Evet,
1: komisyon raporu üzerinde görüş belirtmek isteyen olmadığına göre kabulünü oylarınıza sun. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 55.
8: Tomarza Belediye Meclisi'nin 07.05.2026 tarih 41 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan komisyon raporunun görüşülmesi.
1: Komisyon raporu üzerinde görüş belirtmek isteyen olmadığına göre kabulünü oylarınıza sun. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 56.
8: Tomarza Belediye Meclisi'nin 07.05.2026 tarih 42 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan komisyon raporunun görüşülmesi.
1: Evet, komisyon raporu üzerinde görüş belirtmek isteyen olmadığına göre kabulünü oylarınıza sun. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Maşallah, Tomarza'nın hepsi oy birliğiyle geçti. Hadi hayırlı olsun. 57. Hepsini severler canım. Kimsenin bir şeyi yok. Evet, 57.
8: Develi ilçesi Yazıbaşı Mahallesi, Yazıbaşı ile Gömedi mahalleler arasında kalan yolun mera alanındaki kalan kesimi için kamu yatırımı kararı, Büyük Ova koruma alanı içerisinde kalan kesimi için ise kamu yararı kararı alınması ve gerekli tescil işlemlerinin yapılması talebi hususunda hazırlanan komisyon raporunun görüşülmesi.
1: Komisyon raporu üzerine görüş belirtmek isteyen olmadığına göre kabulünü oylarınıza sun. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 58.
8: Çalışmaları devam eden gündem maddeler hususunda hazırlanan imar ve bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi. Evet,
1: komisyon raporu üzerinde görüş belirtmek isteyen olmadığına göre kabulünü oylarınıza sun. Kabul edenler, etmeyenler oylarınıza kabul edilmiştir. Evet. 59.
0: Kayseri Büyükşehir Belediyesi il sınırlarında çalıştırılmak üzere 4 adet otobüs hattının 30 yıl süreyle imtiyaz hakkı devri yöntemiyle 2886 sayılı devlet ihale kanunu kapsamında ihale edilmesi hususunda Kayseri Büyükşehir Belediyesi encümenine yetki verilmesi talebi hususunda hazırlanan hukuk komisyon raporunun görüşülmesi.
1: Gökhan Başkanım, komisyon başkanımız olarak bu konuyu bir açıklar mısın, aydınlatır mısın ya? Bu git gel, git gel.
9: Başkanım, bu konu aslına bakarsanız sizin döneminizden çok öncesinde ortaya çıkmış bir mesele. O tarihlerde uzakta kalan ilçelerin mevcut büyükşehir kapsamına alınmasıyla beraber onların yaptığı sözleşmelerden kaynaklanan bazı problemler ortaya çıkmış zaman içerisinde. Açıkçası bir önceki dönemki meclis ve encümen olarak sizlerin de bilgisiyle sorunun çözümü yönünde yardımcı olmaya çalışıldı. Ancak Danıştay'dan gelen yazıda da yapılan sözleşmede çünkü Danıştay'ın uygun görmesi halinde diyerek bir şerh işlememiz gerekiyordu. Danıştay'da burada sadece 4 tane otobüs işletmesiyle ilgili böyle bir ayrıcalık sağlanamayacağını ve bunun ayrıcalık olarak tanımlanacağını, bu sebeple onaylanmasının mümkün olmadığını söyledi. Bundan dolayı biz de daha öncesindeki almış olduğumuz ihale kararını kaldırılması gerektiğiyle ilgili bir karar aldık başkanım. Daha detay istenirse verebilirim ancak yani çok geçmişi olan ve yaklaşık 20 yıldır da çözülememiş bir mesele. Son olarak Danıştay aslına bakarsanız bize bu işi bizim bu şekilde çözemeyeceğimize yönelik bir karar vermiş oldu.
1: Bir mağduriyet var mı vatandaş açısından?
9: Dört işletme açısından kendilerinin anlattığı bir mağduriyet var başkanım. Ancak bu mağduriyetin sorumlusu Büyükşehir Belediyesi değil. Yani bu Büyükşehir Belediyesi'nden kaynaklı bir şey değil. Daha önceki dönemlerde yapmış oldukları anlaşmaların hukuki anlamda problem olmasıyla alakalı bir şey.
10: Meclis üyelerinin bilgisi olması açısından 2019'dan beri süre gelen bir konu bu. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Memduh Büyükkılıç bu konuda çok hassasiyet gösterdi. Bu kadar uzamasının sebebi hiç mevzuattan dolayı kaynaklıydı. Olması yönünde çok emek sarf ettiniz ama sonuç itibariyle yasal mevzuat buna müsaade etmiyordu. Anladığım kadarıyla hukuk servisi de buna göre işlem yapmış.
1: Şimdi arkadaşlar, efendim, hayır. Evet. Şimdi Şimdi tabii bu arkadaşlar haklı olarak kendi... Var mı? Şimdi bir tabii herkese gidiyorlar, geliyorlar. Haklı olarak bir beklenti içerisinde kapıları dolaşıyorlar. Ben bir açıklığa kavuşsun, yapılacak bir şey varsa o anlamda...
10: Sayın Başkanım, inisiyatiften hallolacak olsaydı 2019'da geldiğinizde bunu zaten çözecektiniz. İnisiyatiften hallolacak bir konu değil sonuç itibariyle.
9: Başkanım, hukuken sadece şu yapılabilir. Burada Danıştay'ın vermiş olduğu karar 250'ye yakın araç var sanırım. Yanılıyor muyum? 250 ya da 300 olması lazım. O kadar otobüsün içerisinde 4'ü ile alakalı böyle bir sözleşmenin yapılmasının bir ayrıcalık olarak görüleceğini söylüyor. İlerleyen zamanda meclis uygun görür, sizler takdir edersiniz, sayının artırılması ve bunlarla ilgili bir ayrıcalık görüntüsünün olmaması halinde sorun çözülebilir. Yani benim hukuken kanaatim bu. İlgili daire başkanımız da buna katılır mı bilmiyorum ama bu şekilde çözülebilir.
1: Evet. Bir şey var mı? Bir şey yok.
11: Hukuken zaten sıkıntı olduğu için.
1: En cümene başkanını geliyorsun. Gene sekretersin. Hukukçusun. Üç özelliğim bir arada. Buyur.
11: Hukuken sıkıntı olduğu için zaten bu şekilde bir zaman süreci içerisinde yayılmış oldu. Ahmet Bey'in de söylediği gibi inisiyatif kullanmak suretiyle yapılacak bir durum söz konusu değil. Şimdi burada 4 tane araç var ve bu 4 aracın kendi yapmış oldukları sözleşmelerle, ilgili belediyesiyle yapmış oldukları sözleşmelerde sözleşme süresi 10 yıl şeklinde belirlendi.
1: Kendi belediyeleri diyor yani bunlar.
9: GESİ
1: belediyemizden bize geçen, büyükşehirimize geçen
11: 4 tane. 10 yıllardan 4 tane.
1: Onların 10 yıllığına yapmış. Dolayısıyla büyükşehirler 49 yıl mı büyükşehir?
11: Şimdi büyükşehir belediyesi daha öncesindeki yapılan sözleşmelerde kanunların belirlemiş olduğu en uzun süre ya da süresiz veyahut da süreyle ilgili hükümler bulunmadığı zamanlar biz belediye meclis kararımızla bir yönetmelik çıkarttık ve bunların sözleşme sürelerini 49 yıl olarak belirledik. Çünkü zaten satılırken de mülkiyet gibi alın denmişti o zamanlar. Ama bu arkadaşların sözleşmelerinde 10 yıl ibaresi olunca 10 yılı 11 yıl yapamadık. Hukuken o anlamda mümkün olmadı. Evet. Ve durum bu aşamaya geldi.
1: Peki bu açıklama doğrusunda talebin veya komisyon raporunun kabulünü oylarınızda sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy bize kabul etmiştir. 60.
0: Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin 2025 mali yılı bütçe kesin hesabı hususunda hazırlanan plan ve bütçe komisyon raporunun görüşülmesi.
1: Evet. Görüş belirtmek isteyen var mı? Yok. Peki. Bu ilgili komisyon çalışmasının kabulünü oylarınızda sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul ediyor. Ne güzel birlikte kaldırıyordun. Komisyon bugün olsa inan evet derdi. Ben o kanaatteyim. Değil mi başkanım? Yani?
12: Yok başkanım, yani o zamanki görüşümde yine aynı görüşümdeyim yani. Tamam,
1: peki,
12: ya. Peki. Teşekkür ederim.
1: Evet, oy çokluğuyla kabul edilmiştir. %90 bütçe oranlamasını gören belediye yok ya Türkiye'de neredeyse. Evet, devam ediyoruz. Peki.
0: 61.
1: 61.
0: Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait Güney Mahallesi, Garipler Sokak, No 30 Yeşilhisar, Fevzi Çakmak Mahallesi, Acarlar Sokak, No 5 Yahyalı ve Fenese Aşağı Mahalle, Gölemen Sokak, No 23 Develi adreslerinde bulunan taşınmazların Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ'ye tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi.
1: Evet, bu bahsedilen yerlerle ilgili şurada önerisi var, onu oku.
11: 5 yıllığına 1000 TL bedeliyle tahsil edilmesi öneriyorlar. Menderes Yıldırım, Abdülkadir Göksun.
7: Evet, başkan, bura ne amaçlı kullanılacak?
1: Zaten
7: sosyal. Tamam. Evet evet. Sadece niteliğini yani soruyordum.
1: Evet, ilçelerimizde herhalde başka da bu büyüklükte tesisler yok. Yani
7: doğru.
1: İlçenin yükünü çekiyor.
13: Evet. Başkanım, İlçeler adına bir teşekkürümüz var özellikle. Buyurun. Yani Yahyalı ölçeğinde de diğer ilçelerimiz adına gerçekten kadın ve gençlik merkezlerimiz ilçeler bazında ciddi manada hizmet veriyor. Bu açıdan tüm tabii masrafıyla, her türlü ilgisi, alakasıyla yani büyükşehrimize ben gönülden yürekten teşekkür etmek istiyorum. Bunu özellikle altını çizerek belirtmek istiyorum.
1: Kültür merkezi yapımı devam ediyor mu?
13: Evet efendim. Çok çok teşekkür ediyoruz inşallah.
1: Girez çıktım Girez.
13: Girez inşallah ben Turfan'da daha tadı yok ama olgunlaştığı zaman mutlaka meclis üyelerimize dağıtacağız.
1: Evet. Arkadaşlar buradan ne çıkıyor? İnşallah Turfan'dayı geçtikten sonra şöyle normal sürece girdiğinde kirazlarımız gelecek diyor.
13: İnşallah Temmuz.
1: Değil mi yani?
7: Doğru.
1: Göz hakkı diye bir şey var. Ahmet.
5: Çok yağmur yağmış.
7: Kiraz gelecek.
1: Bak bak. İşte az veriyoruz Mevlam. Peki. Evet. Sağ olasın İsa'cığım. 62. 2 ile böylece kabulünü oylanacağız. Kabul edenler
0: 62 için doğru.
1: 61'i oylanacağız. 61'i oylanacağız. Kabul edenler etmeyene oy diyor kabul edilmiş. 62.
0: Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait Melikgazi İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 12.016 ada 4 parsel C blok 71 dış kapı no 14 Taksim P numaralı bağımsız bölümde bulunan taşınmazın Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ'ye tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi.
1: Yine benzeri bir talep. Ali'cim şuradan. Kaymak AŞ'ye 5 yıllığına yıllık 1000 TL bedelle tahsis edilmesini öneriyorlar. Abdülkadir Göksun, Menderes Yıldırım.
7: Evet. Başkanım evet. Yine ne amaçlı kullanıyor? Aynı mı?
1: Talebin kabulünü oynansın. Kabul edenler, etmeyenler. Evet, o diyor kabul edilsin. Bu ilden bölgesi, Cumhuriyet Mahallesi dediği
7: şey, ilden belediyenin mülkiyeti. Burası çarşı. Şirkete
1: çarşıda kim var?
7: Mecburlar.
1: Cami Kebir Muzak.
0: Yeni şirketsel dönüşümleri var ya.
5: Başkanım,
7: şirket?
1: Efendim?
14: Cumhuriyet Mahallesi Bankalar Caddesi dediğimizin o taraftaki kentsel dönüşümün oradaki E38'in ürünlerini daha iyi tanıtılması ve işlemlerin orada yapılması amacıyla yeni Cami Kebir Mahallesi.
7: Peki bak. E38.
14: Evet.
1: Evet. Talebin kabulünü oynayacağım. Kabul edenler etkinin oyunu kabul
0: 63. Kayseri Erciyes Kayak Merkezi'nde pist hazırlık çalışmalarında kullanılmak üzere bir adet kar üstü pist hazırlama aracının 2026 yılında edinilecek taşıtlar tablosuna eklenmesi ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edilmesi talebinin görüşülmesi.
1: Evet, araç alımıyla ilgili kar ezeceğiz inşallah. Yetişemez oldular. Karlar çok yağmaya başladı. Bereketlendi. Talebin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oyunu kabul etmiştir. 64.
0: Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde işletilen harfiyat toprağı, inşaat yıkıntı atığı, döküm ve evsel katı atık düzenli depolama sahalarında kullanılmak üzere bir adet paletli dozer aracın 2026 yılında edinilecek taşıtlar tablosuna eklenmesi ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edilmesi talebinin görüşülmesi.
1: Talebin kabulünü önünüze sun. Kabul edenler etmeni oyunu kabul edilmiştir. 65.
0: Asansör periyodik kontrolleri için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yetkilendirdiği herhangi bir A tipi muayene kuruluşu ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi arasında protokol yapmak üzere Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Avukat Hüseyin Beyhan'a yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
7: Başkanım, burada bir açıklama rica ediyoruz. Tam şey var mı? Yani protokolün, yapılacak protokolün esası nedir? Belediye ile ilgili mi yoksa farklı bir şey mi var? Bir detay rica ediyoruz Hüseyin Bey'den.
15: Bakanlığın yetki verdiği asansör periyodik yetkili kuruluşlarla birlikte 5 senede bir bu protokolü yeniliyoruz. Bu yenilenmesiyle ilgili asansörlerin etiketlerinin, kamu asansörleri zaten ücretsiz yapılıyor. Bunun yenilenip bakanlığa bildirilmesi.
7: Belediye tesisleriyle ilgili olanlar değil mi?
15: Belediyenin asansörleri, aynen.
7: Belediyenin asansörleri.
15: Evet, belediyemizin asansörleri.
7: Teşekkürler.
1: Diğer yetki ilçelerde biliyorsunuz. Peki. Talebin kabulünü oranıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler 66'dan başlamak üzere 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 77 devam ediyor. 88 dahil imar komisyonuna gitmesinin kabulünü oylarınıza sunuyor. Kabul edenler etmeni oyunda kabul edilmiştir. 86
7: 89.
0: Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından tesis edilen ve ileride kurulacak olan elektronik denetleme sisteminin bakım, işletme ve yeni imalat ihalelerinin yapılması ve üçüncü şahıslarla sözleşme imzalamak üzere 10 yıla kadar süreyle Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç veya Genel Sekreter Avukat Hüseyin Beyhan'a yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
7: Başkanım,
1: 10 yıl olarak orada bir açıklama ekleyelim. İhale şartlamasını 10 yıl.
2: Başkanım,
7: bu konuda bir ek yapacağım başkanım. Geçen hafta Melik Gazi Belediye Meclisi'nde de bu konuyu konuştuk. Esenyurt'ta Hava İkmal Millet Bahçesi'nin olduğu yerde Melik Gazi Belediye'miz bir uçak üzerine sivil havacılıkla ilgili bir okul açtı. O okulun önündeki kavşak, Erciyes Üniversitesi'nden başlayıp Esenyurt'a kadar olan kavşak geniş, konforlu ama araçlar son derece hızlı geliyor. 100 kilometre ve üzerinde geldiklerini de görüyoruz. Orada her gün birkaç kazaya ben şahit oluyorum. Eminim onlarca kaza oluyordur. Bir de gelen araçların hızının kesilmesi için o noktaya mutlaka EDS yapılmasını talep ediyoruz. Hatta geçen hafta büyük ihtimalle Melik Gazi Belediye'miz resmi yazıyla da ulaşmıştır Sedat Erdoğan Bey'e. Bu konu yeri gelmişken EDS konusu olduğu için bunun yapılmasını da buradan ivedilikle talep ediyoruz.
2: Başkanım, ben de bu konuda bir şey söylemek istiyorum. Ben en baştan beri elektronik denetleme sisteminin çalışmasını istemiyorum. Şu anda bir radar cezası yaklaşık 12 bin TL ve bu cezayı insanlar yediği zaman ciddi sıkıntı yaşıyorlar. Özellikle trafik güvenliği için kurulan bir sistemin bir gelir kapısı haline dönüşmesini doğru bulmuyorum. Burada bir özel şirkete geçtiği zaman, bir kişi 12 bin lira ceza yediği zaman üzüldüğünde şirket sahibi sevinecek tabii ki. Ne kadar fazla kişi düşerse her gün bu radara o kadar mutlu olacak. Dolayısıyla trafik güvenliği anlamında kurulan bir sistemin gelir kapısı haline dönüşmesi ve bunu bir özel şirketin yapmasını doğru bulmuyorum. Ama bunu sadece ben söylemiyorum. 2025 yılı Ekim ayında İçişleri Bakanı bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Özellikle büyük şehirlerde, Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerde elektronik denetleme sisteminin gelir kapısı haline gelmesi, trafik güvenliği konusunun gelir kapısı haline gelmesinin doğru olmadığını söyledi ve bununla ilgili bir yasal düzenleme planladıklarını ve yapacaklarını söyledi. Dolayısıyla ortada böyle bir durum varken bunun bir özel firma tarafından gelir kapısı haline gelmesini doğru bulmuyorum ki Bakan Bey de bununla ilgili açıklama yaptı. Bilginiz var mı bilmiyorum. Diğer konu ise bu elektronik denetleme sistemleri tabii Türkiye'de birçok şehirde yapılıyor, görüyoruz. O bölgelerde yapılan sistemlerin büyük çoğunluğu yap işlet devletle yapılıyor. %95-98'i yap işlet devletle yapılmış. Yani ilk maliyetini yüklenici firma karşılıyor. Buradaysa biz zaten bunu belediye olarak yaptık. Yaptıktan sonra sadece sistemin düğmesine basacağız, çalışır hale getireceğiz. Biliyorsunuz artık radar cezalarını insanlar bile kesmiyor. Sistem otomatik olarak gönderiyor. Dolayısıyla bu kadar net olan ve neredeyse işletme maliyeti hiç olmayacak bir sistemin özel firma tarafından yapılmasını doğru bulmuyorum. Bir de konunun şöyle bir tarafı da var, ihale mevzuat tarafı da var. Bununla ilgili bir yaklaşık maliyet hazırlayacağız ama biz bilmiyoruz ki Kayseri'de kaç kişi radara düşecek? Nasıl bir teklif verilecek? Yaklaşık maliyet nasıl hesaplanacak? Tabii burada şöyle söylenebilir. Başka şehirlerden örnekler alınabilir veya tahminler yapılabilir, denebilir. Ama bu tutmayabilir. Bir ihale ortamında biliyorsunuz riskli bir ortam varsa yüklenici firmalar kendilerini garantiye alırlar ve en düşük teklifi verirler. Zaten özellikle elektronik denetleme sisteminin Türkiye'deki ihalelerini incelediğimizde ciddi rekabet şartlarının da oluşmadığını görüyoruz. Burada bir işletme maliyeti olmadığı için ve sistem otomatik çalışacağı için ben sistemin özelleştirilmesini bir şirket tarafından işletilmesini zaten doğru bulmuyorum. Ama siz ille de biz böyle yapacağız diyorsanız da bunun sistemin netleşmesi açısından hazır sistem olduğu için öncelikle belediye tarafından bir süre işletilip veriler elimize alınıp ondan sonra daha doğru veriyle daha doğru fiyatlamayla yapılmasının daha doğru olacağını düşünüyorum. Bu iki husus yüzünden ben olumsuz oy kullanıyorum.
16: Bu hususta Şahin Bey'e katılıyorum. Yani büyük trafik cezaları gelince o bir sıkıntı olabilecek. Orada da insanlar fazla basıyor. Aslında Özgür Bey'in dediği yerde de aynı hadiseler var. Ama hız kesiciler var. Bu rampayla ilgili. Onu basit rampalarla yani hızını kesebiliyoruz.
1: Taklattırıyor. Bunlar ana arterler. Ara sokak değil, bir şey değil. Yani burada ana karayollarının kriterleri var. Emniyetimizin kriterleri var.
16: Biz ama ana arterde var yine. Komando caddesi mesela.
1: İstediğimiz yere biz EDS sistemini uygulayamıyoruz. Önce oradaki sayımlar vesaireler UKAME kararıyla ve emniyetin de onaylamasıyla.
2: Başkanım.
1: Ama halen bizim onaylanmayan yerlerimiz var. Yapıldığı halde aktif olmamış olan yerimiz var. Hüseyin Bey müsaade etseniz.
2: Başkanım çok kısa bir şey daha söyleyeyim başkanım, ondan sonra söylesin. Haklısınız, elektronik denetleme sistemi trafik güvenliği için önemli. Trafik güvenliğinde bir problem yok. Burada hem bakanın, İçişleri Bakanlığı'nın söylediği, bakın bu konuda bir çalışma yapılabilir, bence teyit etmek lazım. Çünkü 20 Ekim 2025 tarihli haberleri incelediğimizde bakan bu konuyla ilgili özellikle söylüyor. Birincisi bu. İkincisi, insanlarda bakın şöyle bir şey oluşuyor. Bir trafik cezası yendiği zaman, bunu ben etrafımda da çok duymuşumdur, radar cezası 10 bin lira geldi, neyse en azından devlete gidiyor düşüncesi oluşuyor. İnsanlarda evet canımız acıyor, içimiz yanıyor ama sonra tekrar hizmet olarak bize dönecek düşüncesi var. Bakın burada cezayı yediğimizde bunun özel şirkete gidiyor olması, emin olun, insanlara çok yaralar. Ben işletilecekse bile ilk yatırım maliyeti tamamlandığı, belediyemiz tarafından kurulduğu için ve sistemin işletmesinin herhangi bir masrafı olmadığı için bence sistemin kamuda kalması daha doğru olur diye düşünüyorum.
11: Şimdi şu anda elimizde 3 tane bitmiş fakat çalışmayan EDS sistemimiz var. Başlatılmayan 3 tane EDS sistemimiz var. Bu 3 EDS sistemine biz bir yıl önce yaklaşık 53 milyon TL masraf yapmışız. Bu yapılmış olanlarınkinin ihalesindeki düşündüğümüz iş, bu 53 milyon liranın öncelikle güncel rakamına çekilip peşin olarak ödenmesi, daha sonrasında da 10 yıl kiraya verecek olduğumuzda işletme ve bakım giderlerinin karşı taraf tarafından karşılanması halinde yüzde kaç üzerinden ihale yapılacağına ilişkin olacaktır. İkincisi, tamam bir şekilde para cezaları çok gelebiliyor ama trafikten aldığımız bilgilere göre bu EDS sistemleri çalışmıyor olsa da sadece isminden ve görüntüsünden dolayı ölümlü trafik kazalarında %70 azalma var. İnsanlar ister istemez bu sistem çalışıyor düşüncesiyle de, halbuki çalışmadığı halde, %70 ölümlü trafik kazalarında azalma var. Dolayısıyla ölümlü bir trafik kazasında parayla ölümü karşılaştırırsak çok daha farklı sonuçlar çıkar diye düşünüyorum.
2: Peki başkanım, bakanın açıklamasıyla ilgili bir bilginiz var mı? O konuda bir çalışma var mı?
1: Bakanımızın açıklaması tabii bizim için çok kıymetli ama şu andaki mevzuata aykırı bir uygulama yapma söz konusu değil. Bir. İkincisi, emniyetimiz tarafından onaylanmak şartıyla zaten bunlar hayata geçirilecek. Bunu da maddenin içerisine koyun. Onaylamazsa zaten o EDS'yi yapsanız da siz hayata geçiremezsiniz yani. Peki bu şekliyle ben müsaadenizle bu açıklamalarla. O işin şakası olmaz. O işin şakası olmaz yani şimdi. Peki biz bunu burada tartışmayalım. Bu açıklamalar ve tavsiyeler doğrusunda kabulünü oynanıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğu kabul edilmiştir. Uygulama yapılan onlarca şehir var. Sadece biz, daha biz yeni bu işe özel sektör bazında düşünmeye başladık. Bakalım bir ihaleyi de görsünler. Onaylayıp onaylamayacağımız da ayrı bir konu. Peki.
17: 90.
6: Başkanım, başkanım.
1: 90.
6: Başkanım. Evet. Konu trafik oldu da konuyla direkt alakalı değil benim söyleyeceğim de.
1: Buyurun.
6: Şahit olduğumuz günübirlik bizim Sivas yolu üzerindeki dün akşam üzeri Yeşil Yurt kavşağındaki sıkıntı malumunuz karayollarına aittir de, ancak ben akşamki tespitim Kanışkarum'a kadar konvoy vardı. Yeşil Yurt kavşağından geliş istikameti. Yani buna bir o ışığın çok ben işe yaradığını da çok düşünmüyorum.
1: Kontrolden kaynaklıdır o.
6: Buyur.
1: Orada kontrol yapıyor yani.
6: Yok. Niye? Trafik çok yoğun. Işık da Yeşilyurt kavşağında biri İldem'e giden yol, bir diğer de çok pasif bir tali yol. Ama oraya ışık konmuş. Işığın süresi de çok hızlı. Çok uzun sürüyor. Ve akşamki benim buradan giderken ki saat 8 gibi şahit olduğum Kanışkarum'daydı. Yani dolayısıyla bu insanlar şehre geliyor. Bir sıkıntı var. Bunu bir iletir de orada başka bir çözüm. Ya gidişler...
1: Karayollarına bir daha iletelim başkanım. Bunu.
6: Çok önemli bir nokta. Teşekkür ederim.
1: Maşallah Başak Pınar'da mı araç var ya? Ben anladım yani. Peki. Oldu. İletelim hay hay. Peki.
0: Mülkiyeti Özvatan Belediyesi'ne ait 625 ada 22 parsel numaralı taşınmaza itfaiye hizmet binası yapılması amacıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Özvatan Belediyesi arasında protokol yapılması ve yapılacak olan protokolü imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
1: Evet, bu yetki talebinin kabulünü organizasyon. Kabul edenler etmeyene oy bile sormamıştır.
6: Başkanım.
1: Buyurun Mustafa Bey.
6: Öncelikle Halit Bey'e hayırlı olsun. Teşekkür ederiz ebeye geçenler ama 2023 yılında biz müracaat etmiştik. Büyük bir yangın vardı bizim orada da. Evet. Bir hanım kardeşimiz mefat etti. Aslında bizim binaya ihtiyacımız yok. İşletme kooperatifinin yanında yaptığınız bir bina var. Ora boş duruyor. Bu konuda bizim orada itfaiye aracı yok. Çiftlikte merkezde var. Tamam anlıyoruz ama oradan oraya gelmesi 51 dakika sürüyor. Yani yaz geldi biliyorsunuz.
1: Mevcut araçlardan verelim yoksa yenisini alalım.
6: Olur efendim. Teşekkür ederiz. Sağ olun.
1: Haklısın o konuda. Evet. 91. Bir.
0: İncesu ilçesi Saraycık Mahallesi 2371 Taksim 1 parsel ve etrafındaki yeşil alan üzerinde çevre düzenlemesi çalışmaları yapılabilmesi için Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü arasında protokol yapılması ve yapılacak olan protokolü imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
1: Bu Boğaz Köprü'deki park var. Milliyet var. Malum görüntü hoş değil. Evet, bu talebin kabulünü organizasyonu kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul etmiştir. 92.
0: Türk Dünyası Kültür Başkentleri programı kapsamında 22-25 Haziran 2026 tarihleri arasında Özbekistan'ın Andijan şehrinde gerçekleştirecek olan toplantı, çalıştay ve kültürel etkinliklere Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ni temsilen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Demeltaş ve özel kalem Mehmet Çetin'in görevlendirilmesi talebinin görüşülmesi.
1: Burada sadece biletler söz konusu olacak. Oradaki harcamaları ya da masrafları Özbekistan Bakanlığı, ilgili bakanlık harcama yapacağız diye bize gelen bilgi o doğrultuda. Bakanlığın özel ricası gelin görün törenlerimizi diye. Oradaki bize verdikleri personel sayısı kaç kişi? 2+1 yani.
17: Başkanım.
1: Evet.
17: Ev sahibi ülkede burada diğer Türk devletlerinden de katılımcılar olacağı için bu sayıyı sınırlı tutmuşlar.
1: Bir valilik de var, bir de belediye var. İkisini davet edeyim. Evet. Sonrasında inşallah Türk Kültür Başkenti, Türk Cumhuriyetleri Kültür Başkenti bağlamında değişik etkinlikler vesilesiyle burada bulunan tüm meclis üyelerimizden zaman zaman elbette ki oraya gidecek heyetler oluşacak, gidilecek, gelinecek. Ata yurdunu görmekte fayda var yani. Evet, inşallah. Tamam. Evet, talebin kabulünü organizasyonu kabul edenler etmeni ödülü kabul etmiştir. 20, 93.
0: Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait Sarıoğlan Belediye Başkanlığı'na tahsisli Sarıoğlan ilçesi Çiftlik Mahallesi 524 ada 25 parselde bulunan 157.48 metrekarelik kısmın 25 yıl süreyle Sarıoğlan ilçe müftülüğüne bedelsiz olarak tahsisinin yapılması ve tahsis işlemi ile ilgili düzenlenecek protokol imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıca veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
1: Evet, şöyle bir talep var. Ha, 93'ü oylayalım, evet. Talebin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliği kabul edilmiştir. Müftülüğümüze vereceğimiz yer konusu. 94 Ekin Eke, buyurun.
8: Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere tarafınızdan uygun görülecek bir adet binek hizmet aracının belediyemize tahsis edilmesi hususunda gereğini arz ederim. Ömer Faruk Eroğlu.
1: Belediye başkanımız benim bu bineceğim güvenli bir aracım yok diyor. Zırhlı mı istiyor? Peki. Sağ olasın. Bu talebin kabulünü de oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmiyor, oy birliği kabul edilmiştir. Bu arada Cuma günü nasip olursa ek bir meclis yapalım. Sebep Erciyes Üniversitemizin Tıp Fakültesi Hastanesi 800 yataklı yeriyle ilgili planlama sürecinin öncelenmesi ve hızlandırılması bağlamında talep var. Bu konuda yardımcı olacağız. Onun da göz önüne alınarak Cuma günü bir ilave meclis yapacağız. Bir. İkincisi arkadaşlar milli maçlar başlıyor. İlçelerimizin de çok güzel hazırlıklar var, çalışmalar var. Ama bütün bunun yanında Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde bizim de naklen maçımızı birlikte izleyeceğimiz, ortamı sağlayacağımız çalışmamız var. Onu da duyurmuş olalım. Pazar günü başlıyor. İlk maçımız Avustralya. Avustralya ile olan maçımıza saat 7'de bekliyoruz. Çay, çorba, simit bedava. Sabah namazı arada 2 saat var. Ona biz karışmayız. Kendileri biliyor. Cuma günü saat 15. Saat 15'te. Bu arada hafta sonu LGS sınavları var. Sevgili yavrularımıza başarılar diliyoruz.
18: Başkanım pardon.
1: Ne diyorsan söyle.
19: Toplantının da onu sor.
1: 15 dedik ya.
18: Başkanım
1: 15.
18: Cuma günü Kayseriler gününden dolayı belediye başkanlarımızın filan İstanbul'da olup perşembeye alınması yönünde bir şeyimiz var mı başkanım? Ek meclisimizin.
1: Cuma günü gitmesini gerektiren orada bir şey yok.
18: Hı hı.
1: Cumartesi pazar giderseniz yeter artar. Ama tamam. Ekipleriniz gidebilir. Yani perşembeye mi çekelim diyor.
18: Yani.
1: Cuma günü meclisimiz var arkadaşlar. Bir de Perşembe Cuma burada Erciyes Sirvesi var. O açıdan da Cuma günü yapılsın yani bu iş bitsin. Peki. Efendim alınan kararlar hayırlı olsun. Yapıcı yaklaşımınızdan Kayseri Büyükşehir Belediye'mizin ruhuna uygun bu uyumlu çalışmadan dolayı teşekkür ediyoruz.
20: Gündem yoğun, kararlar kritik. Şehrimizin geleceğini şekillendiren kararların alındığı, daha yaşanabilir bir kent için tartışmaların yaşandığı belediye meclisi sona erdi.
21: Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
22: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdussever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sıfır atık hareketi hakkında konuşma gerçekleştirdi.
23: Sıfır atık hareketiyle hayata geçirilen proje ve uygulamalarla ekonomimize tam 365 milyar lira katkı sağladı. 90 milyon ton atığı geri kazandırdık. 613 milyon ağacın kesilmesini engelledik. 36 milyon ağacın karbon salımına denge gelen 180 milyon ton sera gazı salımının önüne geçtik.
22: CHP sözcüsü Müslüm Sarı, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in grup başkanlığının Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından iptal edileceğini ileri sürdü. Seçimlerin usulsüz olduğunu belirterek, seçim şekil koşullarına uygun değil. Kaç gün önce hangi gündemle duyurdun? Her şeyin bir usulü, şekli var. Ayrıca genel başkanın bilgisi dahilinde olmayan bir grup seçimi yapılabilir mi? Grup başkanı genel başkana bağlı olarak seçilir. Ben yaptım, oldu deyince olur mu ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanlığı tutuklanan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Koç Holding kurumlarına yapılan saldırıları lanetliyoruz. Türkiye'nin huzurunu hedef alanlar güvenlik güçlerimizden kaçamayacaklar ve hukuk önünde hesap vereceklerdir açıklamasında bulundu. Kayseri, Muş ve Diyarbakır'da bazı mahallelerde muhtarlık seçimleri için oy kullanıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün İstanbul'da Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan üçlü Dışişleri Bakanları toplantısının 10.sına ev sahipliği yapacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgede yaşanan son gerginlikler ve İran'la ABD arasında devam eden müzakerelerdeki son durum ele alındı. Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP 31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samet Ağırbaş, Sıfır Atık Festivali'nin ziyaretçi sayısının 3. günü itibarıyla 400 bini aştığını açıkladı. Ana Haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
21: Radyo Radar'da Ana Haber sona erdi. Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
3: Ekonomi haberleriyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soylu Yıldırım. Hazine ve Maliye Bakanlığı Denetim Kurulu Başkanlığı, mükelleflerin vergisel risklerini önceden öğrenerek denetim sürecine girmeden durumlarını değerlendirmelerine imkan sağlayan uygulamayı devreye almaya hazırlanıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nda destek üst limitinin 30 milyon liraya çıkarıldığını belirterek, programın 2026 yılı ikinci dönem başvurularının başladığını bildirdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kırsal Kalkınma Yatırım Programı ile tasarruflu tarımsal sulama sistemlerini destekledikleri için başvuru sürelerinin 30 Haziran'a uzatıldığını bildirdi. Türkiye, 2026 yılının Ocak-Nisan döneminde limon ihracatından 195 milyon dolar gelir elde ederek %18'lik artış kaydetti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın 4. faiz kararını belirlemek üzere Perşembe günü toplanacak. Türkiye Dünya Bankası'ndan Yeşil ve Geleceğin Şehirleri Projesi kapsamında 191,5 milyon euro tutarında finansman temin etti. Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin sahte servis kaynaklı mağduriyet yaşamaması için internet aramalarından ulaşılan servis bilgilerinin doğruluğunu üretici veya ithalatçı firmanın resmi internet siteleri veya servis bilgi sistemi üzerinden teyit etmesi uyarısında bulundu. Mayıs ayı enflasyon verileriyle memur ve emeklilerin 5 aylık zam oranı netleşti. SSK ve Bağkur emeklisi için %16,61, memur için ise %12,41'lik artışın kesinleştiği tabloda nihai zam miktarını Haziran ayı enflasyonu belirleyecek. Sermaye Piyasası Kurulu, borsada işlem gören şirketlerin fiili dolaşımdaki pay oranının hesaplanmasına ilişkin esaslarda değişikliğe gitti. Ekonomi haberlerini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
21: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
3: Ekonomide bugün dolar 46 lira 05 kuruş, euro 53 lira 09 kuruş, gram altın 6481 lira, çeyrek altın 10.444 liradan satışa sunuluyor.
21: Radyo Radar Para Piyasaları.
4: Sevgili dinleyenler, kuzeyden gelebilecek yüksek basınç ve soğuk hava, araçların bagajında zincir bulundururken
21: Yer yer Balkanlardan gelen yağışlı havanın etkisiyle araçlar virajlara daha yavaş ve kontrollü giriyor. Ülke geneline baktığımızda ise uzun vadede güneşli ve trafik kurallarına uygun güzel bir hava bekliyoruz. Hayatı mevsimine göre yaşa. Trafik hayattır.
9: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
21: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, ulus

0: zirvenin ardından Rusya'nın hipersonik Oreshnik füzesine karşı savunma silahlarının üretiminin arttırılmasının acil bir ihtiyaç olduğunu bildirdi. İsrail'in İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Manşer kentinde bulunan petrokimya tesisini vurduğu bildirildi. İran'ın 2026 FIFA Dünya Kupası futbol takımı, ABD ile yaşanan vize krizi ve maçların oynanacağı stadyumlara, erişim konusundaki anlaşmazlıkların ortasındaki Meksika'ya ayak bastı. ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya anlaşma konusunda iyi bir adım atmaya çok yaklaştık dediği ve İran'a saldırılarını ertelemesi çağrısında bulunduğu iddia edildi. İsrail ve İran'ın karşılıklı saldırılarının ardından İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun güvenlik kabinesini toplayacağı belirtildi. İran'dan fırlatılan füzeler nedeniyle İsrail'in orta ve güney kesimindeki birçok kentte sirenlerin çaldığı bildirildi. Suudi Arabistan'ın Riyad bölgesine bağlı El Harç kentinde olası bir tehlikeye karşı erken uyarı sisteminin devreye alındığı bildirildi. Filipinlerin güneyindeki Mindanao bölgesinde 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. En az 8 kişi hayatını kaybetti. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi.
2: Mirasın izleri.
3: Sevgili 91.8 Radyo Radar dinleyicileri, UNESCO Dünya Miraslarından Göreme Milli Parkı ve Kapadokya'yı dinliyorsunuz. Ben Selen Kocaman. Dünya kültürel ve doğal mirası, insanlığın ortak hafızası ve gelecek kuşaklara bırakılan paha biçilmez hazineleridir. Bu bilinçle 16 Kasım 1972'de Paris'te kabul edilen Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme, miras alanlarının korunmasını ve evrensel değerinin tanınmasını sağlamıştır. Türkiye, sözleşmeye 14 Nisan 1982'de taraf olmuş, resmi onay süreci ve belgelerin sunulmasının ardından 16 Mart 1983'te resmen Dünya Mirası Topluluğuna katılmıştır. Bugün, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan 1248 alan, insanlık tarihinin, kültürünün ve doğa mirasının evrensel bir vitrinini sunmaktadır. Türkiye'nin bu miras içindeki alanları, tarih boyunca farklı uygarlıkların izlerini, mimari dehalarını, kültürel çeşitliliğini ve doğal güzelliklerini bir araya getirerek ziyaretçilerine hem görsel hem de ruhsal bir yolculuk vaat eder. Bugün anlatacağımız alanlar, binlerce yıl süren medeniyetlerin mirasını, doğa ve kültürün eşsiz uyumunu gözler önüne seren, UNESCO tarafından dünya mirası olarak korunmaya alınmış değerli hazinelerdir. Her bir taş, her bir yapı ve her bir peysaj, insanlık tarihinin ortak belleğine ışık tutmaktadır. Türkiye'deki iki karma miras alanından biri olan Göreme Milli Parkı, hem doğal güzellikleri hem de kültürel mirasıyla UNESCO Dünya Mirası listesinde özel bir yere sahiptir. 1985 yılından bu yana koruma altına alınan bu eşsiz alan, ziyaretçilerine hem jeolojik mucizeler hem de insanlık tarihinin derinliklerinden gelen izler sunar. Parkın en tanınmış simgesi hiç şüphesiz peribacalarıdır. Milyonlarca yıl süren Erciyes, Hasan ve Güllü Dağ'ın püskürttüğü lavların oluşturduğu tüf tabakalarının zamanla aşınmasıyla ortaya çıkan bu oluşumlar sanki dev bir masal kitabından fırlamış gibidir. Rüzgarın ve yağmurun yüzyıllar boyunca işlediği bu taş kuleler, Kapadokya'nın eşsiz silüetini meydana getirir. Gün doğumunda kızıl, gün batımında altın tonlarına bürünen bu manzara, doğanın kendi fırçasıyla çizdiği bir tablo gibidir. Ancak Göreme'nin değeri yalnızca doğal güzelliklerinde değil, İnsan eliyle şekillenmiş, zengin kültüründe de saklıdır. Volkanik tüf kayaların kolayca oyulabilmesi, bölge halkına barınak, manastır ve ibadethane yapma imkanı sağlamıştır. Böylece doğanın sunduğu bu eşsiz taş diyarı, yüzyıllar boyunca insan yaşamının merkezi haline gelmiştir. Göreme Milli Parkı'nda yer alan kaya oyma kiliseler, Bizans sanatının en önemli miraslarındandır. Tokalı Kilise, El Nazar Kilisesi, Azize Barbara Kilisesi, Saklı Kilise, Elmalı Kilise ve Karanlık Kilise bunların en çarpıcı örnekleridir. Bu yapılar yalnızca mimarileriyle değil, içlerindeki fresklerle de dikkat çeker. 10. ve 12. yüzyıllar arasında ikonoklastik dönem sonrası yapılan bu freskler, İncil'den sahneleri, azizleri, peygamberleri ve dini hikayeleri canlı renklerle ziyaretçilere aktarır. Karanlık Kilise'deki freskler ise, neredeyse hiç gün ışığı almadığı için olağanüstü derecede iyi korunmuş, günümüzü adeta ilk günkü parlaklığıyla

0: ulaşmıştır. Mavi, kırmızı ve altın sarısının yoğunlukta olduğu bu freskler, Orta Bizans dönemi resim sanatının doruk noktasını temsil eder. Göreme'nin kaya uyma mimarisi yalnızca dini yapılarla sınırlı değildir. Yeraltı şehirleri, manastırlar, şapeller ve yaşam alanları buradaki halkın tarih boyunca nasıl doğayla uyum içinde yaşadığını gösterir. Dışarıdan bakıldığında bir kaya parçası gibi görünen bu yapılar, içlerine girildiğinde adeta küçük birer şehir olarak karşımıza çıkarlar. Göreme Milli Parkı işte bu yönüyle karma miras alanıdır. Bir yanda doğanın binlerce yıl süren sabrı ve emeğiyle oluşan olağanüstü jeolojik yapılar, diğer yanda insan yaratıcılığı, inancı ve sanatıyla işlediği kültürel miras. Bu birleşim, Kapadokya'yı dünya üzerinde eşi benzeri olmayan bir alan haline getirir. UNESCO Dünya Mirası listesine alınan Göreme, yalnızca Türkiye'nin değil, tüm insanlığın ortak hazinesidir. Burayı ziyaret edenler, bir yanda gökyüzüne doğru yükselen peri bacalarının sessizliğini, diğer yanda taşların içine oyulmuş freskslerin renkli dünyasını görür. Bu zıtlık değil, tam aksine bir bütünlüktür. Çünkü burada doğa ve insan yan yana değil, iç içe yaşamıştır. Bugün Göreme, her yıl dünyanın dört bir yanından gelen milyonlarca ziyaretçiyi ağırlıyor. Güneşin doğuşunda gökyüzüne yükselen sıcak hava balonları, aşağıdaysa binlerce yıllık tarihin sessiz tanıklığı. İşte burası, insanı yalnızca geçmişe değil, aynı zamanda evrensel ve kültürel yolculuğa çıkarır. Göreme Milli Parkı bize şu gerçeği hatırlatır. Doğa ve insan birlikte olduğunda ortaya çıkan eser, yalnızca zamana değil, çağlara da meydan okuyabilir. Kapadokya'nın bu büyülü toprakları, işte tam da bu yüzden 1985'ten beri UNESCO Dünya Mirası listesinde parlayan bir mücevher gibi insanlığın ortak mirasıdır. Bir sonraki kültürel mirasımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Mirasın izleri.

0: Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Elayda Kaya. Fenerbahçe Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda 27.172 geçerli oyun, 17.245'ini alan Aziz Yıldırım yeniden başkan seçildi. Türkiye Futbol Federasyonu olağan mali genel kurulu tamamlandı. Federasyon Başkanı, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu oy birliğiyle ibra edildi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi 4. maçında büyük bir heyecan yaşandı. Normal süresi 87-87 tamamlanan mücadelede Fenerbahçe Beko uzatma dakikaları sonunda Anadolu Efes'i 102-93 mağlup etmeyi başardı. A Milli Kadın Voleybol takımımız Milletler Ligi Brezilya etabındaki 4. ve son maçında Bulgaristan'ı 3-1 mağlup ederek etabı galibiyetle kapattı. İstanbul'da düzenlenen okçuluk organizasyonu sona erdi. Kapanışta konuşan Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, "Türkiye'de okçuluk ve Fetih Kupası çok güzel bir noktaya geldi. Bu yolculukta üstüne koyarak devam edeceğiz." dedi. Sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası olan Fransa Açık tek erkekler finalinde İtalyan rakibi Flavio Cobolli'yi nefes kesen bir mücadelenin ardından 3-2 yenen Alman tenisçi Alexander Zverev şampiyonluğa ulaştı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
3: 8 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. 632 Muhammed bin Abdullah vefat etti. 632 Ebu Bekir ilk halife seçildi. 1783 İzlanda'daki Laki Yanardağ 8 ay sürecek püskürme faaliyetine başladı, 9.000'den fazla kişi öldü, 7 yıl sürecek açlık dönemi başladı. 1866 Kanada Parlamentosu ilk toplantısını Ottawa'da yaptı. 1912 Carl Laemmle Universal Pictures film yapım şirketini kurdu. 1949 George Orwell'ın 1984 adlı romanı yayımlandı. 1951 Türkiye'de ilk kalp ameliyatı Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde yapıldı. 1952 Yunanistan Kralı 1. Pavlos ve Kraliçe Fredika Türkiye'ye geldi. 1953 ABD Anayasa Mahkemesi Washington'daki restoranların siyahlara servis yapmayı reddedemeyeceğine karar verdi. 1966 Başbakan Süleyman Demirel Demokrat Parti'nin devamıyız dedi. Bu sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldı. 1968 James Earl Ray Martin Luther King'i öldürmek suçundan tutuklandı. 1968 bir suikast sonucunda hayatını kaybeden ABD Senatörü Robert F. Kennedy'nin cenazesi Arlington Milli Mezarlığı'nda toprağa verildi. 1973 İstanbul Boğaz Köprüsü'nde taşıtla geçiş denemesi yapıldı. 1975 Kıbrıs'taki referandumda Kıbrıs Türk Federe Devleti Anayasası onaylandı. 1986 Avusturya Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Kurt Waldheim kazandı. 1993 Devlet Bakanı Tansu Çiller görevinden istifa etti, DYP Genel Başkanlığına aday olduğu açıklandı. 1995 Rasmus Lerdorf PHP dilinin ilk sürümünü yayımladı. 1995 TBMM Ege'de karasularını 12 mile çıkarma hazırlıkları yapan Yunanistan'a karşı hükümete savaş yetkisi verdi. 2004 Venüs, Güneş'in önünden 223 yıl sonra ilk defa geçti. 8 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşçakalın.
2: Tarihte bugün sona erdi.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Kayseri Sivaslılar Federasyonu Olağanüstü Kongresi'nde konuşan TBMM Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Milletvekili Hulusi Akar şunları söyledi.
2: Kayserimizin, Sivas'ımızın sanatta, sporda, ticarette, sanayide, eğitimde, sağlıkta ileri gitmesi için bir sivil toplum örgütünün yapabileceği ne varsa hepsini yaptı, yapıyor. Sağ olsun, var olsun. Bizden 2500 yıllık Büyük Türk Hakanlığı'nın en son halkası olan Cumhuriyet'in insanlarıyız. Biz bugüne kadar bütün medeniyetimiz, bütün uygarlığımız hiç kimsenin dinine, mezhebine, ırkına, köküne bakmaksızın saygıyla bir beraber olduk.
1: MHP Milletvekili Baki Ersoy, genel kurulda yaptığı konuşmada Kayseri Spor'un son güncel borcunun 1 milyar 138 milyon lira olduğunu açıkladı. Kayseri Spor'da yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda tek aday olan Ali Çamlı tekrar başkan seçildi. Koca Sinan ilçesinde su kanalına düşen 10 yaşındaki çocuk yaralı olarak kurtarıldı. Kırlangıç Vadisi'nde kayalıklardan düşen 46 yaşındaki şahıs yaralandı. Bünyan Belediyesi tarafından düzenlenen kamp ve karavan buluşması hakkında konuşan Başkan Selahattin Metin, doğal güzelliklerimizi tanıtmak, ilçemizin turizm potansiyelini artırmak ve Bünyan'ı kamp karavan turizminde önemli bir noktaya taşımak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bünyan'ı doğa ve karavan turizminin cazibe merkezi yapıyoruz, dedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 6 Haziran 2026 saat 6 ile 7 Haziran 2026 saat 6 tarihler arasında yapılan ölçümlerde Kayseri'nin Develi ilçesi Türkiye'nin en çok yağış alan ikinci yeri oldu. Barbaros Mahallesi'nde sabah saatlerinde yüksekten düşen genç ağır yaralandı. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
3: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
4: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında Ergül Mobilya.
5: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergül

0: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.

0: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
4: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam attı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Ana haberle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan üçlü mekanizmasının bölgedeki barış ve istikrarın teminatı olduğunu vurguladı. Fidan, Orta Koridor Ticaret Hattı'nın bu üçlü işbirliğinin stratejik omurgası haline geldiğini belirtti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ve Avrupalı bakanları taşıyan uçakların Türk jetleri tarafından taciz edildiği ve Yunan hava sahasının ihlal edildiği yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İsrail Savunma Bakanı Katz'ın Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına sert yanıt verdi. Çiftçi, Gazze'de yaşanan soykırıma karşı Türkiye'nin sesini yükseltmeye devam edeceğini belirterek, Filistin hassasiyetimizden rahatsız olanlar çıksa da bu duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, laboratuvar incelemesine alınan yurtdışı e-ticaret ürünlerinin %81'inin güvensiz çıktığını açıkladı. Yüksek risk nedeniyle 1 Şubat 2026'dan itibaren yurtdışı e-ticaret platformlarından yapılan basitleştirilmiş gümrük beyannamesi uygulamasının belirli istisnalar hariç durdurulduğunu bildirdi. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada, İstanbul Finans Merkezi'nde başarıyı da uygulanan ve bürokrasiyi azaltarak işlemleri tek noktadan çözen tek durak ofisi modelinin kademeli olarak ülke geneline yaygınlaştırılmasının hedeflendiği belirtildi. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
2: Ekonomi haberleriyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Hazine ve Maliye Bakanlığı Denetim Kurulu Başkanlığı, mükelleflerin vergisel risklerini önceden öğrenerek denetim sürecine girmeden durumlarını değerlendirmelerine imkan sağlayan uygulamayı devreye almaya hazırlanıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nda destek üst limitinin 30 milyon liraya çıkarıldığını belirterek, programın 2026 yılı ikinci dönem başvurularının başladığını bildirdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kırsal Kalkınma Yatırım Programı ile tasarruflu tarımsal sulama sistemlerini destekledikleri için başvuru sürelerinin 30 Haziran'a uzatıldığını bildirdi. Türkiye, 2026 yılının Ocak-Nisan döneminde limon ihracatından 195 milyon dolar gelir elde ederek %18'lik artış kaydetti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yılın 4. faiz kararını belirlemek üzere Perşembe günü toplanacak. Türkiye Dünya Bankası'ndan Yeşil ve Geleceğin Şehirleri Projesi kapsamında 191,5 milyon euro tutarında finansman temin etti. Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin sahte servis kaynaklı mağduriyet yaşamaması için internet aramalarından ulaşılan servis bilgilerinin doğruluğunu üretici veya ithalatçı firmanın resmi internet siteleri veya servis bilgi sistemi üzerinden teyit etmesi uyarısında bulundu. Mayıs ayı enflasyon verileriyle memur ve emeklilerin 5 aylık zam oranı netleşti. SSK ve Bağkur emeklisi için %16,61, memur için ise %12,41'lik artışın kesinleştiği tabloda nihai zam miktarını Haziran ayı enflasyonu belirleyecek. Sermaye Piyasası Kurulu, borsada işlem gören şirketlerin fiili dolaşımdaki pay oranının hesaplanmasına ilişkin esaslarda değişikliğe gitti. Ekonomi haberlerini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
2: Ekonomide bugün dolar 46 lira 05 kuruş, euro 53 lira 09 kuruş, gram altın 6481 lira, çeyrek altın 10444 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları.
3: Yola çıkarken almayı unutmamanız gereken bir şey varsa o da uykunuz. Uykusuz yola çıkmak dikkat kaybına ve reflekslerin yavaşlamasına neden olur. Uyanık ol, Hayatı gözden kaçırma. Trafik hayattır.
4: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
0: Kayseri'de iz bırakanlar.
5: Bir şehri şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca. Bu seride Kayseri'nin ilk tarihçisi ve kültür adamı Ahmet Nazif Efendi'yi konu alıyoruz. 1860 yılında Kayseri'nin Lala Paşa mahallesinde Lali Camii ile Kayseri Lisesi arasındaki aile evinde dünyaya gelen Ahmet Nazif Efendi hem devlet adamı hem de şehrin ilk kapsamlı tarihini yazan kalem erbabıydı. Babası Dellekzade ailesinden müftü katibi ve aynı zamanda şair Raşit Efendi, annesi ise Katipzade ailesinden Behici Hanım'dı. Böyle bir aileden gelen Nazif Efendi daha küçük yaşta şiire, yazıya ve kültüre aşina oldu. Kayseri'de aldığı eğitim onun hayatına yön verdi. Ticaret Mahkemesi kaleminde başladığı memuriyet hayatı kısa sürede farklı görevlerle devam etti. Mukavelat Muharrirliği, Ticaret Mahkemesi Başkatipliği, Meclisi İdari Başkatipliği, Bilim-ül Mektepler Hat Muallimliği derken Aziziye ve Havza Kaymakamlığı, ardından Bünyan ve İncesu Mal Müdürlükleri gibi önemli vazifeler üstlendi. Nazif Efendi yalnızca bir devlet memuru değildi. Aynı zamanda bir hattat, bir alim ve bir kültür adamıydı. Kayseri Mektebi İdadisi'nde Hüsni Hat dersleri verirken aynı anda idari hususiye memurluğu görevini yürütüyordu. Arapça ve Farsça olan aşinalığı şair bir babanın oğlu olmasının doğal bir mirasıydı. Onun en önemli tarafı yalnızca görevini yapması değil, aynı zamanda memleketinin tarihine, eserlerine ve kültürüne sahip çıkmasıydı. Kayseri'nin eski yapılarının taş taş incelendiği bir dönemde Nazif Efendi adeta bir öncü müzeci gibi çalıştı. Yerlerinden kopmuş, sahipsiz kalmış birçok kitabeyi, taşı, tarihi kalıntıyı topladı ve hocası olduğu Kayseri Lisesi'nde muhafaza etti. Bugün Kayseri'de müzeciliğin temelleri o günde atılmıştı. 1929'da Hunat Medresesi'nde açılan Kayseri Müzesi'ne devredilen eserlerin ilk nüvelerini işte o toplamıştı. Büyük tarihçi Halil Ethem, onun bu gayretine bizzat şahit olmuş ve Kayseriye Şehri adlı eserinde Ahmet Nazif'in Hoca Hasan Medresesi'nden düşen bir kitabeyi nasıl özenle koruduğunu hayranlıkla anlatmıştı. Nazif Efendi ayrıca nadir bir koleksiyon da oluşturmuştu. İslami ve gayri-İslami paralardan meydana gelen bu koleksiyonun Kayseri'ye ait olan kısmı özellikle çok kıymetliydi. Ne var ki bu koleksiyonun büyük bir kısmı dramatik bir şekilde kayboldu. Aile konağı, komşuların düğünleri için tahsis edildiğinde meraklı çocuklar dolapları açıp paraları dağıtmış, Kapadokya dönemine ait birkaç gümüş sikke dışında neredeyse her şey yitip gitmişti. Devlet hizmetindeki gayretleri de karşılıksız kalmadı. 1895'te Sultan II. Abdülhamit tarafından 4. rütbeyle taltif edildi. Bu padişah fermanı ailesinde saklanarak günümüze kadar ulaştı. Kültür hayatına katkısı yalnızca müzecilikle sınırlı değildi. O aynı zamanda Kayseri'nin ilk kapsamlı tarihini kaleme alan kişiydi. Miratı Kayseri'ye adlı iki ciltlik eserinde şehrin tarihini en geniş haliyle yazdı. Bununla da kalmayıp 1910'da Kayseri Mutasarrıfı Muammer Bey'in öncülüğünde yayımlanmaya başlayan ilk Türk gazetesi Erciyes'in yazar kadrosunda yer aldı. Burada Kayseri tarihi ve önemli şahsiyetler üzerine makaleler yayımladı. Daha sonra bu yazılarını Kayseri Meşhurları adıyla bir araya getirdi. Ne var ki ömrü uzun olmadı. Son görevi olan İncesu Mal Müdürlüğü sırasında 24 Aralık 1914'te henüz 54 yaşında hayata veda etti. Cenazesi Seyit Burhanettin Türbesi'nin doğusundaki aile mezarlığına defnedildi. Bugün Ahmet Nazif Efendi yalnızca bir devlet adamı değil, aynı zamanda Kayseri'nin ilk tarihçisi, müzeciliğin öncüsü ve matbuat hayatının temel direklerinden biri olarak hatırlanır. Ömrünü boşa geçirmemiş, bütün hayatını görevine ve memleket kültürüne adamıştı. Kayseri'de iz bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
0: Kayseri'de iz bırakanlar.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. İngiltere Başbakanı Starmer'in çocukları zararlı içeriklerden korumak amacıyla 16 yaş altındakilere yönelik sosyal medya yasağının önümüzdeki 10 gün içinde açıklamaya hazırlandığı öne sürüldü. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve İngiltere Başbakanı Starmer, pazar gecesi Downing Caddesi'nde gerçekleştirilen acil zirvenin ardından Rusya'nın hipersonik Oreshnik füzesine karşı savunma silahlarının üretiminin arttırılmasının acil bir ihtiyaç olduğunu bildirdi. İsrail'in İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Manşer kentinde bulunan petrokimya tesisini vurduğu bildirildi. İran'ın 2026 FIFA Dünya Kupası futbol takımı, ABD ile yaşanan vize krizi ve maçların oynanacağı stadyumlara, erişim konusundaki anlaşmazlıkların ortasındaki Meksika'ya ayak bastı. ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya anlaşma konusunda iyi bir adım atmaya çok yaklaştık dediği ve İran'a saldırılarını ertelemesi çağrısında bulunduğu iddia edildi. İsrail ve İran'ın karşılıklı saldırılarının ardından İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun güvenlik kabinesini toplayacağı belirtildi. İran'dan fırlatılan füzeler nedeniyle İsrail'in orta ve güney kesimindeki birçok kentte sirenlerin çaldığı bildirildi. Suudi Arabistan'ın Riyad bölgesine bağlı El Harç kentinde olası bir tehlikeye karşı erken uyarı sisteminin devreye alındığı bildirildi. Filipinlerin güneyindeki Mindanao bölgesinde 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. En az 8 kişi hayatını kaybetti. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi.

0: Bilgeselde.
1: Hadi canım.
2: Ne?
3: Vay.
2: Aa, nasıl yani?
4: Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya? Bu ne saçma bir konu?
0: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.
5: Vitaminler genelde acelecidir. Gelir, görevini yapar ve hızla gider. Özellikle suda çözünen vitaminler için kural şudur: bugün geldim, yarın yokum. Ama işte B12 vitamini bu kurala pek uymuyor. O biraz daha planlı, biraz daha garantiye oynayan bir vitamin. B12, suda çözünen bir vitamin olmasına rağmen vücutta depolanabilen ender B vitaminlerinden biridir. Yani ben her gün alınmazsam bozulurum diye panik yapmaz. Aksine fazlasını alır, güzelce paketler ve karaciğerde saklar. Karaciğer de bu konuda oldukça cömerttir. B12'yi adeta bir kiler gibi yıllarca muhafaza eder. Lazım olur diye köşeye koyar. Hatta öyle ki kişi bir süre B12 almasa bile vücut hemen alarma geçmez. Çünkü içeriden biri seslenir: sorun yok, depodan hallederiz. Bu yüzden B12 eksikliği çoğu zaman yavaş yavaş ortaya çıkar. Günler içinde değil, aylar, hatta yıllar içinde kendini belli eder. Vücut stokları tükenene kadar sabırla idare eder. Ama depo boşaldığında işte o zaman halsizlik, unutkanlık ve ben az önce ne diyecektim halleri sahneye çıkabilir. B12'nin bu depolama yeteneği onu vitamin dünyasında biraz ayrıcalıklı kılar. Diğer B vitaminleri anı yaşa mottosuyla hareket ederken B12 daha çok ileriye yatırım yapıyorum diyen bir tiptir. Kısacası B12 vitamini geçicidir sanmayın. Karaciğerde uzun süre kalır, zamanı gelince ortaya çıkar ve vücudu yarı yolda bırakmaz. Ama yine de nasıl olsa depom var deyip onu tamamen ihlal etmek iyi bir fikir

0: Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Elayda Kaya. Fenerbahçe Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda 27.172 geçerli oyun, 17.245'ini alan Aziz Yıldırım yeniden başkan seçildi. Türkiye Futbol Federasyonu olağan mali genel kurulu tamamlandı. Federasyon Başkanı, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu oy birliğiyle ibra edildi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi 4. maçında büyük bir heyecan yaşandı. Normal süresi 87-87 tamamlanan mücadelede Fenerbahçe Beko uzatma dakikaları sonunda Anadolu Efes'i 102-93 mağlup etmeyi başardı. A Milli Kadın Voleybol takımımız Milletler Ligi Brezilya etabındaki 4. ve son maçında Bulgaristan'ı 3-1 mağlup ederek etabı galibiyetle kapattı. İstanbul'da düzenlenen okçuluk organizasyonu sona erdi. Kapanışta konuşan Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, "Türkiye'de okçuluk ve Fetih Kupası çok güzel bir noktaya geldi. Bu yolculukta üstüne koyarak devam edeceğiz." dedi. Sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası olan Fransa Açık tek erkekler finalinde İtalyan rakibi Flavio Cobolli'yi nefes kesen bir mücadelenin ardından 3-2 yenen Alman tenisçi Alexander Zverev şampiyonluğa ulaştı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi. Radyo Radar hava durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 29, en düşük sıcaklık ise 10 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Sarız Pınarbaşı 24, Özvatan Akkışla 25, Bünyan Felahiye Sarıoğlan Tomarza 26, İncesu ve Develi 27, Yahyalı 28, Yeşilhisar 30 derece olacak. Erciyes Kayak Merkezi'nde ise termometreler 17 dereceyi gösterecek. Çevre illerde Yozgat 24, Sivas 25, Nevşehir 27, Kırşehir ve Niğde 28 derece. Büyük kentlerde ise İstanbul 28, Ankara 30, İzmir 36 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler Tarihte Bugün'de. Tarihte Bugün başlıyor.
1: 8 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. 632 Muhammed bin Abdullah vefat etti. 632 Ebu Bekir ilk halife seçildi. 1783 İzlanda'daki Laki Yanardağ 8 ay sürecek püskürme faaliyetine başladı, 9000'den fazla kişi öldü, 7 yıl sürecek açlık dönemi başladı. 1866 Kanada Parlamentosu ilk toplantısını Ottawa'da yaptı. 1912 Carl Laemmle Universal Pictures film yapım şirketini kurdu. 1949 George Orwell'ın 1984 adlı romanı yayımlandı. 1951 Türkiye'de ilk kalp ameliyatı Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde yapıldı. 1952 Yunanistan Kralı 1. Pavlos ve Kraliçe Fredika Türkiye'ye geldi. 1953 ABD Anayasa Mahkemesi Washington'daki restoranların siyahlara servis yapmayı reddedemeyeceğine karar verdi. 1966 Başbakan Süleyman Demirel, Demokrat Parti'nin devamıyız dedi, bu sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldı. 1968 James Earl Ray, Martin Luther King'i öldürmek suçundan tutuklandı. 1968 Bir suikast sonucunda hayatını kaybeden ABD Senatörü Robert F. Kennedy'nin cenazesi Arlington Milli Mezarlığı'nda toprağa verildi. 1973 İstanbul Boğaz Köprüsü'nde taşıtla geçiş denemesi yapıldı. 1975 Kıbrıs'taki referandumda Kıbrıs Türk Federe Devleti Anayasası onaylandı. 1986 Avusturya Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Kurt Waldheim kazandı. 1993 Devlet Bakanı Tansu Çiller görevinden istifa etti, DYP Genel Başkanlığı'na aday olduğu açıklandı. 1995 Rasmus Lerdorf, PHP dilinin ilk sürümünü yayımladı. 1995 TBMM, Ege'de karasularını 12 mile çıkarma hazırlıkları yapan Yunanistan'a karşı hükümete savaş yetkisi verdi. 2004 Venüs, Güneş'in önünden 223 yıl sonra ilk defa geçti. 8 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşçakalın.
0: Tarihte bugün sona erdi.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Erkilet Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulunan Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, kentsel dönüşümle birlikte vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak sosyal yaşam alanlarını da hayata geçiriyoruz dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, daha önce taleplerini ilgili bakanlık makamlarına taşıdığı oto görüntü ve ses sistemleri sektöründe faaliyet gösteren Kayserili esnafları iş yerlerinde ziyaret ederek yürütülen süreçlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Burada konuşan Milletvekili Çopuroğlu, Kayserimizde üreten, istihdam sağlayan ve ekonomimize değer katan her kesimin yanında olmaya devam edeceğiz dedi. Kayseri Gastro Derneği Başkanı Osman Taş'tan ve ekibi tarafından özel olarak hazırlanan pastırmalı pilav, 4. Gastronomi Festivali kapsamında yaklaşık 1000 vatandaşın beğenisine sunuldu. Ekonomist Ömer Uzunoğlu, para piyasaları ülke ve dünya gündemine dair açıklamalarda bulundu. Uzunoğlu, ABD-İsrail-İran savaşının bitmeden altındaki düşüşün devam edeceğini belirterek şunları söyledi.
2: İçinde bulunduğumuz hafta Amerika-İran gerginliğiyle başladı. Özellikle hafta sonu İsrail'in İran'a karşı takındığı tavır ve saldırısı, İran'ın da Lübnan'ı bahane ederek özellikle İsrail'e yaptığı saldırı haftaya damga vuracak gibi. Aslında geçtiğimiz haftalarda her şey normalleşecek derken her şey başa dönmüş oldu minval olarak. Umarım ben bu hafta daha aklı selim davranır, daha dengeli bir politika uygulanır veya işlenir. Her şey normale doğru yavaş yavaş intikal eder ama kolay mı derseniz ben çok zor olduğu kanaatini belirteyim. Bilindiği gibi enflasyon rakamları açıklandı. Aylık 1.71 tüketici enflasyonu bir ay önce 4.18'di. Ben mantıklı olarak 4.18'den 1.71'e nasıl geldiğini kendime açıklayamıyorum. Bir diğer açıdan da yıllık olarak 32.61 rakamı geldi. Tahminim benim şu ki içinde bulunduğumuz yıl kesinlikle %30'un altında bir enflasyon rakamıyla sonlandıramayacağız yılı. Dolayısıyla buna göre eğer tedbir alırsak veya kendimizi ayarlarsak daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Ancak reel enflasyon bu mu derseniz hayır, reel enflasyon bu değil. Bunu da bilelim. Enflasyonun düşebilmesi için bir, güven ortamı. İki, istikrar olması gerekiyor. Bakalım Türkiye'ye güven ortamı var mı? Gerçekten istikrarlı bir uygulama. Gerek ekonomi boyutunda gerek diğer alanlarda, hukuk, adalet başta olmak üzere eğitimde, sağlıkta var mı? Bunları da gözlemleyelim derim ben.
1: Kayseri'de polis ekiplerince bir haftalık gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde toplam 386 yıl 8 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 460 şahıs yakalanırken 179'u adli makamlarca tutuklandı. Beylikgazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen Gülük Sosyal Yaşam Merkezi vatandaşlara kapılarını açıyor. Kadınlar Çarşısı'nın girişinde bulunan ve Türk kadınını simgeleyen Kadınlar Çarşısı heykeli yenilendi. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
3: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında Ergül Mobil yaklapta.
4: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye.

0: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
5: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
6: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
7: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
6: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
8: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Ana haberle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan üçlü mekanizmasının bölgedeki barış ve istikrarın teminatı olduğunu vurguladı. Fidan, Orta Koridor Ticaret Hattı'nın bu üçlü işbirliğinin stratejik omurgası haline geldiğini belirtti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyona Mücadele Merkezi, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ve Avrupalı bakanları taşıyan uçakların Türk jetleri tarafından taciz edildiği ve Yunan hava sahasının ihlal edildiği yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İsrail Savunma Bakanı Katz'ın Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına sert yanıt verdi. Çiftçi, Gazze'de yaşanan soykırıma karşı Türkiye'nin sesini yükseltmeye devam edeceğini belirterek, Filistin hassasiyetimizden rahatsız olanlar çıksa da bu duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, laboratuvar incelemesine alınan yurtdışı e-ticaret ürünlerinin %81'inin güvensiz çıktığını açıkladı. Yüksek risk nedeniyle 1 Şubat 2026'dan itibaren yurtdışı e-ticaret platformlarından yapılan basitleştirilmiş gümrük beyannamesi uygulamasının belirli istisnalar hariç durdurulduğunu bildirdi. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada, İstanbul Finans Merkezi'nde başarıyla uygulanan ve bürokrasiyi azaltarak işlemleri tek noktadan çözen tek durak ofisi modelinin kademeli olarak ülke geneline yaygınlaştırılmasının hedeflendiği belirtildi. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
2: Ekonomi haberleriyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Hazine ve Maliye Bakanlığı Denetim Kurulu Başkanlığı, mükelleflerin vergisel risklerini önceden öğrenerek, denetim sürecine girmeden durumlarını değerlendirmelerine imkan sağlayan uygulamayı devreye almaya hazırlanıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nda destek üst limitinin 30 milyon liraya çıkarıldığını belirterek, programın 2026 yılı ikinci dönem başvurularının başladığını bildirdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kırsal Kalkınma Yatırım Programı ile tasarruflu tarımsal sulama sistemlerini destekledikleri için başvuru sürelerinin 30 Haziran'a uzatıldığını bildirdi. Türkiye, 2026 yılının Ocak-Nisan döneminde limon ihracatından 195 milyon dolar gelir elde ederek %18'lik artış kaydetti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yılın 4. faiz kararını belirlemek üzere Perşembe günü toplanacak. Türkiye Dünya Bankası'ndan Yeşil ve Geleceğin Şehirleri Projesi kapsamında 191,5 milyon euro tutarında finansman temin etti. Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin sahte servis kaynaklı mağduriyet yaşamaması için internet aramalarından ulaşılan servis bilgilerinin doğruluğunu üretici veya ithalatçı firmanın resmi internet siteleri veya servis bilgi sistemi üzerinden teyit etmesi uyarısında bulundu. Mayıs ayı enflasyon verileriyle memur ve emeklilerin 5 aylık zam oranı netleşti. SSK ve Bağkur emeklisi için %16,61, memur için ise %12,41'lik artışın kesinleştiği tabloda nihai zam miktarını Haziran ayı enflasyonu belirleyecek. Sermaye Piyasası Kurulu, borsada işlem gören şirketlerin fiili dolaşımdaki pay oranının hesaplanmasına ilişkin esaslarda değişikliğe gitti. Ekonomi haberlerini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
2: Ekonomide bugün dolar 46 lira 05 kuruş, euro 53 lira 09 kuruş, gram altın 6.481 lira, çeyrek altın 10.444 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
9: Aşırı hızlı araç kullanmak, yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalara neden olur. Bir can gider, bin can gider. Hayat değerli. Hızla harcama.
10: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.
0: Yayın tekrarı.
11: Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık başlıyor.
12: Kayseri'nden çok dinlenen sabah programında Yol Açık'ta sizlerle beraberiz.
13: Ahmet Bey söyleyince ben şaşırdım birden. Yol Açık.
0: Radyo Radar Yol Açık başlıyor.
14: Günaydın, hoş bulduk. Haydi
13: günaydın, sanatlar. Günaydınlar herkese.
12: Artık böyle herkesin bir yoğunluk hengamesi. Ahmet Bey günaymamış gibi esniyor herhalde.
14: Evet.
12: Tatavamız hayırlı mübarek olsun. Yarın Arefe, bugün tatava. Öyle olmuyor mu? Niye bakıyorsunuz? Yol Açık başlıyor efendim. Saat 9'a kadar olan karkış, yağmur, boran, dolu demeden size ulaşan sabah programında Yol Açık'ta. Çok şükür, şükürler olsun kavuşturana diyelim. Ben Mustafa Bayram ve stüdyolarımıza yine her zaman olduğu gibi takım hazır efendim. Sayın Halil İbrahim Öztürk ve Sayın Ahmet Güllü.
14: Ama dışarıda sorsan kim geç kalırdı? Halil derler.
12: Halil Bey hoş geldin. Birazdan Halil Bey bizlerle birlikte olacak. Yol Açık başlıyor efendim.
13: Nasıl ayağı öyle değil. Benim param. Benim param o da benim.
14: O da benim.
13: Benim param. Benim param o da benim.
14: O da benim.
13: Benim param benim.
14: 11 tane diyor çeyrek altın alırken diyor, bugün de 4 tane 5 tane alıyor diyor. Senin okuduğunu
13: 2011.
14: Abi Allah ne muradın varsa versin diyerek böyle beni sıksa suyumu çıkaracak.
12: Evet. Sana bayılıyoruz Halil'cim, sabah ne yaşarsan direkt olduğu gibi için dışında. Sabah tamponama dayadılar kardeşim.
13: Ben konuşuyorum, siz anlamazsa zorlanıyorsunuz.
12: Tamam.
13: Ve dileniz diyor, Türkçe dileniyor. Mahalle Suriyeli.
12: Hepinize selamlar olsun. Yol Açık bugün itibariyle de başlıyor.
11: Her sabah yolunuz açık olsun. Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık başlıyor.
12: Efendim hayırlı sabahlar ve günaydınlar diliyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 91.8 Radyo Radar'da bölgenin tek haber radyosunda ve Kayseri'nden çok dinlenen sabah programında bugün de yeniden sizlerle birlikteyiz. Ve gece yarısı itibariyle artık savaş bitti mi bitecek mi derken 100. gününü geçerken savaşın yeniden alevlenmesiyle yeni bir gündeme, yeni bir sabah merhaba diyoruz. Hava güzel, aydınlık, gayet keyifli. Hafta sonunda bir gününe yani cumartesi gün ortalığı felç eden yağış dışında bir problemimiz yok. Önümüzdeki haftada gayet güzel görünüyor. Bunların her birini konuşacağız ama önce bir selam verelim stüdyomuza gelen ve stüdyomuza bize eşlik edecekler. Efendim ben Mustafa Bayram ve stüdyolarımızda Sayın Halil İbrahim Öztürk ve Sayın Ahmet Bilor bizlerle birlikte olacaklar. Halil Bey günaydın, Ahmet Bey günaydın efendim.
14: Günaydın, hayırlı sabahlar.
13: Günaydın, günaydınlar herkese.
12: Böyle mis gibi bir hava var ama akşam saatlerinde haberleri ve gündemi görünce birazcık da günden kopuk kalabiliyorum bugün bazen. Savaş bitecek mi derken yeniden sil baştan başlayan bir savaşla karşı karşıyaydık. Sabah saatlerinde ne yapacak piyasayı dedik. Alt üst etmiş durumda. Altın neredeyse dip yaptı. Brent petrol de yeniden yükselişe doğru geçti. Önce isterseniz bir para piyasasına bakalım. Ardından da gündeme dönelim. Savaşın detaylarına dönelim. An itibariyle dolar kuru 46 lira 09 kuruştan. Euro ise 53 lira 08 kuruştan işlem görüyor. Altının ons fiyatı 4310 dolara kadar düşmüş durumda şu an itibariyle. Brent petrolde ise 100 dolara yakın seviyelerde yeniden hareketlilik var. 97 dolar 08 sent civarından da altının ons fiyatı satılmış olacaksa ya da satılıyor olacak. Serbest piyasada altından durum nedir? Şu an itibariyle gram altın 6500 liradan, bir çeyrek altın ise 10611 liradan işlem görüyor. Küllen zarar 12.000 liradan çeyrek altın alanlar var. 12.000 12.500 liradan çeyrek altın
14: alanlar var.
12: O kadar oldu mu? Oldu ya, doğru ya. Yani
14: alımla satım arasında 1500 hatta 2000 TL'ye yakın fark oluştuğu zamanlar oldu alım satım arasında çeyrekte. Yani 13-13.5'lar seviyesinde bile alanlar var maalesef.
12: Ve şu an o maliyeti 10.500 seviyesinde, 10.600 seviyesinde göğüslemeye çalışacağız. Daha da düşmez ise.
14: Tabii.
12: Bir de böyle bir derdimiz var.
14: Durmuyorlar ki.
12: Kim?
14: İran'la İsrail. Yani bu altın niye düşüyor? Onların yüzünden düşüyor.
12: Aynen.
14: Petrol niye artıyor? Onların yüzünden artıyor.
12: Hareketleri durursa 100 gün sonra hala durmuyor. Ben Allah var, biz sezonu bitirmeden, savaş biter sezonu da rahat bitiririz. Anlaşmayı seneye konuşuruz filan diyordum ama sezon bitti, savaş bitmedi.
14: Kaldı ki de yakınız olmuş. Açıklamaları bir hayli fazla vardı.
12: Tabii tabii. Gece dün Trump da aynısını söylüyor. Az daha anlaşacaktık, ne, evet, ne kadar da az kalmıştı.
14: Salı ya da en geç çarşamba günü anlaşma metnini imzalayıp deklare edecektik diyor. Şimdi de başa döndük diyor. Başa döndük diyor ama.
12: Efendim, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik saldırısının ardından İran'dan İsrail'e fırlatılan füzeler nedeniyle ülkenin kuzeyindeki birçok bölgede sinyaller çalmış. İran füzeleri nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde siren çaldığının belirtilen açıklamada hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemek için harekete geçtiği aktarılmış. Erakçı'dan İran ve Lübnan bayrağı paylaşımı gelmiş. İran'dan İsrail yönelik füze saldırıları gerçekleşmesinin ardından İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı sosyal medya hesabından İran ve Lübnan bayrağı paylaşmış. Erakçı Amerikan merkezli ilk sosyal medya platformundaki hesabından İran ve Lübnan bayrağıyla dikkat çekmiş füze saldırıları gerçekleşmesinin ardından. İsrail Beyrut'a saldırı düzenlemişti. İsrail ordusu ateşkese rağmen bugün Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemiş. İlk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi yaralanmıştı. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rezai, İsrail'in Dahiye'ye düzenlediği saldırılara Siyonist rejimi Dahiye saldırısına kesin bir karşılık vereceğiz ifadeleriyle tepki göstermişti. İran Meclisi ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesinde düzenlediği saldırılara ilişkin Amerika'nın bugün Siyonist rejimine yaktığı yeşil ışık bölgedeki üsleri meşru hedef haline getirmektedir dedi. İsrail niye saldırdı? İç savaşı ve ateşkesi bozan da İsrail olmuş oldu aslında, değil mi? İsrail Lübnan'a saldırdığı için İran İsrail'e saldırdı.
14: Aynen.
15: İran İsrail'e saldırdığı için de Amerika İran'a saldırıyor.
12: Amerika İran'a saldırmadı.
14: Henüz yok.
12: İsrail İran arasında geçiyor şu an.
14: Ya şöyle, işte o ateşkes anlaşması ne dediler? Başlangıçta da böyle bir durum vardı biliyorsun. İlk, yani bundan bir ay, bir buçuk ay önce ateşkes anlaşması yapıyoruz dediklerinde Lübnan ateşkes anlaşması içinde mi değil mi şeyi vardı biliyorsun.
12: Ana tartışma buydu.
14: Ana tartışma buydu. Bugün geldiğimiz noktada da yine hala aynı şey geçerli aslında. İsrail İran'ı vurmadı. ABD İran'ı vurmadı. Son bir aydan bahsediyorum.
12: Ama bu arada geçtiğimiz haftalarda bir hafta 10 gün oldu daha. İsrail ile Lübnan arasında ateşkes sağlandı idi açıklama.
14: İdi. O güya, ona bakıyorsan Gazze Filistinler arasında da bir anlaşma ateşkes anlaşması güya yaptılar. Ama ateşkes anlaşması yaptıklarından bugüne kadar binden fazla Filistinli Gazze'li hayatını kaybetti.
12: Evet.
14: Hala da kaybediyor. Lübnan meselesi de böyle. İran deniyordu Lübnan'a karşı İsrail savaşı durdursun, saldırılarını durdursun. Ateşkes anlaşmasının içerisinde bu da var. İsrail ne diyordu? Hayır, böyle bir şey yok. Biz bu anlaşmanın içerisine bunu dahil etmedik. Bu bunun bağımsız bir konusu. Ben burada Hizbullah'a karşı ve İsrail'e savaş açanlara karşı, ateş açanlara karşı ben saldırı yapıyorum. Aslında ana mantık buydu. Hala ve sonrasında da bu saldırılarını artırınca ve aslında beklemiyorduk da birdenbire kalktı gece İran İsrail'e karşı füzeleri ateşledi.
15: Hayır, şu an öyle bir noktaya geldi ki biri birine vuruyor, diğeri öbürüne vuruyor. Yani mesela Lübnan karşılık vermiyor.
14: Veremiyor. Yani veremiyor da elindeki imkanlar böyle şey, sapanla, tüfekle.
15: İşte,
14: bu çok küçük, böyle küçük füzeler var. Çok 20 kilometre, 30 kilometre menzilli minnacık füzeler var. Onlarla, havan toplarıyla bununla cevap verebiliyor.
15: İşte o ondan veriyor, o ona vuruyor, o ona vuruyor derken bu ahçı şoför bahçıvan hep birbirine giriyor. Yani çok karışık. Tabii, bir durum hale geldi.
14: Karışık durum oldu ve Trump daha o füze ateşlemelerinin en başında, daha yeniyken, sıcağı sıcağıken şunu söyledi. Ben dedi İsrail'e söyledim, karşılık vermeyin dedim dedi.
12: Evet.
14: Oturun oturduğunuz yerde dedi.
12: Amerika Başkanı Donald Trump İran'sa bu arada yayın ortasında ortalığa kahvede döktüm. Bunu da yaşadık sonunda. 5 yılın sonrasında bu da başımıza gelecekmiş. Bir canlı yayın kazasında efendim. Yandım birazcık ama neyse çok da ses çıkartmadım. Ayıp olur yayın diye. Yok. Ben sağlamım, ortalık battı birazcık. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın İran saldırıları sonrası İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu arayıp misilleme erteledi dediği bildirilmişti. Ancak İsrail gece yarısı İran'ın 4 kentini birden vurdu. Trump da bu arada saldırı sonrası ilk açıklamada pazartesi, salı ya da çarşamba anlaşma olabilirdi ama şimdi bunlar yaşanıyor ifadelerini kullanmıştı. Daha sonra Financial Times'e konuşan Trump, İran'ın füze saldırılarının Washington ile Tahran arasında yürütülen görüşmeleri etkilemeyeceğini savunmuş. Bu anlaşma üzerine hiçbir etki yapmayacak diyen Trump, anlaşma kendi şartlarıyla olur ya da olmaz ancak bu saldırılar sonucu değiştirmeyecek demiş. Trump olası bir anlaşmanın başarısız olması halinde Amerika'nın nasıl hareket edeceği sorusuna verdiği yanıtta askeri müdahale ihtimalini gündeme getirmiş. Trump, ya içeri girer askeri olarak halletmemiz geri kalan işleri tamamlarız ya da İran'a yönelik ablukayı sürdürürüz. Bu abluka muhtemelen ülkeye karşı şimdiye kadar yapılmış herhangi bir saldırıdan daha etkili olduğu demiş. Netanyahu ile gerilim olduğu iddiası da var. Trump ile Netanyahu'nun hakkındaki açıklamaları geçen hafta iki lider arasında gerçekleştirdiği öne sürdürülen sert telefon görüşmesinin ardından geldi. Axios'un haberine göre Trump günler öncesinde gerçekleşen görüşmede Netanyahu'ya ağır ifadeler kullandı. Haberde bir Amerikalı yetkilinin Trump'ın İsrail liderine ben olmasaydım hapiste olurdun dediği de aktarılmıştı. Ama İsrail bir türlü ne duruyor ne durduruluyor. Karşılıklı olarak atışlar devam ediyor. Bugün de artık anlaşma olmaz herhalde moduna yeniden dönen bir piyasa şartıyla da baş başa kaldık. Çıkar mı buradan sonra anlaşma?
14: Yok. Yani uzayacak. Yani çıkacak illaki öyle ya da böyle ama işte Trump'ın söylediğinin doğru
12: anlaşma
14: olduğunu...
12: Anlaşma mı? Anlaşmasız askeri seçenek mi? Öyle ya da böyle diyoruz ama yok. Anlaşma olmadı. Hadi askeri seçenek dersek.
14: Askeri seçenek o bambaşka. Şimdi soru anlaşma olur mu olmaz mı? Belki eli kulağındaydı. Olacakken şu an belki bir ay, iki ay, üç ay daha süreci uzattı. Bu süreç içerisinde karşılıklı yine saldırılar illaki olacak. Çünkü İsrail durmuyor. Lübnan'a karşı saldırılar devam ediyor. İran da diyor ki sen Lübnan'a saldırırsan ben seni vururum. ABD'ye de diyor ki sen karışma bu sefer. Bak konu seninle değil. Sen
12: bu şey gibi değil mi İran'la İsrail'le arası? Bu bendeki kuyruk acısı, bu sendeki evlat acısı muhabbetine benzemiyor mu?
14: Tabii ki benziyor. Şimdi şımarık çocuk İsrail dediğimiz noktadayız. İsrail de Lübnan'ı vuruyor. İran da diyor ki sen onu vurursan ben seni vururum. ABD dün akşam mesela açıklaması vardı. Misilleme yapma dedi. İsrail dedi ki yapacağım. Yapacaksan ben yokum dedi. Bak dün gece saat 2'de bu açıklamalar oldu. Gece saat 2'de. Sıkı takip etmeye çalıştım. Ne oluyor, ne bitiyor bu saatte diye. ABD dedi ki ben yokum. Sen saldıracaksan ben bu sefer sana katkı sağlamayacağım. Ama öbür taraftan bir bakıyorsun Suriye ve Irak üzerinde gece 3-4'te Amerika'nın nakliye bu uçak şeyleri var ya, uçakları, petrol tankerleri. Hı hı. Adı aklıma geldi. 7-8 tane havada petrol tankerleri vardı.
12: Sebep?
14: Ola ki bir şey olursa, saldırı olursa uçaklar için havadan havaya savaş uçaklarına yakıt nakli yapmak için. Ama yapmadı. İsrail de karşılık verdi. Süreç nereye doğru gider derseniz...
12: Valla ben de gece takip edeyim yok dedim ama artık takip edilecek boyutu geçmişti.
15: İsrail yenemiyorlar ya.
14: Yenemiyorlar.
12: Yenemiyorlar dediler de.
15: Yenilmiyor dediğimiz. Yenilmiyor. Bizim Kayseri tabiriyle o anlamda söyledim.
14: Yenilmiyor.
12: Valla ben de akşam takip edeyim istedim. Burada da bir başka gereksiz bir nokta ama yani bizim televizyonlar eskiden ne kadar güzel verilmiş. Aksiyonu. Şimdi baktım, dikkat ettin bilmiyorum. Her kanalda doğa aksiyonu bulamıyorsun yani. Biri başka bir şeyi değerlendiriyor, biri başka bir şeyi değerlendiriyor. Ne anlatıyorsunuz siz filan demeye geliyor iş. Yani bir böyle bir medya beceriksizliği, medya fukarası. Ya Saddam'ın o Amerika Saddam Hüseyin ya da İlk Kuvvet Savaşı hikayesini bir hatırlarsanız, gecenin bir saatinde biz otururduk, televizyon seyrederdik.
14: Canlı yayınlar.
12: Canlı yayında seyrederdik mütercim tercümanlarla filan. Yani işin fonksiyonu da değişmiş. Var mı? Var işte. Yani ülke gündeminde bu var mı? Ne kadar var orası ayrı bir olma.
14: Savaşların şekli de değişti. Bak şimdi birinci Körfez Savaşı 1991'di değil mi? Yanlış aklımda kalmadıysa.
12: Senin yanlış aklımda kalmaz onlar.
14: İkinci Körfez Savaşı da 2003. Baba Bush ve oğul Bush döneminde yapılanlar. Birinci Körfez Savaşı'nda işte o zamanlar 2-3 tane özel kanal ve bir TRT vardı. Kısmen naklen olmasa da bir gün gecikmeli haberlerimiz oldu her şeyden. 2003'teki ikinci Körfez Savaşı'nda biz günlerce sabahlara kadar hepimiz uykusuz kaldık ve sabahlara kadar canlı yayınla izledik. Ve dediğin doğru, yabancı stratejistler, yabancı bir takım bürokratların spontane çevirileriyle bize anlık aktarıyorlardı ve biz canlı görüyoruz. Ama orada kara savaşı çok fazlaydı. O yüzden bizim için daha aksiyonlu. Şimdi geldiğimiz Çatapat. Noktada savaş neye döndü? Ben sana 4 tane füze attım. O oradan karşılıyor.
12: Oradan 10
14: tane, 15 tane füze.
15: Ya oynadığın oyunlara benziyor işte.
14: Böyle savaş evrildi.
15: Bilgisayar oyunları gibi.
14: Kara savaşından ziyade
12: bu işin böyle olacağı
14: füze savaşları.
12: Valla aynı anda Rusya'dan da Ukrayna'dan St. Petersburg'a geniş çaplı İHA saldırısı düzenlenmiş. Rusya'nın önemli organizasyonlarından biri olan St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nun kapanış gününde şehre Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediği bildirilmiş. Hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini belirtilen...

0: belirlenmiş. Çevredeki evlerde yaşayanların tahliye edildiğini aktaran açıklamada olayda can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı ifade edilmiş. Gece boyunca Ukrayna'ya ait 376 İHA'nın Moskova dahil çeşitli bölgeleriyle Azak Denizi ve Karadeniz üzerinde vurulduğunu da belirlemiş. Orada da pazar karışık.
1: Dün değil, ondan önceki gün Türk Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı da İstanbul'dan havalandı. Moskova'ya inmek üzereyken havalimanı kapatıldı. Güvenlik nedeniyle geldiği yere tekrar İstanbul'a geri döndü. İş yapamadı.
0: Karıştıkça karışıyor efendim. Bu arada bir açıklama gelmiş, daha doğrusu bir uyarı gelmiş. Nükleer alarm savaş başlıkları depolardan çıkartılıyor denmiş. Merkezi İsveç'te bulunan Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü, dünyadaki nükleer güçlerin toplam yaklaşık 12.187 nükleer savaş başlığına sahip olduğu açıklanmış. Bunların yaklaşık 9.745'ine ise gerektiğinde kullanılabilecek stoklarda tutulduğu belirlenmiş. Toplam savaş başlığı sayısında geçen yıla göre küçük bir düşüş yaşansa da SIPRI bunun büyük ölçüde eski başlıkların sökülmesinden kaynaklandığını kaydetmiş. Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana eski başlıkların yeni konuşlandırılan daha hızlı şekilde devre dışı bırakılmasını, toplam sayının azalmasını sağladı demiş. Savaş başlıkları depeden çıkartılıyor. Çin ise en hızlı büyüyen güç olarak ortaya çıkmış. Çin'in yaklaşık 620 nükleer savaş başlığına sahip olduğu tahmin ediyor. Mevcut büyüme hızının sürmesi halinde Pekin'in 2030 yılına kadar Amerika ve Rusya ile benzer sayıda kıtalar arası balistik füzeye sahip olacağını belirtiyor. Buna rağmen Çin'in 2030'a kadar 1000 savaş başlığına ulaşması halinde bile bu rakamın Amerika ve Rusya'nın stoklarının yaklaşık 1/4'üne karşılık geleceği ifade edilmiş. Burada da olay kızışıyor diye aslında bizi korkutan ve gelen bir açıklama yapmış. 1000 tane nükleer başlığı ne yapacaksın ya? Dünya yok edersin.
1: Tabii.
0: Değil mi?
1: Yok olur. Gitti. Hani o meteorlar düşmüşte, dinozor nesli yok olmuştu ya, insan nesli yok olacak herhalde.
0: Acaba o zaman da bir insanlık vardı ve kendini yok etti. Belki. Buna benzer bir yöntemle.
1: Biz belki şey olarak biliyoruz. Yani
0: düşünsene, meteor olarak nükleer başlık diyorsun Ahmet Bey.
2: İşte fosil kayıtlarında çıkmadığı için tarihçiler öyle demiyorlar. Yani onu farklı türlü yorumluyorlar ama hep bu şey utopik, işte hayal ürünü dediğimiz filmlerde, senaryolarda birçok şeyde yaşıyoruz ya, hani medeniyetin teknolojiyi çok büyük bir üst noktaya getirmesi. Sonuçta hep bu filmlerin temelinde iki şey vardır. Bir, yapay zekanın dünyayı ele geçirmesiyle dünyanın farklı bir şeye gelmesi. İkincisi, nükleer savaşlarla dünyanın tekrar sıfırlanması. Yani dünyadaki insan neslinin yok edilmesi gibi senaryolar var biliyorsunuz birçok filmde. Şu an ona doğru gidiyoruz gibi bir şey var. Yani gözlemlediğimiz şey sanki o bilim kurgu filmlerinin yavaş yavaş yaşandığı gibi bir hava var. Çok endişe verici açıkçası.
0: Not. Orası da ayrı bir muamma olarak karşımızda duruyor olacak. Dönelim Türkiye'ye efendim. Buca Belediye Başkanı Duman görevden uzaklaştırılmış. İçişleri Bakanlığı yolsuzluk soruşturmasında 42 kişiyle birlikte tutuklanan CHP'li İzmir Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ı görevden uzaklaştırmış efendim, tedbiri amaçlı. Yapılan açıklama, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve örgütü olma, rüşvet, zimmet suçlarından soruşturmaya başlandığı ve tutuklama tedbiri uygulanması üzerine Anayasa'nın 127. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır dendi, denilmiş. Bankamatik memuru iddiası var. Yöneltilen suçlamalarda rüşvet, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve zimmet, rüşvet alma gibi suçlar söz konusu. Bu suçlar içerisinden de şu an itibariyle görevden alınmış. Orada da görevden alındığına göre artık belediye meclisinden yeni başkanı seçeceğiz anlamına geliyor bu çatıda.
1: Geçen hafta tutuklanmıştı. Bir hafta kadar oldu.
0: Evet, bir hafta, geçen hafta konuşmuştuk.
1: Biraz 10 gün kadar oldu. Evet, tekrar meclisten bir belediye başkanı seçilecek.
0: Aslında tarz doğru. Yani bu kadar belediye başkanını görevden almışken gelin şu yerel seçimleri bir tazeleyelim, gelen seçimle beraber kim ne alıyorsa, kim ne satıyorsa, kim nereden çıkacaksa herkes bir kendine gelsin. Olay da açığa çıksın. Çünkü kimsenin seçtiği, daha doğrusu pardon, CHP'nin seçtiği yerinde durmuyor. Yerinde de kalmadı yani, kimsenin demeyeyim. Aynı zamanda Yeniden Refahlı'nın seçtiği de yerinde durmuyor. Var mı?
1: Onlar yer değiştiriyor.
0: Kendi yer. Yani aynı
1: başka da partilere gidiyor.
0: Aynen öyle.
2: Yani vatandaşın oyu eğer bir şekilde eğer yönetime tezahür etmiyorsa iş ona doğru gidiyor.
0: Bu da Sevcan Orhan'ın kocasıymış.
1: Yok, sevgilisi.
0: Sevgilisi mi? Sevgilisi. Yeni evlenmişti diyor Sevcan.
1: Ha doğru, yeniden şimdi sevgilisi.
0: Garibim, daha yeni evlenmiş.
1: Uzak Doğu'ya gitmişlerdi ya beraber, işte haber olmuştu. İşte Buca Belediyesi'nde grevler var, maaşlar ödenemiyor, şu oluyor, bu oluyor ve bunlar Uzak Doğu'ya tatile gitmişlerdi. Doğru söylüyor. Daha belki

0: bir iki hafta içerisinde evlendiler.
1: Yazık. Dün de buradaydı Sevcan Orhan.
0: He. Kocası yok.
1: İçeride ne yapıyor içeride? Kız ne yapıyor? Orası da öyle gitti.
0: Eğer iddialar doğruysa kolay kolay da çıkamayacak gibi gözüküyor.
1: Değilse de çıkılmıyor ya. Değilse de çıkılmıyor. Çıkan kim var belediye başkanlarından? Çok az değil mi?
0: Daha davası sonuçlanan yok ki.
1: Şey çıkmış değil mi Adana belediye başkanı?
0: Çıktı. O çıktı. Adana Zeydan Karalar.
1: O görevine döndü mü?
0: Görevine döndü ama hala hakkındaki mahkeme devam ediyor. Yani sadece tutuksuz yargılanma aşamasına döndü. Yani beraat etmiş diye bir şey yok. O devam ediyor. Belki 3 yıl sürecek, 5 yıl sürecek bilmiyoruz. Ya da yeniden gözaltına alınacak bilmiyoruz. Sadece...
2: Bunların sonunda şu Ferhan Şensoy'un Pardon filmi gibi bir sonuç çıkar mı acaba bazılarından?
1: Yok ya, çıkmaz.
2: Çıkmaz değil mi?
1: Çıkmaz çıkmaz.
2: Ya o sene, film çok...
0: 10 sene 20 filmdi. Sene sonra belki.
1: Yani onu yani şöyle düşün, işte yarın bir gün bir şey barış imzaladık ya da biz barıştık, bunları da buradan çıkarttık kıvamına gelir mi? Zannetmiyorum yani. Yani hakikaten zannetmiyorum. Çünkü ortadaki suç mesela diğerinde Demlilerin ya da eski HDP'lilerin, HDP'lerin neyse bir sürü isim değiştirdikleri için Dem Parti diyelim. Dem Partililerin içeridekilerin çıkma ihtimali çok çok daha kuvvetli. Çünkü PKK'yı terör örgütü listesinden çıkartıp PKK terör örgütü değildir deyince bu da örgüt üyesi değildir kıvamına getirebiliyorsun. Ama burada rüşvet diyorsun. Rüşvet suç değildir demen lazım bunu yapmak için. Doğru mu? Ya da bir af getirmen lazım. Rüşvet diyorsun, itikap diyorsun, bilmem bir şey diyorsun.
2: Davaların hep düşmesi lazım.
1: Aynen öyle. Yani burada bir hatırlarsınız İmamoğlu davasında da ilk başladığında bir terör örgütü üyeliği ya da liderliği tarzında bir şey vardı. Hatta bu çok konuşulmuştu. Eğer bu olursa zaten belediyeye kayyum atanır denmişti. Daha sonra terör örgütü kısmından feragat edilip tutuklanma sebebi o olmadığı için hala iddia devam ediyor ama tutuklama sebebi o değil. Tutuklama sebebi olmadığı için İstanbul'da kayyum yerine belediye meclisinden bir başka CHP'li geldi. Kim İstanbul Belediye Başkanı?
0: Meclisten birisi de.
1: İsmi hatırlayan var mı?
0: Yok.
1: Şimdi normalde...
0: Ekranlarda gördüğümüz var mı?
1: Tabii yok. Yok. Şimdi normalde İstanbul Belediye Başkanı, Ankara Belediye Başkanı, İzmir Belediye Başkanı bunlar herkesin ismini ortalama bildiği neredeyse kişilerdir. Neredeyse
0: ekranlarda gördüğümüz.
1: Aynen öyle. Şu an kayyum atandı. 2 yıl oldu İmamoğlu'na değil mi? Kayyum bir yıl mı oldu? Yok yok. 1 yıl mı oldu? 2 yıl mı oldu değişti İmamoğlu?
0: Mart.
1: Tarihler gidiyor bende.
0: 2025 Mart.
1: 26 13, bir yılı, bir 13, yılı birazcık geçmiş. 13-15 ay olmuş. 15 ay içerisinde yeni belediye başkanı kim? İstanbul'da ne yapar? Kim nereye gider? Hiçbir fikrimiz yok. Yani muhtemelen şu anki belediye başkanı bir sonraki dönemin adayı olmak zorunda da değil gibi hissettiriyor. Çünkü aday olacak adam ben buradayım, hizmeti daha iyi yapıyorum, önümüzdeki dönemde de ben burada devam edeceğim demesi lazım. O da mümkün değil. Dün yapılan seçimler vardı. Seçimlerin sonucunu da merak ediyorum. Halil, bakabildin mi onlara bilmiyorum ama dün bazı ilçe ve beldelerde ara seçimler yapıldı. Bir tane hatta ben şuradan da bakayım. Ara seçimlerin çoğunu AK Parti aldı diye biliyorum.
0: Yok, takip edemedim ben.
1: Ben ara seçimleri
0: 6 yine... ilçede mi? 7 ilçede seçimler olmuştu ama seçim sonuçlarının mevcutta kim vardı? Şimdiki seçimde kim oldu? Takip etme imkanım olmadı.
1: 6 beldede efendim ara seçimler yapılmış. Tokat, Nevşehir, Gümüşhane'deki 6 beldede yapılan ara seçimler var. Ara seçimlerin çoğunu AK Parti, bir tanesini CHP almış oldu. Bir tanesini de MHP almış olmuş. Daha doğrusu şu an net kesin olmayan sonuçlara göre Tokat'ta, Almus'ta, Bağtaş'ı alınmış. Yolüstü, Reşadiye AK Parti tarafından alınmış. Gümüşhane, Tekke Merkez AK Parti tarafından alınmış. Hemen dibimizde Nevşehir, Mustafa Paşa, Ürgüp, Mustafa Özer olmuş yine AK Parti tarafından alınmış. Kuşçu'da, Yeşilyurt'ta yine ama Tokat'ta Hikmet Temizel Milliyetçi Hareket Partisi'nden almış. Çevrecik'te de Reşadiye diğer adıyla Nazım Demirkol CHP'den almış.
0: Niye yani
1: seçimin geneli. Tekrarlanmış değil. Bunlar yeni beldeler filan da yanlış bilmiyorsam.
0: Yeni miydi? Şey miydi? Ne bileyim işte öldü, bir şey oldu. Belediye başkanı tekrar yeniden seçim ihtiyacı mı oldu? Yeni belde olup da hadi bunlara da bir belediye başkanı lazım deyip mi yapıldı? İnanın takip etme imkanım olmadı.
1: Valla belde diye geçiyor.
0: Yani. Nüfusu, belde dediğin yer nüfusu 2000'in üzerinde olan yer.
1: Aynen, Nevşehir
0: bir tane mahallemiz 100 bin kişi ya. Muhtar yönetiyor.
1: Yani Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan bağlanmış Nevşehir'de. Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafa Paşa Beldesi'nin belediye başkanlığı kesin olmayan sonuçlarına göre AK Parti'nin adayı Mustafa Özel'in seçilmesinin ardından kutlama programı düzenlenmiş. Belediye önünde bir araya gelen partililer ve vatandaşlar Özel'i tebrik etmiş. Kutlama programına katılan AK Parti yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı cep telefonuyla aramış. Telefondan belde sakinlerine hitap eden Erdoğan, her şeyden önce bizleri meydanda dinleyen tüm kardeşlerime samimi duygularla selam ediyorum. Seçimleri kazandık demiş. Başarılarınızın devamını diliyorum demiş. Ve şu an itibariyle altı beldedeki ara seçimlere ilişkin AK Parti'de paylaşımını şöyle yapmış. Altı beldede yapılan ara seçimin partinin ve Cumhur İttifakı'nın milletle kurduğu güçlü bağını, eser ve hizmet anlayışının sandıkta karşılık bulmaya devam ettiğini bir kez daha gösterdiğini belirtmiş. AK Parti'nin en sosyaldeki hesabından yaptığı paylaşımda belde seçimlerinde elde edilen sonuçlar AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın milletimizle kurduğu güçlü bağın ve eser hizmet anlayışının sandıkta karşılık bulmaya devam ettiğini bir kez daha göstermiştir. Seçilen belediye başkanlarımıza, belediye meclis üyelerimize ve muhtarlarımıza görevlerinde başarılar diyor. Sonuçların ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyoruz diye konuşmuş. AK Parti Genel Başkanımız Yavuz Ali İhsan Yavuz da partimizin aday gösterdiği 5 beldenin 4'ünü AK Parti kazandı. Göstermediği bir beldede de MHP kazanmış oldu. Durumda böyle. Hayırlı olsun.
0: Bunlar belde statüsü kazanan yeni yerlermiş.
1: Onu da araştırdın sen herhalde
0: güzelce. Hemen saniyesinde hemen bir baktım. Daha önce belde değilmiş, belde olmuş, belediye başkanı olmuş. Peki niye böyle bir şeye ihtiyaç oluyor ki? Çıkarırsın kanunu, ilk seçimlerde belediye başkanı seç. Niye şimdiden yapıyorsun? Bilmiyorum.
1: Prosedür öyledir belki de.
0: Ya illa ki ama bana daha çok mantıklı da gelmedi. Tamam, o statüyü kazandın, eyvallah. Tamam. İlk seçimlerde, önümüzdeki ilk seçimlerde belediye başkanlığı seçimini yap. Tamam, eyvallah. Evet. Bu hakkı kazanmış, tamam. Ama şimdi yolun ortasındayken
1: moral olmuş mudur? Bence moral olmuştur. Önümüzdeki seçimlerle alakalı da bir süreç belirteci niyet okumu olarak görülebilir. Yanlış anlaşılmasın tabii, biri Tokat'ta, biri Amasya'da, biri başka bir yerde.
0: Yani ama seçim yapılan yerler
1: Nevşehir'de de. Yani merkez alanlar değil. Evet. Ama yani hatırlarsınız hani son 3 4 5 seçimdir Türkiye'nin ortası turuncu, kenarları kırmızı moduna geçmiştik. Şu anda da ortadaki turunculuk hala devam ediyor gibi görünüyor. Bu biraz bir belirteç mi? Evet, belki adayı doğru belirlemekte, belki hükümet tarafından olsun bizim belediye başkanımız hizmeti alsın dedi de CHP'li belediyelerin son dönemde yaşadıkları problemlerde ne dersen de ama ülkede şu an ufak bir belirteç, ufak bir anket olmanın ötesinde gerçekleşmiş bir seçim söz konusuysa birileri için moral, birileri için de moralsizlik anlamına gelebilir bence. Yani ben öyle görüyorum.
0: Ya, işin ama zaten seçimin yapıldığı yerlerde zaten muhafazakar kesimin fazla olduğu bölgeler. Ben çok fazla genele yansıyacak bir öngörü olarak görmüyorum. Gümüşhane diyorsunuz zaten AK Parti. Tokat diyorsunuz zaten AK Parti. Nevşehir belki bir özelinde İYİ Parti'ye, Rasim Arı'ya belediye başkanı verdi ama onun sebebi biraz daha farklı. Hmm. Ama Nevşehir'in geneline baktığınız zaman bugüne kadar hep sağ partiler yönetmiş.
1: Şimdi Mustafa Paşa'da 2000 seçmenden 876'sı AK Parti, ikinci parti CHP, 378 diğer partiler sırada var. Birleşseler belki başka bir şey olabilirdi. Bağtaş'ın da 722 oy AK Parti, 19 oy CHP almış. 19 toplam. Seçmen 1206 kişiymiş. Tekke'de 1561'e 769 AK Parti almış. Yol üstünde 911 AK Parti, 208 Anahtar Parti almış. Oradaki alternatif Anahtar Parti'ymiş. Kuşçu'da 710 tane seçmen varmış. 373 MHP, 260 Büyük Birlik Partisi almış. Yani o da aslında ittifakın kendisi. Yani o da olsa, o da olsa ittifak kazandı denilebilecekti. Çevrecik'te toplam 2166 oy varmış. 877'yi CHP, 803'ü AK Parti almış. Yani AK Parti birazcık açık ara giderken CHP birazcık rahat gitmiş. Sebilent diyor ki ya bırakın artık şunları filan diyor. Sebilent gel şu yayını yap kurban olduğum. Sen de rahatla, ben de rahatlayayım. Sana konu beğendirmekten biz boşa düşüyoruz yani. Gel sen yap. Biz de senin cuma günkü yayınları yapalım. Her sabah sen uyan. Ne olacak? Doğru mu? O işte öyle gitsin. Efendim yani söylemek lazımdı bunu da. Sebilent'e duramıyorsun yani.
0: Hanımı işe bırakıyorum. Çocuğu okula bırakıyorum.
1: öyle.
0: Bana saat uymaz der.
1: Efendim mükelleflere vergi cezası öncesi erken uyarı sistemi geliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı mükelleflerin vergisel risklerini önceden öğrenerek denetim sürecine girmeden durumlarını değerlendirmeye imkan sağlayan uygulamayı devreye almaya hazırlanıyormuş efendim. Bu da ilginç bir süreç olacak. Denetime girmeden vergisel riskler. Riskin var bak dikkat et diye vergi dairesi uyarıda bulunacak ki. Gelmedik gelebiliriz diyor.
0: Gelebiliriz. Bir gece
1: ansızın gelebilirim diyebiliriz diyor. Vergi dairesi mükelleflerin vergisel risklerini doğrudan görebilecekleri ve durumlarını değerlendirebilecekleri yapay zeka destekli yeni nesil dijital hizmet olan bilinç platformunu bu yıl içinde devreye alacak. VDK tarafından geliştirilen platformda vergi idaresi ve mükellefler arasında daha şeffaf, önleyici ve rehberlik odaklı iletişim modelinin kurması bekleniyormuş. Web uygulaması şeklinde çalışacak bilinç platformu ile mükelleflerin VDK tarafından tespit edilen risklerin kendileriyle doğrudan paylaşılması sağlanacak. Böylece mükellefler herhangi bir denetim ya da ceza sürecine girmeden önce kendi risklerini görerek gerekli değerlendirmeleri yapacak. Karşı tarafın riskini de görecekmiş platformda. Platformun ilk aşamasında 150'den fazla kural bazlı vergi analizi ve birlikte vergisel konularla alakalı makine öğrenimi senaryoları devreye alınacakmış. Bu sistem sayesinde mükelleflerin vergisel risklerini sayısal skorlar halinde gösterecek. Daha objektif veri temelli değerlendirme imkanı sağlayacak. Yüksek puan alınan senaryolarda mükelleflerde söz konusu riskleri bertaraf edecek şekilde sistem üzerinden rehberlik sunulması hedefleniyor demiş. Acaba şey çıkartacaklar mı? Karşı taraftan gelen faturayı göremiyorsun ya hala. Şimdi ben senden fatura alıyorum. Aradan 3 yıl geçtikten sonra diyorlar ki Halil Bey sana sahte fatura kesmiş. La nereden bileyim ben bunu? Evren var, kağıdım var, küredim var ama devlet diyor ki Halil yok artık gitti. Vergi zayi oldu bu adam gitti yani yok ortada bu adam sahte fatura düzenlemiş peki vergiyi sen öde ben ödemiyor bir daha.
2: Haberin yok ki senin ama nasıl olacak bu iş?
1: Yani keşke bunu yaparken ben Allah var haberi özellikle uzun uzun okudum vergi cezası öncesi erken uyarı sistemi diyor. Yani bizim ülkemizde böyle bir sistemsel sıkıntı var hatta vergi iadesi alan firmalarda bunun şikayetinde bulunuyor. Mesela belli bir dönemde vergi iadesi alacak diyor ki senin tedarikçinin şunu sahte fatura almış yani senin tedarikçin Halil Ahmet Bey'den. Bir ürün almış, akaryakıt almış. Ahmet Bey'in faturası sahteymiş. Halil de sahte fatura almış. Senin de vergi iadenin bu kısmını kabul etmiyorum gibi saçma sapan bir sistem var. Bunu daha önce de gündeme getirmiştik. Daha doğrusu söylemiştik, konuşmuştuk. Tabii bizim yeterliğimiz bu anlamda olmuyor ama vergi mükelleflerinin bu anlamda ciddi anlamda mağduriyeti var. Ya diyor Koç gibi firmayla çalış, çok büyük olsun, bundan emin ol ya da çalışma. Peki adam şuradan iş yerini yeni açmış, fiyatı da uygun vermiş, çalışmayayım mı?
2: Yani bilemezsin ki ama o adamın iç dünyasında sahtecilik yaptığını sen nereden bileceksin?
1: Bileceksin diyor. Mesela diyorsun ki efendim elden ödedim yok elden ödedim olmaz bankadan tamam bankadan ödedim çek ödedim tam ödemiş olabilirsin diyor. Bu senin yüksek ceza almanı engeller ama bunun oluşan vergi ziyanını sen ödeyeceksin diyor. Böyle ortada çok saçma ütopik bir sistem var.
0: Yani artık yani teknoloji çağındayız yapay zekanın olduğu bir dönemdeyiz. Şimdi sen satın aldığım bir işlemi ya da sattığım bir şey faturaları bir sonraki ayın 26'sına kadar KDV beyannamesi verirken zaten orada gözüküyor. Senin aldığın, verdiğin, kestiğin faturalar ve aldığın faturalar hepsi gözüküyor. O sistem burada devreye girecek. O faturaları tek tek işleyecek. Ve çok hızlı bir şekilde yapıyor bunu. Saniyeler içerisinde yapabilir. Bu faturayı kesen firmanın gerçek bir fatura olup olmadığını anlar. Ama sahte fatura dediğimiz zaman belki günümüzde çok azaldı ama bunlar 10 sene, 20 sene, 30 sene öncesinde yani inanılmaz bir sahte faturalar dolaşıyordu ortada. Satın alıyordu, fatura satın alıyordu. Böyle saçma sapan bir şey vardı. Birçok firma bunu yaptı. Birçok insan da bundan sonradan başına belalar geldi. Gelmedi değil. Yani bunu alan da satan da bile bile yapıyordu. Evet. O başka bir şey. Şey de bile oluyordu ya bireysel eskiden fiş doldururduk. Hatırlayanlar bilir fiş dolduranlar zarflar. Sağdan soldan böyle tuhaf tuhaf faturalar gelirdi. Satın almalar gelirdi.
2: Ya bireyselde bile yapmıştı ya. Adam maaşı tutarınca maydanoz faturası mı ne koymuştu hatırlıyor musun?
0: Yapıldı. Yani, ama şimdi artık günümüzde tamam bunlar azaldı ama bir taraftan da artık teknoloji çağındayız. Sisteme girdiğin anda bu firma gerçek mi ya da bir naylon bir şirket mi, kağıt üzerinde bir şirket mi olup olmadığını teknoloji artık günümüzde çok rahat anlayabilir.
1: Valla karşı tarafın elektrik faturasını ödeyip ödemediğine kadar bildiren Findex raporu var.
0: Yani.
1: Bak karşı tarafta Ahmet Bey'e diyorsun ki bir iş ticaret yapacaksın. Findex raporunu gönder diyorsun. Faturalarında gecikme var mı? Bunu buna kadar görüyorsun. Ama fatura sistemine gelmiş olduğun zaman bu adam naylon mu, kaçak mı, ticareten var mı, yok mu? Bunun hesabını sen yapamıyorsun. Burada da artık eğer vergi dairesi bir güzellik yapacaksa vatandaşa, ceza kesmeden, sana denetime gelmeden seni uyarayım demek yerine bak karşı tarafta fatura aldığın firmanın böyle bir sıkıntısı var, alma ya da ticaret yapma. Hatta biz o zaman şöyle yapalım, ticaret yapacağız. Hani eskiden olur da hala var. Cari kartınızı açmamız lazım. Bilgilerinizi gönderir misiniz? Vergi bilgileri geldi. Cari kartını açtık. Sorgulama yaptık. Vergi dersi bize diyecek ki tamam bu firma güvenli. Bu ay patladı mı bu firma? Misal veriyorum, vergisel olarak patladı mı? Kaçağı ya da naylona döndü mü? Benim kendi ekranımda bana vereceği uyarıyla senin cari kaydındaki Halil İbrahim Öztürk firması sıkıntıya girmiştir. SOS vermiştir. Bir daha satın alma yapma. Daha öncekileri kabul ettim çünkü ben sana kefil oldum. Yani bu uygun dedim. Ama Halil ne zamanki patlak bana ver abi, ben almayayım, ticaret yapmayayım bu adamla. Ben her defasında gidiyorum şu an vergi mükellefi birçok arkadaş, büyük kuruluşların birçoğu bununla alakalı çok ciddi sıkıntılar yaşadı ve kendiyle alakalı olmayan yerde bile sıkıntı yaşadı.
2: Ya da işlemi durdursun, yani vergi dairesi o firmanın dijital olarak işlem yapmasını bir tuşa
1: basın. Tabii faturayı işliyorum dediğimde işleyemezsin desin ya.
2: Yani işlettirmesin dediğin gibi. Orada engel koysun, sonuçta dijital yapıyorsun. Yani kağıt üzerinde elle faturayı doldurup altına kaşeyi basıp göndermiyorlar.
0: İnternet üzerinden bunu yaparken bu söylediğiniz mümkün. Ama internete bağlı olmayan online sistem üzerinden hala belki de %50'si hala bu sisteme geçmedi.
1: Yok, %50 falan değil.
0: Bilmiyorum.
1: Hacım, e-fatura ve arşivde çok ciddi bir gelişim var. Çünkü hiç kimse artık fatura falan bastırmıyor. Hele böyle bir yakınlık ve rahatlık varken. Bu sistemde online olarak işte arada entegratör firmalar var vesaire var, geçip gidiyor. Hani geç gördü, yapay zepa geç algınlandı, çok fazla veri var, akış var diye düşünecek olduğunu hesap etmiş olsan. Tamam kardeşim, bir aylık zayiğim olur. Adam 3 yıl boyunca sahte fatura vermiş. Sahte fatura dağıtmış, 3 yılın sonrasında bu adamın faturası sahte diyor. Kardeşim bana o gün niye söylemedin diye sorarlar en azından insana. Birazcık daha malzemeye böyle bakmak lazım belki de. İnşallah bu sistemi de devreye alırlar. Efendim Kayseri gündemine dönelim. Serbülent'in istediği gibi öyle yapmak lazım. Bana da kızdı, bundan sonra konuşmam falan yok Serbülent'cim, öyle değil. Yayın esnasında konuştuğumuz konuyla alakalı fikir beyan edince çok daha rahat oluyor ama onu bırakın da şunu konuşun dediğinde gel kendin yap diyesimiz geliyor. Seninle alakalı değil, bunu kim yapsa aynısını yapıyoruz zaten. Efendim hafta sonunda Kayseri Spor'da görev dağılımı belli oldu. Kongre gerçekleşti. Olağanüstü kongre gerçekleşti. Seçim sonrasında görev dağılımı da belli olmuş oldu. Nurettin Açıkal'ın yönetimindeki bir yönetim vardı. Bitirdik efendim. Ne var yerine? Yerine Ali Çamlı Başkan, Kayseri Spor yeniden Süper Lig'e sloganıyla Ali Çamlı göreve geldi. As Başkan Tufan Koç, Başkan Vekili Mustafa Gülsoy, Genel Sekreter Hüseyin Beyhan oldu. Başkan Yardımcılarından İdari Mali İşler'de Ayten Öztürk Ünal, Protokol ve Temsil'de Tevfik Kürtüncü, Hukuk İşleri ve Basın Sözcüsü Emir Akpınar, Reklam Sponsorluk ve Arge'de Yücel Şahin, Altyapı'da Samet Sarıoğlu Aydın, Yergin, Stadyum Taraftar Sorumlusu Süleyman Akın Mehmet Yay ve STK'lardan sorumlu olarak da Şeyhi Odakır olarak Kayseri Spor yönetimini belirlemiş oldu. Dün Baki Ersoy'da açıklama yaptı. Dedi ki borç toplam 1 milyar 138 milyon TL efendim demiş. Bu eski başkanlarımız açıklamalarıyla borçlarından feragat ettiler. Bunun yanında emanet olarak borç şeklinde verdiği paralardan iptal ettiler. Bunların karşılığında da sponsorluk bedeli olarak değerlendirmesini beyan ve taahhüt ettiler. Divan başkanlığına yazı gönderdi. Bunlar oldu. Ali Çamlı feragat etti. Dolayısıyla kulübün borcu 612 milyona düşmüş oldu. Ayrıca 2-3-5 milyon gibi düşülen rakamlar da var. Bütün kurlar ve bütün işler böyle olmuştur demiş. Baki Ersoy açıklamada ligin bitmesine 6 hafta kala şampiyon olacaktır göreceksiniz diye de bir ifade de kullanmış. Şimdi Ali Çamlı, Nurettin'e çıkalım filan alacaklarından feragat etmiş. Bazılarını bağış, bazılarını da alacak olarak girmişler. Kamudan oradan buradan alınan paralarla buraya para girip ondan sonra biz alacağımızdan vazgeçtik. Nasıl bir iş acaba?
2: Aşağı yukarı 600 milyon liraya yakın bir feragat var değil mi?
1: Evet.
2: Abi aspara değil yani, benim öyle bir alacağım olsa ben nasıl feragat ederim? Ya 600 milyondan feragat edebilmen için 6 trilyon paran olması lazım ki, yani tamam onu da ben bağış edeyim, feragat edeyim. Yani kendi cebinden çıkarıp böyle bir parayı verip böyle de feragat etmek bence çok mantıklı gelmiyor. Akla ters yani, mantığa ters ya. Kimse kimseye 50 lira vermezken.
1: Bunu buradan herkes biliyor aslında Ahmet Bey. Neyin olduğunu da biliyor. Zaten açıklama ve süreç de böyle devam ediyor. Önce bir rakam açıklanıyor. Rakam açıklanıyor. Bak borcu bu kadar, haberiniz olsun diyor. Sonra uzlaşı sağlanıyor. Bu da bir beceridir. Uzlaşı sağlanması da bir beceridir. Bu arada Memduh Büyükkılıç'a bununla alakalı belki de teşekkür etmek lazım. Süreci çözdüğü için Ali Çamlı başkan olsun diye mutabık kalınıyor. Sonra da diyorlar ki bu başkan, eski başkan vesaire var ya, biz borçlarımızdan feragat ettik. Geçen hafta o zaman 1 milyar borç var ama bunun 500-600'ü zaten feragat edilecek borçlardan diyebilirdik. Daha bir hafta 10 gün oldu bu hadiseye. Güzel bir mantık işleniyor. 600 milyon civarında bir borç var. 600 milyon borcu da Kayserispor halleder veya çevirir diye görünüyor. Kimle? Ali Çamlı ile. Ali Çamlı döneminde daha önce borçlar düşmüş müdür? Bir açıp bakmak lazım defterleri. Ama biz bu defterleri de hiçbir zaman için göremedik zaten. Yani delege yapısını göremediğimiz gibi, mantığını göremediğimiz gibi. Şeyle hayırlı olsun. En azından bir derdi kafamızdan attık. En azından önümüzdeki sezon ortasına kadar ne oldu, ne olacak demeyeceğiz. Ortada bir hadise, bir başka bir aksiyon çıkmayacak olursa bunları da görmüş olacağız. Ama şehir yönetim şekli itibariyle gördüğüm için söylüyorum sadece. Bir miktar siyaset dışı kalsın diye uğraşılan bir yönetim tarzı var. AK Parti dominasyonu var. Birazcık daha domine etmiş kendisini. İşte Hüseyin Beyhan var. Genel sekreter girmiş. AK Parti'den yine Tevfik Kürtüncü girmiş. İşte Metro Turizm sponsoru olmuş. İsim Tursu sponsoru. Önümüzdeki yıl Metro Turizm Kayseri Spor olarak oynayacakmış. Filan filan filan. Bakacağız. Göreceğiz. Ama en azından gündemimizin bir miktarından çıkmış gibi görünüyor. Memlekete hayırlı olsun.
0: Kayseri Spor'un sahibi kim?
1: Kayseri.
2: Spor'un sahibi orası bir kulüp olarak geçiyor. Kulüp. Dernek biliyorsun.
0: Büyükşehir Belediyesi'nin şeyi mi?
2: Şimdi şöyle. Büyükşehir belediyeleri, yani büyük şehirler profesyonel futbola resmi olarak destek veremedikleri için bunu gayri resmi olarak bir şekilde dolaylı yollardan destek veriyorlar. Vermezlerse Anadolu'da zaten takımların ayakta kalmaları çok mümkün değil. Yakın zamana kadar, şu an öyle mi bilmiyorum, Kayserispor'un şu anda mevcuttaki tesisleri dediğimiz Karpuzatı'ndaki yerin önündeki giriş tabelasında Büyükşehir Belediyesi'nin logosu vardı. Yani gerek personel desteği, gerek birçok destekler veriliyor.
0: Yapıyor, cüzi miktarlarla kiraya veriyor.
2: Ama orası bir dernek statüsünde. Yani bir şirket ya da şey değil, yani sahip olabilecek bir yönetim kurulu şirket değil. Dernek yönetimi var.
0: Peki Büyükşehir Belediyesi niye her sene milyonlarca dolar yardım etmek zorunda? Mesela İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka, Göztepe, Altay, bizim bildiğimiz büyük kulüpler.
2: Şimdi Kayseri,
0: onlara yardım gibi, ediyor mu acaba?
2: Kayseri ve Kayseri gibi yerlerde siyaset illaki futbolun ve taraftarın peşinde. Yani ta Mustafa da iyi bilir, Haseki zamanında, yani Kayseri Spor'a sahip çıkan şehre sahip çıkar gibi bir algı oluştu. Kayseri Spor'un taraftar kitlesi belli, şehir adına marka değeri belli. Yani burada kim söz sahibi ise aslında siyaseti de şehri de o yönetiyor gibi bir algı var. Aslında böyle değil ama bu algı bizim Kayseri'de biraz fazla var. Ve eğer yerel yönetimler bu destekleri bir şekilde dolaylı yoldan vermezlerse, zaten görüyorsun mali tablo, verdikleri haliyle ki şeklini görüyorsun. Bundan sonrakinde göreceğiz. Yani Ali Çamlı şu anda geldi, tekrardan bir 600 milyona düşürdüler borcu. Bir yıl sonra bu 600 milyon 6 trilyon mu olacak, 300 milyona mı düşecek? Bence buna bakmak lazım. Takımı iyi ya da kötü yönettiği değil. Hani çok iyi yönettin, ne şampiyon olabilirsin ne bir şey. Yani öyle, o bir utopik, yani şu anki yapıyla şampiyon olmak hayalciliktir. Ama ligin içerisinde ortalarda tutarsın. 10 yıldır ortalarda geziyor. Yani bazen düşme hattına giriyor, bazen şey yapıyor. Rahmetli Recep Mamur zamanında bir iki sefer ikinci lige indiği ve çıktığı dönemler oldu. Ki o zamanlar Süleyman Hurma vardı, bilirsiniz. Yani meşhur
1: Karabüyüm sahibi.
2: Evet, evet. Futbol camiası çok iyi bilir.
1: O da, o da.
2: Şimdi, yıllardır bu durumdasın. Sen şimdi bu takımı düşürdün, borcu düşürdün ya da şampiyon yapmaya yakın hale getirdin. Borcumuz 2 trilyon oldu ama biz de neredeyse şampiyon oluyorduk. Sonuçta mali veriye bakmak lazım. O yüzden bir yıl sonra bu 600-300'e mi düşecek? 6 trilyona mı çıkacak? Ona bakacağız.
1: Görmedik şükür bugüne kadar. Gören oldu mu?
2: Ya görmedik tabii tabii.
0: Aslında gelmek istediğim sonuç şuydu. Sahibi Kayseri Spor değil. Kayseri Büyükşehir Belediyesi değil. Şimdi Ankara Büyükşehir Belediyesi de Gençler Birliği'ne mi yardım edecek? Ankara Gücü'ne mi? Ve böyle bir zorunluluk niye var? İşin siyaset tarafı başka bir şey de. Ben oraya aktarılan paralar yüzünden, birileri oranın belediye sporun, Kayseri Spor'un başkanı oldu diye başka yerlerden onun Başkanın iştigal ettiği alanlarda ihale vermek zorunda mıyım? Ben bir vatandaş olarak, ya hadi tamam ben futbolla alakalı bir adamım, Kayseri milliyetçisi bilmem neyim de, futbol alakalı yok ama şurada mahalleme yapılacak bir okul yapılmıyorsa, mahalleme yapılacak bir kaldırım yapılmıyorsa, ben bundan mağduriyet yapıyorsam, alt geçitler üst geçitler yapılmıyorsa, şehre yapılacak olan aslında altyapıya üst yapıya, bak konuşamadık, cumartesi günü Kayseri'nin her tarafı sel oldu. Bunlar yapılmayıp da bu paralar bir şekilde ve gayri resmi bir şekilde futbola gidiyorsa ben buna karşıyım. Buranın bir şirket batıyorsa da çıkıyorsa da, isterse bal liginde oynasın, isterse amortör kümeye geçsin, bana ne? Bak şimdi bu benim şahsi görüşüm. Ya bu Kayseri Spor'un bilmem ne. Ya bana ne?
2: Ya şöyle düşünürsen Türkiye'de kaç tane büyük şehir var?
0: Anlatmaya çalıştığım bu. O kaç zaman İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 10 tane işte birincilikte oynayan takımı var. Büyükşehir belediyeleri şimdi bu
1: burada, burada Sivas'ta da Sivas Spor'u, Antalya'da Antalya Spor'u, diğeri de diğer Spor'u, şehir kulüpleri, şehir futbol takımlarını bir şekilde kolladı, güncelledi. Bunun önüne geçmek için zamanında çıkartılan kanunla profesyonel spor kulüplerine belediyelerin destek olamayacağı kararı çıktı. Bundan sonra örtülü desteğe geçtik. Keşke destek olacağı demek kararı sakıncalıymış vardı. Sakıncalıydı tabii ki, şunun için sakıncalıydı. Profesyonel olarak düşünsene, karşında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi alanlar var. Onlar da başka yerden destek alıyordur diyebilirsin. Bu alanlar var. Trabzon var vesaire var. Ama diyorsun ki şehrin takımı çıktı, ben buna basayım parayı, basayım parayı. Şartlar eşit değil. Sen büyük şehirsin, bütçen var. İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u düşün bir de. Adamın bütçesini düşün. Hal böyle olunca futbol olarak şartlar eşit olmuyor. Bundan dolayı engellenmişti. Ama şimdi futbol endüstrisi öyle bir endüstri hale geldi ki sadece Kayseri Spor üzerinde değil, it yedi şeytan doğasına durdu oluyor. Şimdi iddiayı çıkarttın, bahisi çıkarttın, öbürünü çıkarttın. Hepsi var işin içerisinde. Koca koca topçular gidiyorsun. Dünya standartında mücadele etmem lazım. İşte Avrupa'ya, UEFA'ya, Şampiyonlar Ligi'ne girince hareket etmem lazım diyorsun. Para lazım. Parayı bulamadın, bunun sıkıntısı var. Parayı bulamadığın için kamudan destek aldın. Niye? Kamudan destek almazsan siyaseten diyor ki efendim siz bir siyaseten dayak yeriz diyor, seçimde diyor. Bunun acısını çıkarız diyor. Ulan her yerde var takım. Yani şimdi örnek olarak veriyorum, Sivas Spor düşünce Sivas'ı kaybettik. Trabzon'u mesela, bunun en büyük dominant özelliği Trabzon'dur. Trabzon'da Trabzon iyi değilse siyaseten oradaki alan kaybetmiş anlamına gelir. Trabzon'un iyi olması lazım. Yani orada çünkü futbolla yatıyor, futbolla yaşıyor resmen adamlar. Bundan kaynaklı bunun etkisi var. Bu dengeyi değiştirmek için de o zaman şunu yapacaksın. Futbolda gelir artıracaksın, kamunun üzerinden de bu işi çıkartacaksın. Yani
2: rakamları daha ne kadar artıracaksın? Yani şimdi bizim Türkiye ile Avrupa ülkelerindeki futbol kulüplerine bakarsan, bizde tribün gelirleri %5 civarındadır, evet. Türkiye'de. %95 dış kaynaklarla kulüpler gelir beslenir. Avrupa ülkelerinde %80, %85 hatta %90 oranında tribün geliri dediğimiz stadyum geliri, yani kulüplerin gelirleri var. Onlar ayakta tutar. Yani bu orantısızlığa baktığın zaman ayakta kalmak için yani adamlar...
1: Çok da öyle gibi değil aslında. Onlar birazcık daha reklam, finansör, sponsorluk gibi gelirlerle de işi toparlıyor. Bizim tribün rakamlarımız, Fenerbahçe Galatasaray maçına gittiğindeki rakam, Avrupa'da Real Madrid Barcelona maçında yok o fiyat. Doğru mu? Çok ciddi, çok büyük fiyatlarla gidiyoruz yani. Kara borsayla gidiyoruz hatta. Orası ayrı bir muamma. Ama Halil'in dediğine gelelim ve yayının sonunda bunu da toplayalım isterseniz. Cumartesi gün bir afet yaşandı Kayseri'de.
2: Evet.
1: Kısa sürdü ama çok büyüktü ve her yerden hissedildi. Yani bazı yerlerde dolu olarak yağdı, bazı yerlerde yoğun yağmur vardı. Şehrin altyapısı, daha önce de yaşamıştık bunu ve yine söylemiştik, bu tür ani durumlarla alakalı müthiş bir SOS veriyor. Ha şu olmadı. Yani mesela yağmur yağdı bitti, iki gün boyunca burası sel kalmadı. Bir şekilde çekmiş oldu. Ama bu kadar yoğun yağışa karşı bir altyapı direnme problemimiz var. Ve altyapımız bununla alakalı SOS veriyor. Daha önce de belediye başkanlarıyla da burada bu stüdyolarda, bu yayınlarda konuşmuştuk. Hepsinde işaret ettiği noktalardan bir tanesi şuydu: iklim değişikliği söz konusu ve yaptığımız altyapılar artık iklim değişikliğini kaldırmıyor. Sürekli de değil ama anlıkta bir anda patlatabiliyor ve şehrin merkezinden tut da ara arteline kadar her yerde göl olduk.
0: Tabii, İllem'den, Belsin'den, Erkilet'ten, Talas'a, şehir merkezi Sivas Caddesi ya şurada.
1: Tabii canım.
0: O balıkçıların olduğu yer, önü, arkası, yani o suyun basmadığı yer kalmadı herhalde.
1: Aynen öyle.
0: Kapalı çarşı, ya kapalı, adı üstünde kapalı, kapalı yerde ördek yüzdür. O derece su bastı, nereden geldi bilmiyorum.
1: Kapalı çarşıda mı bastı?
0: Kapalı çarşıda su bastı. İnanılmaz da hem de görüntüler.
2: Ya işte yağışın şekli, hızı ve şeysi, orantısı burada çok önemli. Bir önceki yağmurda hatırlıyorsanız yayınlamadı ama 6. kat su bastı bizim evde. balkonu. Demiştim. Yağmur öyle bir yatay vurdu ki yani o cam balkonun arasından içeriye şakır şakır sanki açıkmış gibi su basacak şekilde su girişi oldu.
0: Mesela bak bizim sayfada da görüntüler gözünüz önüne gelsin. Erkilete giriş mümkün olmadı ya. Yol kapandı. Özellikle o karpuz atan o sucukçuların olduğu bölge kavşaktan sonra işte polis okulunun olduğu bölge o değirmencilik yerine kadar arabalar yolda kaldı. Motorlar su aldı.
2: Evet.
0: İçine girdiler. Girmek zorunda kaldı ya da çıkamadı. Her ne olduysa arabalar yolda kaldı. Aynı şekilde mazak alandığın önü yolda kaldı arabalar. Stop etti. Çalışmadı. O derece yükseldi yani su. İnanılmaz bir kilit oldu. Demek ki senin yaptığın altyapı bu yağmurlara karşı. Bak Allah'tan gelen bir şey olur. Deprem. Yani hiçbir şekilde senin öngöremeyeceğin kadar büyük bir sel felaket olur. Bunlar başka bir şey ama biz en ufak yağışta bile bu saydığımız yerlerde sürekli sorunu yaşıyoruz.
1: Evet.
0: O zaman sil baştan buranın altyapısını değiştirmen lazım. Büyütmen lazım. Sen oraya atıyorum 30'luk boru koydun, sallıyorum tamamen. Ama sen o kadar çok orada yapılaşma, o kadar çok bir şey yaptın ki o sana kaldırmıyor. Yani senin elindeki kamyon 10 tonluk yük taşıyan kamyon ama senin yükün 30 ton. O zaman
1: yapılaşmadan 30 tonluk lazım. Yapılaşmadan mı sence?
0: Yok sadece yapılaşma değil. Yani orada koyduğun senin altyapı demek ki bunu kaldırmıyor. Ya da temizliğini yeterince yapmıyorsun. Su gitmiyor. Suyun gidecek yeri koymuyorsun. Mazak alandığın önü. Bak şimdi gözümün önüne geldi.
1: Yıllardır
0: SOS veriyor. Ya orada su birikiyor. Nerede ne yağmur gelirse orada bir çukur gibi bir yer var. Birikiyor ve oradan su gitmiyor.
2: Orada bir sürü göz var. Zaten yerden su çıkıyor orada. Hala gözler açık.
0: Yani
2: bir kısmını kuruttular ama... hemen mazak alantının yan tarafında ağaçların oradan hala su çıkar. İleride cırgaların içerisinden hala su çıkar. Yani oralarda yeraltı suyu seviyesi zaten çok yüksek.
0: 2 metreden 3 metreden bile çok rahat sular çıkıyor. O ayrı ama o mazak alanı öyle demek ki senin tahliyede sıkıntı var. Sen Erkilet'in girişinde orada biriken suyu tahliye etmende sıkıntı var. Sıkıntı var ya.
1: Valla altyapı buna müsait değil diye bakıyoruz ama ben yine aynısını söyleyeceğim. Her yağmurda olan yerlerimiz vardı ve burada da yol aldık. Mesela Papatya Caddesi her yağmurda bataklığa dönerdi, yol aldık.
2: Evet.
1: Büyük yağmurlardan bahsetmiyorum. Bak cumartesi günkü felaketten bahsetmiyorum. Neydi bizim o stadyumun yan tarafındaki?
0: Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı
1: yol aldı.
2: Tramvayın içine su aldığı günler vardı. Yani tramvayın içerisine kadar su basardı. Buralarda dediğin gibi yol aldık çok.
1: Yol aldık ama daha yüksek dozajlı işlerde patlıyoruz. Ve gerçekten de bir bakıyorsun mesela bilmem bir şey dün var. Ben de baktım sahip mesela dere yatağı gibi, yol akış yatağı gibi, suyun ana arteri gibi olan yerlerde bunu daha fazla yaşıyoruz. Mesela binayı yapmışız, kot yüksekliğini belli bir seviyeye getirmişiz ama yeterince olmamış. Su belli bir miktardan fazla getirince efendim bahçeyi su bastı, bodrumu su bastı. Ne yapmasını bekliyorsun? Sen doğayla... Bildiğin çatışıyorsun. Yapılaşma konusundaki aslında en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi bu. Mesela İldev'in girişinde de var. Seninle mi konuşmuştuk o gün şu benzinlikle alakalı gibi yerle alakalı?
0: Evet,
1: mesela
0: evet.
1: Dere yatağı.
0: Sel yolu ya.
1: Sel yolu, suyun kaçma alanı. Bu alanlara normalde hiçbir şey yapmamak lazım ki su devam etsin, yoluna devam etsin ki önceden de öyledir. Yani yüksek yerlere evi yaparsın. Hem deprem için, kayalık alan için hem de su hattı için rahat edersin. Ama bir bakıyorsun su hattının tam ortasına getirmişiz, evi koymuşuz, villayı koymuşuz, öbürünü koymuşuz. Doğaya biz adeta şey yapmışız, kafa tutmuşuz, yapmıyoruz kardeşim sen ne yaparsan yap demiş. O da demiş ki su akıp yolunu buluyor, kendi yoluna gidecek bir şekliyle. Şimdi özellikle o Sivas Caddesi, İpek Saray, Radisson'un önü dahil olmak üzere orada yaşanan problem, Radisson'un önündeki problemini hatırlıyorsun. Daha önce de konuşmuştuk bunu. Alt geçidin orası ve orada bir problem var. Problem kanallar temizlenerek vesaire açıldı ya da açılacak zannediyorduk ama aşılmamış. Bu aşikar. Bu kadar büyük yağmuru bir daha yaşar mısın? Sezon içerisinde belki bir belki iki kez yaşarsın bunu. Ama zaten bu da bunun için lazım değil mi? Mesela itfaiye niye lazım? İşte senin evinde 10 yılda 20 yılda Allah esirgesin belki yangın çıkar belki çıkmaz ama itfaiyeye yakın olsa dersin. Doğru mu? Yani bu tedbir içindir. Ya da işte atıyorum hırsızlık oranı 10 binde 1, 20 binde 1'dir ama sen tutarsın eve çelik kapı taktırırsın, güvenlik sistemi taktırırsın. Niye? Bunun tedbiri olsun diye. Şehir merkezinde de bizim böyle bir problemimiz var. İşte efendim iklim değişiyor, iklimden dolayı oluyor. Peki haklısınız. Bunun için çok bütçe gerekiyor. Peki bunda da haklısınız. Peki biz mi verelim bunu? Ne yapalım? Halil Bey yaptırsın mı mesela?
0: Benim ya param da, yok o kadar.
1: Ya da Ahmet Bey'in ufaklığa söyledim, ilaçı söyledim, cep açlıklarından filan mı yaptırsın? Ya siz yapacaksınız bunu. Bu problemi yine siz çözeceksiniz. Ben çözemem bunu. Hani bunu belediye bütçesi yetmiyor efendim, çevre şehircilik. Şimdi döndük senin dediğin yerine. Belediye bütçemizin yetmiyor dediğimiz yerde hiç alakasız yerlere alakasız harcamalar yapabiliyoruz. Alakasız destekler yapabiliyoruz. Bunu yapmamak bizim başka noktalarda hizmet almamızı sağlayacak. Yok, biz bunun aynısını yapmaya devam edersek de başka bir sancıyla karşı karşıya kalıyoruz. Bunun için bu kısımda şehrimize yeniden geçmiş olsun. Afet kapsamına girer mi? Gerçekten çok yoğun yağdı. Yalana gerek yok. Ben saat 3'te akşam herhalde 8-9 oldu filan diyordum. Hava karanlık, bir anda bastı. Her yeri bunalttı. Siz de buralardaydınız, dışarıdan nefes alma şansı yoktu kimsenin. Bu bir afet sayılır mı? Evet, afet. Normal bir yağış gibi yağmadı. Ha, Allah var. Basan yerlerde 2 saat sonrasında, 1 saat 2 saat sonrasında su, hani can kaybına sebep olmadı, mal kaybına sebep olmadı, su bir şekliyle normale dönmüş oldu. Yani altyapı çekti ama yoğunluktan dolayı yoğunluk kapasitesini çekmemiş gibi oldu. Ama bununla alakalı da bir çözüm üretilmesi gerekiyorsa bence cumartesi bence önemli bir emsal. İşte Mazakaland'ın önü, Sivas Caddesi, İpek Saray Kavşağı'nın o taraf, bunlar bence önemli alanlar. Erkinet. Bak, buralarda sıkıntımız var çok yoğun da, hani tüm şehri yeniden sil baştan inşa etmek değil. İlk başta en fazla sıkıntı yaşadığımız bu 3-4-5 noktayı problemsiz hale getirmek bizi daha rahat bir şehre doğru dönüştürebilir.
2: İşte tamam. Bizim de yıllarca mesela konuşup Papatya Caddesi gibi böyle çözümlenen, daha doğrusu iyileştirme çalışmalarıyla bu tür durumlarda sıkıntıyı azaltacak çalışmaların yetkililerin de görmesi lazım. Bizlerin de bunu sürekli dile getirmemiz lazım. Bu 4-5 noktaya da artık ne yapıyorsanız planınızı, projenizi bir an önce şey yapın ki mevsim de değişti deseniz, küresel ısınmalar da var deseniz, bu yağışlar artacak deseniz, o zaman ona göre en azından bu 4-5 noktayı yaparsanız.
3: Sen de yağış... yatırım planını değiştir ona göre. Mevsim değişiyorsa sen de yatırım planlarını değiştir.
2: Ha, ona göre de en azından bu problemler yaşanmaz. Oradaki su birikmeleri yaşanmaz. Nasıl terminalin önündeki alt geçitte yağıştan dolayı biliyorsunuz arabanın tavan seviyesine kadar su dolması oldu. Ha, bir akıllandık, bir ders aldık. Evet. Dedik ki bundan sonraki projelerde oradaki yapılan teknik hatalar yapılmayacak ve bu problemler yaşanmayacak. Bundan da bir ders alın da.
1: Aynen öyle.
2: Ona göre de gereğini yapın.
1: Valla inşallah akıllarınız bunlardan da ders almış oluruz diye umut ediyoruz. Yani en büyük temennimiz böyle. Ne kadar ders alırız veya ne kadar süreç geçer, buna da bakacağız, göreceğiz. Efendim sona gelelim, günü de kapatmış olalım. Çünkü yeni gündemlerimiz, yeni yayınlarımız bizleri bekliyor olacak. Ne var efendim Laf Sokak'ta da Ahmet Beyciğim?
2: Efendim 2 gün önce elektronik YÖKLÜ sınavı yapılmıştı. Tabi bu hafta da LGS sınavı var. Yani sınavlar bizim ülkemiz, sınavlar ülkesi biliyorsunuz.
1: Özellikle Haziran ayı.
2: Yani Türkiye'deki eğitim ve sınav sistemini sorduk. Yani bir yakınınız, bir öğrenciniz var mı? Bu sınavları nasıl değerlendiriyorsunuz? Sınavlar ülkesindeyim dedik. Ve vatandaşın sınavlarla ilgili, eğitim sistemiyle alakalı düşüncelerini aldık.
3: Kısmet olursa yarın bu konuya değinelim.
1: Bence de sınavla yok olan memleketten bir beraber yeniden de konuşalım.
3: Yarış atına dönen çocukları konuşalım.
1: Ne yazık ki. Efendim bize müsaade, yarın yeniden aynı saatlerde görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın efendim.
3: Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.
4: Eğitimde sıfır, adalette sıfır, hiç güvencim de kalmadı, inancım da kalmadı. Ben AK Parti'nin başa geleceğini bilseydim ne evlenirdim ne çocuk sahibi olurdum.
5: Bence artık eğitim seviyesi bitti. Eğitime bir şey kalmadı bence.
6: 5 para etmez bir eğitim sistemi var. Öğretmenin öğrenciye güveni yok, öğrencinin de öğretmene güveni yok.
5: Yatkınlığı başka dersleri olan öğrencilerime zorla matematik öğretmeye çalışıyorum açıkçası ve bu beni rahatsız ediyor.
7: Hepimizi belli bir sınava yönlendirmek insanları kör etmekten başka bir şey yaramıyor.
8: Öğrencinin aleyhine olan bir eğitim sistemi zaten ama inşallah gelişecek. Biz geliştireceğiz inşallah.
9: Çocuklarımız okudu, üniversite mezunu, 4 yıllık okumuş, boşta geziyor, iş bulamıyor.
10: Ders saatlerimiz çok uzun.
11: Eğitim ilk başta ailede başlar.
12: Umutlarımız var fakat çok da gelişme göremiyoruz.
13: Hayır. Biraz daha kötüye gidiyormuşuz gibi.
14: Bugün elektronik YÖKTİL sınavı yapıldı. Önümüzdeki hafta LGS var. Sınava girecek bir yakınınız var mı? Türkiye'deki eğitim ve sınav sistemini nasıl değerlendiriyorsunuz?
15: Sınava girecek bir yakınım yok ama eğitim sistemi açısından öğrencileri veya tüm gençleri bir binanın içinde, okulun içinde yıllarca bir şeyleri ezberletmek yerine ellerini tutacaklar bir meslek verseler, önderini göreceklerini, kafa yapılarını geliştirecekleri bir şeylere yönlendirseler daha iyi. Herkes yeteneğine göre sınıflansa olur. Mesela örnek veriyorum, benim yeteneğim parçaları birleştirmektense beni sanayiye gönderebilirsiniz veya bir şeyleri çizim yeteneğim ise beni mühendis olarak yönlendirebilirsiniz. Ama sadece Türkçe, matematik, tarihi ezberleyip hepimizi belli bir sınava yönlendirmek, insanları kör etmekten başka bir şeye yaramıyor. Günümüzde zaten işsizliğin en büyük nedeni de bu.
5: Ya bence herkese çok fazla böyle her şeyi bilmeleri gerektiğini yansıtıyorlar ve bu doğru olduğunu düşünmüyorum. Ben de öğretmenlik okuyorum ve öğrencilerim bununla çok fazla karşılaşıyorum. Yatkınlığı başka derslere olan öğrencilerime zorla matematik öğretmeye çalışıyorum açıkçası ve bu beni rahatsız ediyor. Sisteme ne kadar isyan edersek edelim sonuç olarak bizim yapabileceğimiz bir şey yok ve bundan kaynaklı ayak uydurmak zorundayız.
6: Beş para etmez bir eğitim sistemi var. Öğretmenin öğrenciye güveni yok, öğrencinin de öğretmene güveni yok. Sistemin değiştirilmesi gerekiyor. Çocuklarımızın önce güveni, daha sonra sağlık saatleri, daha sonra eğitim. Eğitim tabii önce ailede başlar. Ben tır şoförüyüm kardeşim. Bizim 5 senede bir dijital ehliyetimiz değişiyor, psikotekniğimiz değişiyor. 5 yılda bir sanki sıfırdan ehliyet alıyor gibi bir prosedür uygulanıyor. Öğretmenlere, ne bileyim polislere, bilimum meslek gruplarında 5 senede bir herkese sınava soksunlar da geçen öğretmenliğine devam etsin.
10: Bence artık eğitim seviyesi bitti. Eğitime bir şey kalmadı bence. Çünkü gençler artık az bir paraya kanıp artık okumak istemiyor. Çünkü okuyunca açıkta kalıyorlar. Kendimden biliyorum. Bence eğitime bir şey kalmadı. Her insanın zekilik kapasitesi aynı değil. Her insan zeki değil. Çünkü her insan okumak istemiyor. Okumayı sevmiyor. Ve bundan dolayı da birçok eğitim alanı doluyor. Açıkta kalan insanlar oluyor.
13: Eğitim sistemini değerlendirmek istersem şu zamanlarda biraz daha kötüye gidiyormuşuz gibi. Marif modelin yeni gelişi, birazcık daha insanlara ne olacağını, geleceği nasıl olacak bu durumun, bunun korkusunu yaratıyor. Şu anda biz Marif modelde büyümedik. Marif modeli görerek eğitim almadık. Ama arkamızdan gelen öğrencilerin bu konu hakkında çok büyük korkuları var. Daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum eğitim sistemimizin.
8: Öğrencinin aleyhine olan bir eğitim sistemi zaten ama inşallah gelişecek. Biz geliştireceğiz inşallah.
12: Daha da kötüye gittiği kanaatindeyiz ama umutlarımız var fakat çok da gelişme göremiyoruz
8: biz
12: bu konuda.
8: Biz bunu iyileştirmek için varız.
12: Ben Kayseri'de okumayı çok istemiyorum. Yani buranın bir üniversite genci için uygun bir şehir olduğunu düşünmüyorum. İzmir, Antalya ya da İç Anadolu'da Ankara ya da Eskişehir olabileceğini düşünüyorum.
4: Eğitimde sıfır, adalette sıfır, hiç güvencim de kalmadı, inancım da kalmadı. Ben AK Parti'nin başa geleceğini bilseydim ne evlenirdim ne çocuk sahibi olurdum. İnan böyle yani. Tiksiniyorum bunlardan. İğreniyorum yani. Her şey var bunlarda. AK Parti gitsin her şey düzelir. Allah'ın izniyle. Biraz vakit alır ama yıktıkları, döktükleri şey ama düzelir. İhtiyaç 3000 tane, sen 20.000 tane öğretmen mezun ediyorsun. Ötekiler ne yapıyor? Bin markette, A101'de, şurada burada çalışıyor. Liyakatlı insanlar gelmiyor başa. Ondan sonra her şey torpille, işte mülakat denen bir şey çıktı. Ya saçma sapan şeyler yani.
9: Eğitim kaldı mı da? Eğitimli insan kaldı mı? Eğitimli aile kaldı mı? Milli Eğitim Bakanı sağ olsun bitirdi. Hacılarla, hocalarla, cemaatle işbirliği yapıyor. Daha ne bekleyeceğiz ya? Atatürk'ü yıkmak için her türlü çaba var. Çocuklarımız okudu, üniversite mezunu, 4 yıllık okumuş, boşta geziyor, iş bulamıyor. Yani onun görüşünden değilsen özel okula bile kayıt yaptıramıyorsun ya. Maalesef durum böyle.
15: Yani memnun olan arkadaşlarımız olduğu kadar bir o kadar da memnun olmayan arkadaşlarımız var. Eğitim sistemimizde bir takım güzel değişiklikler de yapılsa çok güzel olur diye düşünüyorum ya. Hani okullarımızda çok sıkıldığını düşünüyorum çocukların. Ya sıkıldığından kastım şu. Ders saatlerimiz çok uzun. Hani biraz daha böyle pratiği bol olan dersler olursa mesela hani çocuk hem öğrenirken hem eğitimini alsın hem öğrensin. Hani el becerisini falan da geliştirebileceği böyle biraz daha teorinin yanında pratik dersler de olursa hani pratikte de gelişirse çok daha güzel olacağını düşünüyorum.
11: Eğitim ilk başta ailede başlar. Aileden iyi eğitim almayan bir çocuk okula gitse de öğretmenlerin akşama kadarki bütün verdiği eğitimle de bir sonuç alınacağını pek düşünmüyorum.
16: Ben şu an yeni mezun oldum. Ya üniversite mezunu oldum. Birazcık zor meslek sahibi olmak. Benim kendi annemin mesleği olduğu için çok sıkıntı çekeceğimi düşünmüyorum ama arkadaşlarım büyük ihtimalle biraz sıkıntı çekecekler. Herkes kendi alanına göre yönlendirilebilir bence.

0: Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yola Çık sona erdi.
1: Yayın tekrarı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
2: Ana haberle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan üçlü mekanizmasının bölgedeki barış ve istikrarın teminatı olduğunu vurguladı. Fidan, Orta Koridor Ticaret Hattı'nın bu üçlü işbirliğinin stratejik omurgası haline geldiğini belirtti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyona Mücadele Merkezi, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ve Avrupalı bakanları taşıyan uçakların Türk jetleri tarafından taciz edildiği ve Yunan hava sahasının ihlal edildiği yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İsrail Savunma Bakanı Katz'ın Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına sert yanıt verdi. Çiftçi, Gazze'de yaşanan soykırıma karşı Türkiye'nin sesini yükseltmeye devam edeceğini belirterek, Filistin hassasiyetimizden rahatsız olanlar çıksa da bu duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, laboratuvar incelemesine alınan yurtdışı e-ticaret ürünlerinin %81'inin güvensiz çıktığını açıkladı. Yüksek risk nedeniyle 1 Şubat 2026'dan itibaren yurtdışı e-ticaret platformlarından yapılan basitleştirilmiş gümrük beyannamesi uygulamasının belirli istisnalar hariç durdurulduğunu bildirdi. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada, İstanbul Finans Merkezi'nde başarıyla uygulanan ve bürokrasiyi azaltarak işlemleri tek noktadan çözen tek durak ofisi modelinin kademeli olarak ülke geneline yaygınlaştırılmasının hedeflendiği belirtildi. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
3: Ekonomi haberleriyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Hazine ve Maliye Bakanlığı Denetim Kurulu Başkanlığı, mükelleflerin vergisel risklerini önceden öğrenerek, denetim sürecine girmeden durumlarını değerlendirmelerine imkan sağlayan uygulamayı devreye almaya hazırlanıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nda destek üst limitinin 30 milyon liraya çıkarıldığını belirterek, programın 2026 yılı ikinci dönem başvurularının başladığını bildirdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kırsal Kalkınma Yatırım Programı ile tasarruflu tarımsal sulama sistemlerini destekledikleri için başvuru sürelerinin 30 Haziran'a uzatıldığını bildirdi. Türkiye, 2026 yılının Ocak-Nisan döneminde limon ihracatından 195 milyon dolar gelir elde ederek %18'lik artış kaydetti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yılın 4. faiz kararını belirlemek üzere Perşembe günü toplanacak. Türkiye Dünya Bankası'ndan Yeşil ve Geleceğin Şehirleri Projesi kapsamında 191,5 milyon euro tutarında finansman temin etti. Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin sahte servis kaynaklı mağduriyet yaşamaması için internet aramalarından ulaşılan servis bilgilerinin doğruluğunu üretici veya ithalatçı firmanın resmi internet siteleri veya servis bilgi sistemi üzerinden teyit etmesi uyarısında bulundu. Mayıs ayı enflasyon verileriyle memur ve emeklilerin 5 aylık zam oranı netleşti. SSK ve Bağkur emeklisi için %16,61, memur için ise %12,41'lik artışın kesinleştiği tabloda nihai zam miktarını Haziran ayı enflasyonu belirleyecek. Sermaye Piyasası Kurulu, borsada işlem gören şirketlerin fiili dolaşımdaki pay oranının hesaplanmasına ilişkin esaslarda değişikliğe gitti. Ekonomi haberlerini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
3: Ekonomide bugün dolar 46 lira 05 kuruş, euro 53 lira 09 kuruş, gram altın 6.481 lira, çeyrek altın 10.444 liradan satışa sunuluyor.
1: Radyo Radar Para Piyasaları.

0: Emniyet kemeri bağlamak yasal bir zorunluluktur. Emniyet kemeri kaza anında bizi korur. Çarpma anında koltuktan fırlamamızı ve kafamızın bir yere çarpmasını önler. Hayat değerli. Emniyet kemeri gerekli. Unutma.
1: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.
2: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.

0: Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Fenerbahçe Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda 27.172 geçerli oyun, 17.245'ini alan Aziz Yıldırım yeniden başkan seçildi. Türkiye Futbol Federasyonu olağan mali genel kurulu tamamlandı. Federasyon Başkanı, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu oy birliğiyle ibra edildi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi 4. maçında büyük bir heyecan yaşandı. Normal süresi 87-87 tamamlanan mücadelede Fenerbahçe-Beko uzatma dakikaları sonunda Anadolu Efes'i 102-93 mağlup etmeyi başardı. A Milli Kadın Voleybol takımımız Milletler Ligi Brezilya etabındaki 4. ve son maçında Bulgaristan'ı 3-1 mağlup ederek etabı galibiyetle kapattı. İstanbul'da düzenlenen okçuluk organizasyonu sona erdi. Kapanışta konuşan Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, "Türkiye'de okçuluk ve fetih kupası çok güzel bir noktaya geldi. Bu yolculukta üstüne koyarak devam edeceğiz." dedi. Sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası olan Fransa Açık tek erkekler finalinde İtalyan rakibi Flavio Cobolli'yi nefes kesen bir mücadelenin ardından 3-2 yenen Alman tenisçi Alexander Zverev şampiyonluğa ulaştı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
3: 8 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. 632 Muhammed bin Abdullah vefat etti. 632 Ebu Bekir ilk halife seçildi. 1783 İzlanda'daki Laki Yanardağ 8 ay sürecek püskürme faaliyetine başladı, 9.000'den fazla kişi öldü, 7 yıl sürecek açlık dönemi başladı. 1866 Kanada Parlamentosu ilk toplantısını Ottawa'da yaptı. 1912 Carl Laemmle Universal Pictures film yapım şirketini kurdu. 1949 George Orwell'ın 1984 adlı romanı yayımlandı. 1951 Türkiye'de ilk kalp ameliyatı Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde yapıldı. 1952 Yunanistan Kralı 1. Pavlos ve Kraliçe Fredika Türkiye'ye geldi. 1953 ABD Anayasa Mahkemesi Washington'daki restoranların siyahlara servis yapmayı reddedemeyeceğine karar verdi. 1966 Başbakan Süleyman Demirel Demokrat Parti'nin devamıyız dedi. Bu sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldı. 1968 James Earl Ray Martin Luther King'i öldürmek suçundan tutuklandı. 1968 bir suikast sonucunda hayatını kaybeden ABD Senatörü Robert F. Kennedy'nin cenazesi Arlington Milli Mezarlığı'nda toprağa verildi. 1973 İstanbul Boğaz Köprüsü'nde taşıtla geçiş denemesi yapıldı. 1975 Kıbrıs'taki referandumda Kıbrıs Türk Federe Devleti Anayasası onaylandı. 1986 Avusturya Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Kurt Waldheim kazandı. 1993 Devlet Bakanı Tansu Çiller görevinden istifa etti, DYP Genel Başkanlığına aday olduğu açıklandı. 1995 Rasmus Lerdorf PHP dilinin ilk sürümünü yayımladı. 1995 TBMM Ege'de karasularını 12 mile çıkarma hazırlıkları yapan Yunanistan'a karşı hükümete savaş yetkisi verdi. 2004 Venüs, Güneş'in önünden 223 yıl sonra ilk defa geçti. 8 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşçakalın.
2: Tarihte bugün sona erdi.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan üçlü mekanizmasının bölgedeki barış ve istikrarın teminatı olduğunu vurguladı. Fidan, Orta Koridor Ticaret Hattı'nın bu üçlü işbirliğinin stratejik omurgası haline geldiğini belirtti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyona Mücadele Merkezi, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ve Avrupalı bakanları taşıyan uçakların Türk jetleri tarafından taciz edildiği ve Yunan hava sahasının ihlal edildiği yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İsrail Savunma Bakanı Katz'ın Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına sert yanıt verdi. Çiftçi, Gazze'de yaşanan soykırıma karşı Türkiye'nin sesini yükseltmeye devam edeceğini belirterek, Filistin hassasiyetimizden rahatsız olanlar çıksa da bu duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, laboratuvar incelemesine alınan yurtdışı e-ticaret ürünlerinin %81'inin güvensiz çıktığını açıkladı. Yüksek risk nedeniyle 1 Şubat 2026'dan itibaren yurtdışı e-ticaret platformlarından yapılan basitleştirilmiş gümrük beyannamesi uygulamasının belirli istisnalar hariç durdurulduğunu bildirdi. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada İstanbul Finans Merkezi'nde başarıyla uygulanan ve bürokrasiyi azaltarak işlemleri tek noktadan çözen tek durak ofisi modelinin kademeli olarak ülke geneline yaygınlaştırılmasının hedeflendiği belirtildi. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, daha önce taleplerini ilgili bakanlık makamlarına taşıdığı oto görüntü ve ses sistemleri sektöründe faaliyet gösteren Kayserili esnafları iş yerlerinde ziyaret ederek yürütülen süreçlerle ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Burada konuşan Milletvekili Çopuroğlu, Kayserimizde üreten, istihdam sağlayan ve ekonomimize değer katan her kesimin yanında olmaya devam edeceğiz dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısında görüşülen elektronik denetleme sistemlerinin bakım, işletme ve kurulumlarına ilişkin ihalelerin yapılmasıyla yüklenici firmalarla sözleşme imzalanması konusunda Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç veya Genel Sekreter Hüseyin Beyhan'a yetki verilmesi talebi oy çokluğuyla kabul edildi. Karar onay sürecine girdi. TomTaş'ın 100. kuruluş yılına özel 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün resim sergisine ev sahipliği yaptıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, bizim için önemli bir gün. Türkiye'nin ilk uçuş fabrikası olan TomTaş'ın 100. kuruluş yılına özel 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğümüzün resim sergisine ev sahipliği yapıyoruz dedi. Erkilet Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulunan Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, kentsel dönüşümle birlikte vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak sosyal yaşam alanlarını da hayata geçiriyoruz dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısında konuşan bağımsız meclis üyesi Şahin Ülker, meclis gündeminde yer alan EDS'lerin bakım ve işletilmesi için ihale açılması maddesiyle ilgili olarak şunları söyledi.
2: Bir kişi 12 bin lira ceza yediği zaman üzüldüğünde şirket sahibi sevinecek tabii ki. Ne kadar fazla kişi düşerse her gün buradara o kadar mutlu olacak. Dolayısıyla trafik güvenliği anlamında kurulan bir sistemin gelir kapısı haline dönüşmesi ve bunu bir özel şirketin yapmasını doğru bulmuyorum. Ama bunu sadece ben söylemiyorum. 2025 yılı Ekim ayında İçişleri Bakanı bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Özellikle büyük şehirlerde, Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerde elektronik denetleme sisteminin gelir kapısı haline gelmesi, trafik güvenliği konusunun gelir kapısı haline gelmesinin doğru olmadığını söyledi ve bununla ilgili bir yasal düzenleme planladıklarını ve yapacaklarını söyledi.
1: Kadınlar Çarşısı'nın girişinde bulunan ve Türk kadınını simgeleyen Kadınlar Çarşısı heykeli yenilendi. Kayseri Gastro Derneği Başkanı Osman Taştan ve ekibi tarafından özel olarak hazırlanan pastırmalı pilav, 4. Gastronomi Festivali kapsamında yaklaşık 1000 vatandaşın beğenisine sunuldu. Ekonomist Ömer Uzunoğlu, para piyasaları ülke ve dünya gündemine dair açıklamalarda bulundu. Uzunoğlu, ABD-İsrail-İran savaşının bitmeden altındaki düşüşün devam edeceğini belirterek şunları söyledi.
3: İçinde bulunduğumuz hafta Amerika-İran gerginliğiyle başladı. Özellikle hafta sonu İsrail'in İran'a karşı takındığı tavır ve saldırısı, İran'ın da Lübnan'ı bahane ederek ederek özellikle İsrail'e yaptığı saldırı haftaya damga vuracak gibi. Aslında geçtiğimiz haftalarda her şey normalleşecek derken her şey başa dönmüş oldu minvari olarak. Umarım ben bu hafta daha aklı selim davranılır, daha dengeli bir politika uygulanır veya işlenir. Her şey normale doğru yavaş yavaş intikal eder ama kolay mı derseniz ben çok zor olduğu kanaatini belirteyim. Bilindiği gibi enflasyon rakamları açıklandı. Aylık 1.71 tüketici enflasyonu bir ay önce 4.18'di. Ben mantıklı olarak 4.18'den 1.71'e nasıl geldiğini kendime açıklayamıyorum. Bir diğer açıdan da yıllık olarak 32.61 rakamı geldi. Tahminim benim şu ki içinde bulunduğumuz yıl kesinlikle %30'un altında bir enflasyon rakamıyla sonlandıramayacağız yılı. Dolayısıyla buna göre eğer tedbir alırsak veya kendimizi ayarlarsak daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Ancak reel enflasyon bu mu derseniz hayır, reel enflasyon bu değil. Bunu da bilelim. Enflasyonun düşebilmesi için bir, güven ortamı. İki, istikrar olması gerekiyor. Bakalım Türkiye'ye güven ortamı var mı? Gerçekten istikrarlı bir uygulama. Gerek ekonomi boyutunda gerek diğer alanlarda, hukuk, adalet başta olmak üzere eğitimde, sağlıkta var mı? Bunları da gözlemleyelim derim ben.
1: Kayseri'de polis ekiplerince bir haftalık gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde toplam 386 yıl 8 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 460 şahıs yakalanırken 179'u adli makamlarca tutuklandı. Kayseri Spor'dan yapılan açıklamada 11-17 Haziran tarihleri arasında kombine bilet yenileme, 18 Haziran'dan itibaren ise genel satışların başlayacağı açıklandı. Küçük erkekler yaş kategorisinde gruplarda başarılı olan Kayseri Elit Voleybol Türkiye finallerine yükseldi. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.

0: Şehrinizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, daha önce taleplerini ilgili bakanlık makamlarına taşıdığı oto görüntü ve ses sistemleri sektöründe faaliyet gösteren Kayserili esnafları iş yerlerinde ziyaret ederek yürütülen süreçlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Burada konuşan milletvekili Çopuroğlu, Kayseri'mizde üreten, istihdam sağlayan ve ekonomimize değer katan her kesimin yanında olmaya devam edeceğiz dedi. Erkilet Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulunan Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, kentsel dönüşümle birlikte vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak sosyal yaşam alanlarını da hayata geçiriyoruz dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Haziran ayı meclis toplantısında görüşülen elektronik denetleme sistemlerinin bakım, işletme ve kurulumlarına ilişkin ihalelerin yapılmasıyla yüklenici firmalarla sözleşme imzalanması konusunda Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç veya Genel Sekreter Hüseyin Beyhan'a yetki verilmesi talebi oy çokluğuyla kabul edildi. Karar onay sürecine girdi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Haziran ayı meclis toplantısında konuşan bağımsız meclis üyesi Şahin Ülker, meclis gündeminde yer alan EDS'lerin bakım ve işletilmesi için ihale açılması maddesiyle ilgili olarak şunları söyledi.
2: Bir kişi 12 bin lira ceza yediği zaman üzüldüğünde şirket sahibi sevinecek tabii ki. Ne kadar fazla kişi düşerse her gün buradara o kadar mutlu olacak. Dolayısıyla trafik güvenliği anlamında kurulan bir sistemin gelir kapısı haline dönüşmesi ve bunu bir özel şirketin yapmasını doğru bulmuyorum. Ama bunu sadece ben söylemiyorum. 2025 yılı Ekim ayında İçişleri Bakanı bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Özellikle büyük şehirlerde, Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerde elektronik denetleme sisteminin gelir kapısı haline gelmesi, trafik güvenliği konusunun gelir kapısı haline gelmesinin doğru olmadığını söyledi ve bununla ilgili bir yasal düzenleme planladıklarını ve yapacaklarını söyledi.
1: TOMTAŞ'ın 100. kuruluş yılına özel 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün resim sergisine ev sahipliği yaptıklarını belirten Belikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Bizim için önemli bir gün. Türkiye'nin ilk uçak fabrikası olan TOMTAŞ'ın 100. kuruluş yılına özel 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğümüzün resim sergisine ev sahipliği yapıyoruz." dedi. Kayseri Gastro Derneği Başkanı Osman Taş'tan ve ekibi tarafından özel olarak hazırlanan pastırmalı pilav, 4. Gastronomi Festivali kapsamında yaklaşık 1000 vatandaşın beğenisine sunuldu. Ekonomist Ömer Uzunoğlu, para piyasaları ülke ve dünya gündemine dair açıklamalarda bulundu. Uzunoğlu, ABD-İsrail-İran savaşının bitmeden altındaki düşüşün devam edeceğini belirterek şunları söyledi.
3: İçinde bulunduğumuz hafta Amerika-İran gerginliğiyle başladı. Özellikle hafta sonu İsrail'in İran'a karşı takındığı tavır ve saldırısı, İran'ın da Lübnan'ı bahane ederek özellikle İsrail'e yaptığı saldırı haftaya damga vuracak gibi. Aslında geçtiğimiz haftalarda her şey normalleşecek derken her şey başa dönmüş oldu minval olarak. Umarım ben bu hafta daha aklı selim davranılır, daha dengeli bir politika uygulanır veya işlenir. Her şey normale doğru yavaş yavaş intikal eder ama kolay mı derseniz ben çok zor olduğu kanaatini belirteyim. Bilindiği gibi enflasyon rakamları açıklandı. Aylık 1.71 tüketici enflasyonu bir ay önce 4.18'di. Ben mantıklı olarak 4.18'den 1.71'e nasıl geldiğini kendime açıklayamıyorum. Bir diğer açıdan da yıllık olarak 32.61 rakamı geldi. Tahminim benim şu ki içinde bulunduğumuz yıl kesinlikle %30'un altında bir enflasyon rakamıyla sonlandıramayacağız yılı. Dolayısıyla buna göre eğer tedbir alırsak veya kendimizi ayarlarsak daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Ancak reel enflasyon bu mu derseniz hayır, reel enflasyon bu değil. Bunu da bilelim. Enflasyonun düşebilmesi için bir, güven ortamı. İki, istikrar olması gerekiyor. Bakalım Türkiye'ye güven ortamı var mı? Gerçekten istikrarlı bir uygulama. Gerek ekonomi boyutunda gerek diğer alanlarda, hukuk, adalet başta olmak üzere eğitimde, sağlıkta var mı? Bunları da gözlemleyelim derim ben.
1: Kayseri'de polis ekiplerince bir haftalık gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde toplam 386 yıl 8 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 460 şahıs yakalanırken 179'u adli makamlarca tutuklandı. Belikgazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen Gülük Sosyal Yaşam Merkezi vatandaşlara kapılarını açıyor. Kadınlar Çarşısı'nın girişinde bulunan ve Türk kadınını simgeleyen Kadınlar Çarşısı heykeli yenilendi. Küçük erkekler yaş kategorisinde gruplarda başarılı olan Kayseri Elit Voleybol, Türkiye finallerine yükseldi. Kayserispor'dan yapılan açıklamada 11-17 Haziran tarihleri arasında kombine bilet yenileme, 18 Haziran'dan itibaren ise genel satışların başlayacağı açıklandı. Yerel'den gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.

Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Efendim hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili Hunat TV, Kayseri Radar, Kay TV, Erciyes TV izleyicileri ve Kay Radyo, Radyo Radar dinleyicileri. Bu hafta da basın masasında sizlerle beraberiz. Naci biraz böyle son dakika söyleye gibi oldu. Normalde ondan 9'a sayar, bir 20 saniye beklerdik. Yayın da abi dedi. Birazcık böyle şaşkınlıkta kaldık ama olsun. Naci'ye yazdık bunu da. Efendim basın masasından bu hafta da hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim. Memleketi gündemi geçtiğimiz hafta Kayseri'yi konuşmak adına Hunat TV stüdyolarında sevgili kardeşim Kürşat Açıköz'le beraberiz ve bu hafta da gündemdeki maddeleri, gündemdeki malzemeleri kısa kısa geçip en azından değerlendirme yapmaya çalışacağız. Kürşat'cığım hoş geldin, sefalar getirdin kardeşim.
1: İyi yayınlar abicim.
0: Allah razı olsun. Kayseri içerisinde meşhur bir Kayseri Spor Kongresi'ni geride bıraktık. Çok şükür yönetim vesaire netledi. Bir sıkıntımızı şöyle Malıbatı'ya kaydırmak gibi. Böyle bir hop diye bir tarafa doğru attık. İnşallah sezonda da canlı canlı geçerse bunun da derdinden çıkacağız. İran üzerinde dünya krizi derinleşiyor. Türkiye'ye yansımaları, altın para piyasasındaki yansımalar dahil olmak üzere devam ediyor. Bundan bahsedeceğiz. Geçtiğimiz hafta İbrahim Kalın buradaydı. Beraberinde Bilal Erdoğan'la beraber bir dizi temaslar. Hatta bir dizi değil, çok az miktarda temas ve bir otel programında bir gençlik forumu yapıp daha sonra şehri terk ettiler. Sende detaylar vardır. Birazcık bunlardan bahsedeceğiz. Bu hafta itibariyle başlayacak Kayseri günleri var. İstanbul'daki Kayseri günleri ve beraberinde hafta sonunda Kayseri kahvaltısı var. Kayseriler kahvaltısı var. Birazcık bundan bahsedeceğiz. Bu hafta mecliste Büyükşehir Belediye Meclisi'nde EDS ve EDS'lerin işletme hakkıyla alakalı birkaç şey konuşuldu. Karar geçti ama beraberinde özellikle yapılan şerhler vardı. Acaba bu olmasa mı, acaba bu böyle gelmese mi diye Şahin Ülker'in özellikle koymuş olduğu şerhler vardı. Birazcık bundan konuşacağız. Ve bu hafta itibariyle beklenen faiz kararı belki de ekonomi gündeminin en temel taşlarından birini oluşturacak ve başlıyoruz efendim. Dilersen önce İbrahim Kalın ve Sayın Bilal Erdoğan ziyaretinden başlayalım. İçeriye biz çok fazla hakim olamadık. Şöyle hakim olamadık. 3 tane ulusal medya gelecek, ajans gelecek. Bunun dışında medya almıyoruz dediler. Öğrenciler akredite, konuklar akredite. Halbuki olunca karşımızda da MİT Başkanı var. O gün hem bir taraftan yaş ve telaş, bir taraftan da Radisson'da bir program vardı. Program içeriği neydi? Ardından başlığı almadığımız Yağmur'u da birazcık daha alana koyalım ve hepsinden beraber başlayalım. Buyur kardeşim.
1: Evet. Tabii şimdi geçtiğimiz cumartesi günü Sayın MİT Başkanı İbrahim Kalın ve yine İlim Yayma Cemiyeti Mütevelli Heyet Başkanı Sayın Bilal Erdoğan'ı Kayseri'de konuk ettik.
0: Evet.
1: Tabii bu Türkiye Gençlik STK'lar platformu adı altında kurulmuş bir platform var. Hatta onun da Usta Osmanoğlu, onun şeyde Ali Haydar Usta Osmanoğlu olan da başkanı. Onların işte bu ilim yaymayla beraber organize yürüttükleri böyle illerde çeşitli programlar oluyor. Bunlardan bir tanesini de Kayseri'de düzenlediler. Tabii ister istemez MİT Başkanı ve Sayın Cumhurbaşkanımızın işte oğlu geldiği için Kayseri'ye buradaki güvenlik tedbirleri de üst seviyede oldu. Biraz işte daraltılmış bir program oldu. Ben zaten böyle olacağını işte basınla onların birebir hani Kayseri'deki tüm basın mensuplarını alınmayacağı falan belli
0: zaten.
1: Çok da duyurulmadı dikkat ediyorsan abi bu program. Evet. Sadece ilgililere, katılımcılara duyurdular bu programı. Burada şöyle söyleyeyim abi. Sayın Valimiz güzel bir organizasyon yaptı. Tabii işte geleceğin güvenlik mimarisi, hani MİT Başkanımızın buraya katılmış olması, işte yine İlim Yayma Cemiyeti'nden Sayın Bilal Erdoğan'ın katılmış olması ve orada gençlerin geleceğe dönük bir takım projelerini yuvarlak masa diyebileceğimiz toplantılarla her masada kendi ilgilileriyle birlikte istişare etme fırsatları oldu. Bu bağlamda da verimli bir toplantı oldu. Tabii orada yine çok uzun zamandır katılanlardan aldığımız bilgiler de öyle. İşte ulusal medyadan basın mensupları da geldi, katıldı. Onların da kendi televizyonlarında aktarmış olduğu bilgiler bazına da baktığımız zaman gerçekten nitelikli. Özellikle Sayın İbrahim Kalın'ın güvenlik mimarisi, bugünkü Türkiye'nin içinde bulunduğu konjektürdeki güvenlik adımlarını, işte nelere dikkat etmemiz gerektiği hususunda, gençlerin nelere dikkat etmesi gerektiği hususunda, devletin bu anlamda neler yapmış olduğu noktasında da açıklamaların gayet faydalı ve yerinde olduğu ifade edildi ki zaten biliyorsun bu tarz programlar çok olmuyor. Normalde Milli İstihbarat Teşkilatımız daha böyle kamuoyuna kapalı ki pozisyonundan gereği de böyle olması gerekiyor. İşte biz Sayın Hakan Fidan yıllarca sesini duymadık, yüzünü evet birkaç yerde gördük ama hani yeni Türkiye vizyonunda, özellikle Teressüs Türkiye vizyonunda ki orada ele alınan başlıklardan da anlamamız gereken bir tanesi de bu. Hem Sayın MİT Başkanımız hem işte Sayın Bilal Erdoğan'ın dikkat çektiği hususlar da bunlar. Yani yeni Türkiye kuruluyor, yeni Türkiye'de yeni mimarlar gerekiyor, yeni beyinler gerekiyor, yeni ufuklar gerekiyor. Bu anlamda özellikle Kayseri'de bu programın yapılmış olması, işte Kayseri'de Anadolu irfanıyla yetişmiş, işte Kuvayi Milliye'nin göz bebeği diyebileceğimiz güzide bir şehir ki biliyorsunuz Kayseri uzun yıllar hep böyle asimile edilmeye çalışmış. Hatta şu son yapılan asayiş olaylarına baktığımız zaman da mesela işte uyuşturucu işte Antep'te 10 liraysa Kayseri'de 3 liraydı bir dönem. İşte Antalya'da 7 liraysa Kayseri'de 2 liraydı. Yani hep böyle Anadolu insanlığı, hani bu coğrafyayı Sayın Emniyet Müdürümüzün bu anlamda zaman zaman açıklamaları da oluyor, ifadesi de oluyor. Belki çok basında gündeme gelmemiştir ama özellikle gençlerle bir araya geldiği zaman bu bölge diyor, yani Orta Anadolu diyebileceğimiz işte Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Sivas, Aksaray, işte Çorum, hani bu bölge diyor Osmanlı'nın asker ocağı diyor. Yani uzun yıllar boyunca bu bölge hep asker üretmiş. Yani burada doğan insanlar, gençler yıllarca Anadolu'da asker olarak yetişmiş. Şimdi bu toplumu bozmaya çalışan, işte buradaki o yapıyı, o sevgiyi yıkmaya çalışan bir takım güçler var idi. Bunların karşısında da devletimizin, özellikle istihbarat teşkilatımızın başında olan bir ismin Kayseri'de gelip gençlerle hangi konu ne olursa olsun hani bir araya gelmiş olması Kayseri'ye vermiş oldukları değeri göstermiş oldu bir nevi. Bunun da ben gerçekten Kayseri adına anlamlı olduğunu düşünüyorum. Tabii işte bir karşılama programı oldu. Akabinde yine kendi belirledikleri isimlerle bir toplantı gerçekleştirdiler. Yine burada işte Şeker Fabrikası Başkanı, işte Hacılar Belediye Başkanı, işte Ticaret Odası Başkanı falan gibi hem sivil toplum kuruluşlarının hem belediyelerin, yerel yönetimlerin, işte hem Kayseri'de işte önde gelen firmaların veya kuruluşların, kurum kuruluşların temsilcilerinin bir araya geldiği bir toplantı oldu. Bu toplantıya Sayın Mustafa Eltaş ve Sayın Taner Yıldız da eşlik etti. Sayın Taner Yıldız da uzun zamandır Kayseri'de görmüyorduk. Bildiğim kadarıyla kendisi Ankara'da ikamet ediyor şu an. O da Sayın Kalın'ın Kayseri ve Erdoğan'ın Kayseri ziyareti sebebiyle buraya geldi. İşte Sayın Bilal Erdoğan burada biraz zaman geçirdi. İşte Hunat Camii'nde namazını eda etti. Halkın içine girdi. Kayserilere dokundu. İşte gitti bir başka yerde işte pastırmasını yedi. Bu da Kayseri'de bir sinerji oluşturdu abi.
0: Evet.
1: Ben programı gayet anlamlı bir yerinde buldum. Sağ olsun. Zaten Kayseri Valimiz, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız ev sahipliği noktasında gerekli adımları attılar. Hatta işte Radisson'da yapıldı biliyorsun abi program. İşte Radisson'un sahibi işte Sayın Süleyman Çetin Sayan'ın oğlu da Kayseri'deydi. O da Sayın Bilal Erdoğan'la fotoğraflarını gördüm. Onlar da burada bir ev sahipliği yaptı. Yani katılımcıların aktarımına göre gayet verimli yerinde bir program oldu diyebiliriz. Tabii eksiklik, hata, fazla, yani daha geniş kapsamlı olabilir miydi? Yani tabii olabilir ama
0: karşındaki de MİT Başkanı.
1: Tabii yani şimdi MİT Başkanımız geldiği için hani o güvenlik tedbirlerinin bu şekilde uygulanması gerekiyor. Normal yani bu anlamda. Evet. MHP Milletvekili Sayın Bakir Su'yla yine MHP İl Başkanı Sayın Enes Ertuğrul Kalın işte otel girişinde karşıladılar mesela hani. Bir temas oldu. Bu şekilde de atlatıldı. Tabii bu programlar devam ediyor. Yani Türkiye Gençlik STK'ları bu anlamda bir misyon üstlenmiş durumda. Gördüğüm kadarıyla yani Genç Türkiye Forumu'nu oluşturuyorlar. Yine bununla beraber de Teressüs Türkiye anlamında da hem teknik hem fiziki hem de idari anlamda nelerin yapılması gerektiğini kendi aralarında konuşuyorlar. Katılımcılar da bu anlamda memnun diyebiliriz.
0: Aslında hafta sonu Sivaslıların Federasyonu'nun bir Sevcin Orhan Konseyli bir alanı vardı. Orada da Hulusi Paşa benzer bir süreç başlattı. Dedi ki işte terörist Türkiye sürecinde PKK'dan, SDG'den kurtulduğumuz andır ve zamandır dedi. Bir de böyle bir yaklaşım vardı. Aslında son dönemde çok fazla konuşamıyoruz ama konuştuğumuz hadiselerin içerisinde de çok fazla yoğunluk hissettiremiyoruz işin açıkçası. Biliyorsun ulusalda da gündem çok yoğun. Çok hareketli devam ediyor. Hal böyle olunca sen söylediğini gündemin içerisinde bazen terörsüz Türkiye pozisyonunu da kaybediyoruz desek yeridir. Çünkü şu an mutlak butlarını konuştuğumuz, CHP'yi konuştuğumuz, Kayseri'de 3 tane ilçenin kongresinin iptalini konuştuğumuz, il başkanlığında Özgür Özel posteri, genel merkezde Kılıçdaroğlu alanı, il başkanı değişecek, yeni ekip oluşacak. Bu kadar hadisenin içerisinde terörsüz Türkiye ikinci planda kaldı. Ama bir taraftan da gündem devam ediyor, hayat da devam ediyor. Hal böyle olunca da biz işin kıvamını, kendi iç politikalarımızın kıvamını birazcık daha sakinleştirme ihtiyacı hissetmeliyiz gibi. Buyursunlar gelsinler, yine gelsinler. İnşallah başka bir basına ve yerel basına açık bir programda da biz de yeniden oturup Sayın Kalın'a sorular da sormak isteriz, muhabbet etmek isteriz. Türkiye'nin güvenlik politikalarını kendisinden de canlı canlı dinlemek isteriz. Biz bundan birazcık mahrum kaldık. Hadi zorlamadık da yani biz işte akreditasyon böyle deyince bu tür hadiselerde bir önce Cumhurbaşkanlığı böyle istiyor deyince kalıyorsun. Hani Yeşilay'ın açılışında da aynısı olmuştu. Yeşilay rehabilitasyon açılacak. Emine Hanım geliyordu. Şunları almıyoruz. Sadece şunlar geliyor. Ulusal'dan iki tane ajans gelecek, bir tane ajans gelecek dendi. Konu kapanıyor. Bazen bu tür durumlarda da bir sıkıntı yaşayabiliyoruz. Hayırlı olsun. İnşallah bereketi bol olur. O gün itibariyle gerçekleşen yağmur aslında ana gündemim değildi ama çok fazla şikayet, çok fazla da hikaye oluşturdu. Sabah yayında hatta başka bir şey konuşurken bir dinleyicimiz öyle yazdı. Yağmurdan bahsedin, yağmurdan diye zorladı. Aslında cumartesi günü itibariyle çok hızlı ve sağanak bir yağışla net bir felaket alanını yaşadı Kayseri tüm şehir genelinde. Kalmadı, kalıcı olmadı. Ölüm yaralı yoktu ama işin açıkçası şehrin altyapısıyla alakalı da ya ne kadar tartar bu yükü ya da iklim değişikliğiyle alakalı sonucu ne kadar çözeriz bunu bir tereddüt halinde koyduk. Bu Radisson'un önünde de geçerliydi. Sivas Caddesi'nde de geçerliydi. Harikalar Diyarı'nın önünde de geçerliydi. Şehir kısa süreliğine göl oldu. Belki bunu da bir kez daha tartışmak lazım. Hani oraya para, buraya bütçe vesaire derken belediye gücüyle yapılacak iş mi? Belediye gücüyle yapılmıyorsa Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olduğu için iklim değişikliği üzerinde bir harekete ihtiyacımız olacak mı? Bunları da konuşmak lazım. Bugün bir sorun yok ama dere yollarına, taşkın kanallarına, sulama kanallarının üzerine kurmuş olduğumuz yapıları hesap ettiğimizde, doğayla yaptığımız mücadeleyi hesap ettiğimizde şehrin birçok yerinde ciddi anlamda göllenmeler ve sular oluştu. Bir miktar daha fazla olmuş olsaydı ya da bu kısa süreli yağış 2-3-4 saat sürüyor olmuş olsaydı muhtemelen bazı bölgelerde seller, sele kapılan araçlar, Allah hızır geçsin çoluk çocuk vesaire olabilirdi. Bunu da belki bir kez daha gözden geçirmek ve değerlendirmek lazım. Ne dersin?
1: Evet. Yani tabii o gün kısa sürdü yağmur. Şimdi kısa sürede bu kadar yağmur yağınca da ben işin açığı hani göletlenmeyi de hani normal gördüm. Aslında çok video geldi. Şöyle baktım. Yani normal yani hani o an bir anda işte 10 saatte yağacak yağmur işte bir dakikada yağmış. Şimdi buna kul ne yapsın? Hani ne kadar iyileştirilebilir? Yani biz bir Japonya gibi değiliz ki şehirleri yeniden kurup falan işte mevcut yapının üstüne bir yapı ekliyorsun, geliştirmeye çalışıyorsun. Yoksa şöyle bir şey olmuş olsa, işte biz işte Gürpınar'da yeni bir şehir kursak veya işte Pınarbaşı Uzunyayla'da işte yeni bir şehir kursak, altyapısını değil mi? Hani bir 500 bin kişinin yaşayacağı şekle göre ayarlasak falan da benim hani orada bu şekil olsa ama ne bileyim hani elhamdülillah bu yıl çok da fazla böyle selle karşılaşmadık Kayseri. Türkiye'nin birçok yerinde böyle sel felaketle dolurken işte zaman zaman Yahyalı'da falan hani biliyorsun abi bir sel geliyor. İşte o yukarı işte bizim Çakırköy'leri dediğimiz bölge Yahyalı'nın merkezinde falan çok oluyordu.
0: Evet.
1: Hani bu yıl çok şükür orada da çok fazla olmadı ama şehir merkezinde de anlık o yağmura o göletlenmede normal gibi tabii dikkat etmek gerekir mi işte bunda yetkili makamlar işte yerel yönetimlerse onlar bir rapor çıkaracak.
0: Burada aslında şey hikayeyi yani, şöyle Kürşat'cığım kesinlikle yani. Sana hemfikirim çünkü mevzu şöyle biz bunu düşünürken efendim bu niye böyle oldu derken %100 yerel yönetimleri bu anlamda hak veriyorum. Şöyle hak veriyorum dediğin gibi 10 saatte yağacak yağmur 1 saatte yağınca şu anki altyapımız bunun için yeterli olmuyor. Ama sorun noktası şurası. Biz bunu halletmeye çalışırken ya da bunu çözmeye çalışırken son 2-3-4 yıldır yoğun yağışla karşı karşıyayız. Yani o bahsetmiş olduğumuz iklim değişikliği krizi şu an itibariyle tepemizde. Ben burada şunu söyleyemem mesela. Zamanında şehrin altyapısını iyi yapmamışlar. Belli bir dozaja göre vardı. Mesela diyordu ki anlıkta en fazla misal veriyorum dakikada 10 kilo yağar diyordu. 5 kilo 5 litre yağar diyordu. Buna göre hazırlanmış bir altyapı vardı. Buna da kızmıyorum. Yani ellerindeki veri şöyle gösteriyor. Son 50 yılda ne olmuş? Rüzgar en fazla ne kadar esmiş, ne kadar yağmur yağmış? Diyor ki mesela 50-60 diyor. Yani 50 yaptıysa diyor ben 70'e göre yapayım. Her türlü benim yükümü tartar diyor. Ama iklim değişikliği bize şunu getiriyor. Senin normal standartlarda 50 olarak hesap ettiğin zaten doğal olarak 80-90 oldu. Hal böyle olunca kapasite üstü kalıyor. Bakın bugünleri geçiririz. Yani dün itibariyle, cumartesi günü itibariyle kimse ölmedi, kimse boğulmadı. Maddi zararlı bir iş çıktı. Bir günün 2 saatin 3 saatin içerisinde de geçti. Su orada da kalmadı. Gitti, açtı ve gitti. Ama yarın bir gün bu dozaj artmaya devam ederse o zaman sıkıntı verir.
1: OSB'de benim dikkatimi çekti abi. Orada mesela bu kadar olmuyordu değil mi?
0: Orada da vardı yer yer.
1: OSB'de de işte yağmur suyu mazgalları falan yenilendi, genişletildi daha.
0: Tartmıyor aynen önce. Yani çok yağıyor.
1: Değil mi? Hani o da senin de bilgin var hani.
0: Tabii.
1: Hani Başkan Bey de sürekli anlattı biz dedi böyle oluyordu. Hepsini komple yeniledik baştan aşağı. Hani bize bir video geldi baktım o sebenin girişi. Şaşırdım yani işin açığı.
0: Ya şimdi normalde şöyle olacak. Izgara kapağını, mazgal kapağını misal veriyorum Kürşatçığım. 50'lik kullanıyorsa 80'lik yüzü kullanması gerekecek. Oradaki gider boru hattını mesela 1 metre kullanıyorsa o hattın üzerinde 2-2,5 metre kullanması gerekecek. Ve bu da bir çözüm mü? Zaman gösterecek. Şimdi bunun için ben belediyelere kardeşim bu altyapıyı niye çözmüyorsunuz demiyorum. Tam tersine senin bütçenin yetmediğine vakıfım. Ya bunu planlayalım önümüzdeki 10 yıl içerisinde buna doğru geçelim. Ya da Çevre Şehircilik Bakanlığı da sizde başka bir hükümet de değil CHP hükümeti falan yönetmiyor ülkeyi. O zaman buradan bu bütçelerle bu işi çözelim. Çünkü bu gidişin sonu şu. Türkiye genelinde birçok yerde son dönemlerde çok fazla felaket yaşıyoruz Kürşat biliyorsun. Hem yapılaşmadan hem altyapıdan dolayı. Belediyeler kesinlikle haklı ama vatandaşın da haklı olduğu, daha doğrusu insan canının haklı olduğu bir taraf var. Bizim geçtiğimiz tartıyla bugünü tartamıyoruz. Geçtiğimiz tartı 50 gösteriyordu artık 80-100 gösteriyor. O zaman ne yapacağız? Biz 100-110-120'ye göre hazırlığımızı yapacağız. Şunu söyleyebilirler. Söylüyorlar da zaten bu çok büyük bir maliyet diyorlar. Çok haklısınız. Ülkenin buna bütçesi yeter mi? Bunda da haklısınız. Yani haklısınız. Yani ülke böyle çok müthiş her şeyi yerli yerinde dört dörtlük falan diye gitmiyor. Ama bir planlama yapmak zorundayız. Yoksa diğer türlü şey olacak. Bakın son 2 yıldır, 3 yıldır bazı bölgelerde özellikle ciddi yağışla beraber kilitleniyoruz. Çünkü niye? Yağış çok yağıyor. Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı'nda ya da Papatya Caddesi'nde ya da Anadolu Harikalar Diyarı'nın önünde bu problemi çözmek için çalışmalar yaptı Büyükşehir. Yaptı mı? Yaptı. Bunun daha az yoğun yağışlarda bu iş kurtarıyor. Çok fazla olduğu zaman burada kilitleniyor. Bugün çok fazla diye ama neyse bu seferlik oldu diye bakıyorsunuz. Bir sonraki sene daha fazla oluyor. Bunun için yan tedbirleri almamız gerektiği kanaatindeyim işin açıkçası. Ve bunun için de işe böyle bakalım derim. Efendim devam edelim. Yağmurun ve felaketin dışında Kayseri Spor'umuz vardı. Kayseri Spor'da hafta sonunda genel kurul meydana geldi. Genel kurulda yeni bir liste, yeni bir yönetim paylaşıldı. Aslında çok tartışmalı, çok muazzalıydı. Yani Baki Ersoy kulübü düşüren kişi olarak anıldı. Ama beraberinde Baki Ersoy kulübü kurtaran kişi olarak tanıldı. Geçtiğimiz 2 hafta öncesinde senin de haberini yapmış olduğun, basına da servis etmiş olduğun Baki Ersoy'un borç açıklaması vardı. Bu kulübün borcu 1 milyar, 1 milyar 200 civarındadır, bu civardadır. Son genel kurulda 900'ü zaten demişti. En son bu haftada konuşulandı 1 milyar 138 milyon civarında bir borç herhalde 38'di. Özellikle böyle belirttik 1 milyar 138 diye. Ve kulüp yöneticileri, eski yöneticilerin borçlardan feragat ettiği, bunu da önümüzdeki yıla bir sponsor alalım da tamam biz de bu borçlardan vazgeçtiğimiz dediğimiz 600 milyon civarında bir borca düşürülen kulüp borcundan bahsedildi. Beraberinde Metro Turizm Kulübü'nün sponsor olduğu Ali Çamlı kulüp başkanı olduğu AK Parti'den isimler vardı, ticaretten isimler vardı. Vardı da vardı ve en sonunda kulüp yönetimi tescil edilmiş ve belirlenmiş oldu. Memlekete hayırlı uğurlu olsun. Sadece Baki Bey bana yine kızacak ama aynısını söylemek zorundayım. Algıyı yönetmek güzeldir. Algıyı da yönetebilirsiniz ama şehir şu anlamda birazcık soğuk gelmiyor. Mesela diyor ki Nurettin Açıkalın'ın şu kadar alacağı işte atıyorum Ali Çamlı şu kadar alacağından feragat etti. Feragat edilen rakam 600 milyon lira. Peki nereden vermişlerdi bu parayı diye baktığımızda? Ya orayı karıştırma onu herkes yapıyordu diyor. Geçen sefer seninle de programda konuştuk. Abi başkaları da yaptı. Başkaları da borçhanesine yazdı dedin. Haklıydın. Ama zaten mesela ne Ali Çamlı ne Nurettin Açıkalın. Bunun öncesi Berna Gözbaşı, bunun öncesi Erol Bedir dahil olmak üzere herkes için söylüyorum bunu. Daha önceki bilinen bilinmeyenler için. Kardeşim bu kulübe kamu üzerinden para getirip sonra kendinize borç olarak yazıyorsanız, emanet olarak bu parayı giriyorsanız burada bir niyet sıkıntısı var. Yani işimiz şu, beni buradan almasınlar ne olur ne olmaz, kulüp bana borçlu. İstersem feda ederim. Yani ben bunu kulübe bağışladım derim. İstemezsem yapı krediye veririm, temlikle alırım Ali Koç üzerinden. Demek gibi bir hadise. Onun için artık bu da bir devrim olsun, bu da bir milat olsun. Bu saatten sonra kulübe bile para getirdi mi? Kürşat nereden getirdin kardeşim bu parayı? Derin ki mesela abi İsmail Özdemir gönderdi ama kendi adının geçmesini istemedi. Tamam, o zaman Ahmet Mehmet adına bunu bağış yapalım. Kürşat Açıkgöz adına alacakhanesine yazmayalım. Kürşat Açıkgöz'e borçlanmış gibi yazmayalım. Bakın kamudan ihaleler alındı, belediyeden ihaleler alındı, müteahhitler ihaleleri çözdü. Kaynaklardan bir yerlerden paralar getirildi, paralar aktarıldı. Şerefiye parası dediğim bir miktarı gitti, başka bir şey dediğim bir miktar gitti. Ondan sonra birileri diyor ki bizim alacağımız vardı kulüpten ama vazgeçtik. Alacağınız nereden oluştu abi? Bu bir art niyet. Baba yiğitlik şudur, alacağın olmadan oraya alacak yazmamaktır. Yani sana kamudan geldiyse bunu da işte atıyorum Mustafa Bayram'dan girdi diye yazın demenin bir anlamı yok. Bağışla, bak kapanır hadise. Ama benden girdi, bugüne de geldiğimiz zaman biz bunu affettik. Peki şöyle olsaydı, Ali Çamlı'yı yönetime seçmeseydik, Nurettin Açıkalın'la sulh olmasaydık, Nurettin Açıkalın'ın devam eden işleri olmasaydı, hatta ve hatta kulüp başkaları tarafından küfür edilerek ele geçiriyor olsaydı, verin benim paramı diyecekti, kulübe haciz mi gönderecekti, otobüsünü mü haciz edecekti?
1: Evet.
0: Yeni yönetim hayırlı olsun. İyi olur olmaz bilmiyorum. Meşhur bir laf var. Ali hocam her geldiğinde bu lafı demekten sıkıldım. Ali hocayı okuttuk eskisinden kötü ettik diye bir laf var. İnşallah bu sefer de öyle olmaz. Ali hocam iyi okur, bu sefer de güzel olur. Ama bu saatten sonra kulübün aynı duruma düşmemesi için Ali hoca, Ahmet, Mehmet bu kulübe hiç kimse borç vermesin kardeşim. Herkes eğer kamu kaynağından yapıyorsa kamu kaynağından, kendi cebinden yapıyor, kendi cebinden. 600 milyonluk borcu olan bir kulübe de sen tutup da kulübü borçlandırdık demenin bir anlamı yok. Bu işi zaten belediyeler, ihaleler, kamu bakanlıklar vesaire üzerinden götürmeye çalışıyoruz. Ondan sonra da birileri feragat ettiler. Sıkıntı yok Kürşat. Yani bizim alacağımız var demediler. Bizim alacağımız mı alacağımız yok dediler. Ama bunu yaparken bile önümüzdeki yıl sponsorluk haklarından diyerek feragat ettiler. Yani şu an Hunat TV olarak sen gitsen desen ki Kayseri Spor önümüzdeki yıl ben sponsor olayım. Hunat TV, Kayseri Radar sponsorunuz olsun kardeşim desen. Sana diyecekler ki abi 3 milyon ver, 5 milyon ver, 10 milyon ver, 50 milyon ver. Bilmiyorum rakamını, bir rakam söyleyecekler. Şimdi kendilerinin olmayan para için feragat edip önümüzdeki yıl içinde reklam hakkı almış oldular. Benim çok aklıma ve içime yatmadı işin açıkçası. Ama sonuçta bir yönetim oluştu mu oluştu. Hayırlı olsun. Yönetim
1: bu da sembolik oldu aslında. Onu da
0: yapmaya da bilirdi. Bağışladım diye.
1: Muhtemelen onu o ivazsız bağışları da falan bir şekilde bazen şey yapmak gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Yani şöyle düşün. Yani illa sponsorluk mu diyorsun? Bir sonraki basın toplantısında arkamda logo koyması karşılığı der. Yine geçer yani.
1: Hakikaten ya. Bazen.
0: Yani bana çok sağlıklı gelmedi ama yine de seni değerlendirmeden de alayım.
1: Tabii şu açıdan bakıyorum Mustafa abi. Şimdi biz en başından bu yana aşağı yukarı 2-3 yıldır işte bu konulara kulak kabartıyoruz.
0: Evet.
1: Bakıyoruz işte borç ne diyoruz? Yani en azından şu an Kayseri Spor'un borcu biliniyor abi. Yani şuna güveniyoruz. Sayın Bakir Soy dün ne dediyse bugün de aynı şeyi söylüyor. Çıktı genel kurulda herkesin önünde söyledi. Yani bize telefonda özelde söylediği rakamları, doğru mu?
0: Evet.
1: Hani demek ki gizli saklı bir iş yapmıyor. Demek ki şeffaf gidiyor. Demek ki burada kayda küreye riayet ediliyor. Ama bundan önceki dönemlerde hani Kelali'nin bağı gibi.
0: İt yedi şeytan doğasına yani? Dur diye boşuna
1: şimdi, değil mi? Yani şimdi bir önceki dönemde de ne olduğunu bilmiyorsun işte. Diyor ki işte kredi çekildi, şöyle oldu. O temlik koydu, öteki arz aldı. Bugün en azından şu risk yok. Hani giden başkan benim buradan alacağım var demiyor. Bak bugüne kadar giden herkese bak abi hep kulüpten alacaklı gitti. Ama sağ olsun bak Nurettin Açıkalın gerçekten bu anlamda bence teşekkür hak ediyor. Yani az kazandı çok kazandı, ihale aldı almadı. Yani bu riske girmeye de bilirdi.
0: Bu riske girmeseydi bu kadar iş almayabilirdi.
1: Abi belki ama o nasibiydi yani bilemezsin ki işte biz inanan insanlarız. Hani aldı da hani İş yapmadan işte bir tane mal verip işte 10 tane vermiş gibi göstermedik. Nihayetinde gitti Karadeniz'de müteahhit nasıl ihale alıyorsa kentsel dönüşümden şuradan buradan deprem bölgesinden hani Kayseri'den de gitti. Bu da aslında hani kendilerince ben bir başarı olarak değerlendiriyorum. Hani bir girişim Kayseri Spor'u burada öne koyma, Kayseri Spor'u işte...
0: Hangisi başarısızlık olurdu Kürşat?

0: azalmadı. Biz 3 yıl öncesinde bu operasyon düştü ve gitti demiş olsaydık biz yine Kayseri Spor'u çıkartmaya uğraşacaktık. Belki de daha sağlam temellerde oluşturacaktık. Düşsün demiyorum. Ama şimdi bu bir başarı olarak baktığımız noktada başarısızlık ne demek? Mesela ne yaparsın? Kulübü bir alt lige daha düşersen daha başarısızsındır. Ama şu an kulüp düştü zaten kardeşim. Yani geçen yıl bak şimdi İlyas Yeneyen haberlerini yapıyor. Çocuk eline sağlık. Sinir bozuyor gerçekten. Kayseri Spor hepimiz için bir der. Ortaya çıkartıyorsun 10 tane 20 tane futbolcu alınmış. 90 dakika oynayanı yok. Peki kardeşim sen kulüp yöneticisin. Bunu kontrol etmedin mi? Efendim menajer yaptı. Menajeri kim getirdi? Tamam. Menajeri kim getirdi? Kürşat mı çağırdı menajeri? Kürşat sen çağırdıysan sen söyle kardeşim sana yazalım hadiseyi. Şimdi bak kulüp bu kadar para harcayıp gereksiz futbolcu alıp bir de üstüne zarar etmiş. Yani bunlara verdiğimiz ama paradan mı?
1: Hepsi Nurettin Açıkan'la Ali Çamlı'nın öncesinde yapılan işler.
0: Yok yok yeni sadece ikinci yarıda bu dönem ikinci yarıda aldığımız 20'ye yakın futbolcu.
1: İkinci yarıda alamadılar ki abi. Tahtayı
0: açtık ya tahtayı. Yok yok açtık. Aldık futbolcu.
1: İşte aldıklar ama kaçtalık futbolcu ki yani işte 1 milyonluk, 2 milyonluk, 3 milyonluk.
0: Futbolcuya yani soracak olursan futbolcu 10 milyonluk, sözleşmeye bakacak olursan sözleşme 50 milyonluk. O da ayrı bir
1: şu
0: muamma.
1: Şu dönem yok ki öyle bir şey.
0: Valla çıkanları
1: konuşalım yani. Hani
0: ben, tabii ki ben sana göndereyim çıkanları da atayım. Yani çocuklar varsa, tek tek haberlerini
1: varsa
0: yaptı.
1: Varsa konuşalım yani ondan ben bildiğim kadarıyla yok. Yani Sayın Bakir Suyun ben beyanıyla kongrede yapmış olduğu konuşmada diyor ki bir futbolcu diyor işte 2,5 yıllığına diyor yıllık işte 1,5 milyon eurodan imza atarım dedi. Diyor işte bu senin hesabına göre işte 4 milyon eurodan 200 milyon yapar. Biz komple futbolcular bu yıl 100 milyonu aldık. Dedi. Hani anlatabiliyor mu abi? Varsa bir şey geriden geliyordu. Bir de yüzün üstünde Ali Çamlı döneminde dosya kapatıldı o dediğin futbolcuların şunun bunun tahkime evet gidenleri. 37 tane de Nurettin Açıkan döneminde kapatıldı. Hani ben şöyle görüyordum. Biraz da kur farkından dolayı işte bugün Berna Başkan'a 15 milyon euro olan borç 5 milyon euroya düşmüş. Hani 10 milyon evet euro bir şekilde ödenmiş. Şimdi bugün 3 yıl öncesiyle 2 yıl öncesi 3 yıl öncesiyle bugünün de biliyorsun abi kuru bir değil yani sırf geçen yılla bu yılın arasında kur farkından kaynaklanan borç 200 milyon daha fazla yansıyor. Yani normalde dolar bazında baktığın zaman abi yani bugün borcumuz bizim 1 milyon
0: 2025-2026 sezonunda yaptığı 20 transferden 20 tamam tane transfer yapmış 11'i
1: tamam
0: yarısından daha fazlası 1000 dakikadan daha az süre almış. Sarı Kırmızılar 13'ü sezon başında 7'si devre arasında olmak üzere. Toplam 20 transfer yaptı. Kayseri Spor'u sezon başında kadrosuna kattığı isimlerden sahada en fazla kalan 2723 dakikayla Densville oldu. En çok duyduğumuz isim. Onu 2584 dakikayla Benes takip etti. Onunka 920 dakika. Furkan Soyap Kayseri Spor formasıyla 906 kaldı. Mendes 1603 dakika kaldı. Beraberinde Ben Neser 1478 dakika kalmış. Dorulhan Torköz 1443. En aşağılara gidelim. Mesela Sam Mater diye birini almışız. 59 dakika kalmış oyunda.
1: Tamam, ne
0: bu adam yabancı. Ben bilmem bunu tek seçiyorum. Mesela Junk almışız 305 dakika. Görkem Sağlam 291 dakika. Makarov almışız 625 dakika. Çalov almışız 861 dakika. Şimdi sevgili dostum biz bazı şeyleri söylerken bunu samimiyetle söylüyorum. Şimdi Nurettin gitti öbürü geldi bu oldu bu oldu. Peki onun da gelmiş. Mesela ne demiş? Yerli oyuncular yabancı oyuncular. Neyse neydi? Mendes miydi en az alanlardan bir tanesi? Hadi Mendes çok alıyordu. Ne almışız efendim? Mater 12 bin euro almış. Kotongo 16 bin euro almış. Mendes 110 bin euro almış. Şu an aldığı rakamlar. Miguel Cardozo 80 bin euro almış. Herhalde bunlar şeydir aylık rakamlardır. Carlos Mane 75 bin euro almış. Beğenmiyor muyuz bu rakamları? Bak 20 tane futbolcu bunun içerisinden Abdülsamet Burak 700 bin lira almış. İşte atıyorum Dorukhan Tököz 1 milyon 200 bin lira almış. Kürşat bak şu an itibariyle 600 milyonluk borçtan bahsediyoruz. 1 milyon, 2 milyon. Semih Güler 2 milyon 400 bin lira almış kardeşim bu adam.
1: Ya ne yapayım ama yani şimdi futbol neyse yani onu ilgililer çıksın konuşsun da soralım yani. Ama verdikleri hepi topu toplam rakamı topla abi. Hani kaçta tutacak ki ben?
0: Valla söyleyeyim ya. Yani şurası yani sadece yabancılar için verilen rakam 1 milyon euronun 1 milyon euronun üzerinde 2 milyon euroya yakın.
1: 100
0: şimdi,
1: milyon.
0: Yani bak şimdi bunun karşılığında oynanan oyun mesela.
1: Ya zaten abi zaten futbolu oynamadı ki futbolcu.
0: Zaten ben de tam ondan bahsediyorum.
1: Hani oynadı mı takım?
0: Şimdi takım oynadı.

0: oynamazsa oyuncuya bulursun, teknik direktöre bulursun, yönetime bulursun.
1: Tamam.
0: Büyük kulüplerde ne olur? Takım kötü gidiyorsa hocayı istifa edersin.
1: Tamam.
0: Hocadan sonra baktın yine olmuyor, hoca değişti yine olmuyor. Yönetim istifa edersin. Tamam. Bize yönetim istifa deyince milletin üstüne yürüyorlar.
1: Hani yönetim istifa edince de hani ortaya 1 milyar para koyup ne bileyim hani 10 tane futbolcu alacak da var mı bir ekip öyle? Aha geldi işte Ali Hoca alsın yani o zaman.
0: Valla bir tek bizim hatamız var Kürşat'cığım. Yani burada yönetenlerin hiçbir hatası yok. Bizim hatamız ne?
1: Yönetenleri hatalı bulmak için söylemiyorum. Veya ben bizim hatamız olarak söylemiyorum. Veya savunmak için de yani savunmak için de söylemiyorum da şöyle değerlendirdiğim zaman geçmiş dönemlere bakıyoruz. Gelen kimsesi pozitif başarı için talip olmuyor ki. Gelen herkesin önceliği abi takımda borcu demek. Şimdi sen borcu
0: da ödemiyorlar. Ödeseler eyvallah diyeceğim. Baki Ersoy'un o zaman Erol Bedir yönetiminde hesaplaşmadan helalleşme olmaz dediği dönemdeki borca bir bak. O günün dolar kuruyla çarp. Şu an borcumuz bir bak ya. Ya şimdi borcu ödedik başa döndük. Borcu ödedik başa döndük. Şimdi Kürşat borcu ödesek dediğine haklısın. Borcu ödemedik sportif başarıyı sağladık. Ya sportif başarı zaten para getirir buna da eyvallah. Yani şimdi bu işin içerisinden kimse kusura bakmasın. Ali Hoca inşallah bu sefer başarır. Geçen sefere dönmez. Geçen seferde taraftar bir şey söyleyince taraftarın üstüne eriyordu. Ben küstüm diyordu. Tezahürat yapıyorsunuz diyordu. Yani şimdi ortada bir Kayseri Spor var. Biri borcu ödeyecekse ödesin. Birileri borcu ödeyecekse ödesin. Bana şunu söyle Kürşat'cığım. Erol Bedir mi cebinden para koydu?
1: Abi bak Erol Bedir
0: dönüyorum. Nurettin Açıkalın mı cebinden para koydu? Bak. Hanımının altınlarını mı getirdi? Biz neyden bahsediyoruz? Bak
1: şimdi Erol Bedir döneminde sırf o zaman 95 milyon. Yine o zaman kuruna baktığımız zaman 15 milyon euro kredi çekildi. Bugün kulübün toplam borcu, bak o zaman sırf bu normal o tahkimdekiler şunlar bunlar hariç, bak tahkimdekiler şunlar bunlar o FIFA'da TÜFA'da neyse olanlar hariç 15 milyon euro kredi vardı abi.
0: Evet.
1: Tamam mı? Bugün kulübün toplam artık kapanmamış dosyası yok. Tüm futbolcu alacağı, vereceği, menajer, piyasa o bu hepsini kapatmışlar abi. Hani sürpriz yok artık bu saatten sonra. Şu an toplam borcu 21 milyon euro. Yani sırf o zaman Erol Bedir döneminde 15 milyon euro sırf banka kredisine borç vardı. Ve bu borcun şu an 21 milyon euronun 5 milyon eurosu da Berna Gözbaşı'na olan borç. Hani borç nasıl azalmamış ben hani onu anlamadım yani. Hani borç nihayetinde 16 milyon euroya düşmüş yani bugün. Ve sürpriz yok yani. Biz şimdi tahta niye kapanıyordu abi? 4 tane futbolcu gidiyordu. 100 milyon alacağımız var diyordu. Sen onların parasını ödemeden tahtan açılmıyordu.
0: Evet.
1: Şimdi bugün Kayserispor'un mevcut ödemelerini yaptıktan sonra mevcut futbolcular çevirdikten sonra dışarıdan adını bilmediğimiz bundan 10 yıl önce bundan 20 yıl önce senet verilip transfer edilmiş futbolcuların alacağı kalmadı. Yani hani bu takımı rahatlattı bence yani.
0: İtirazım yok Kürşat da.
1: Hani onu anlatmaya çalışıyorum
0: şimdi,
1: yani.
0: Eyvallah abi de.
1: Yoksa.
0: Parayı hanımın altınlarını mı getirdiler?
1: Yani onu kendilerine
0: kayınbabasının bağını mı sattılar?
1: Yani işte Erkut Yüz demeli 8 milyon vermiş mesela. Onu sormak lazım. Ya abi ben o zaman sana bir tık üstünü söyleyeyim. Bugün. Şimdi Kayserispor'a kim cebinden veriyor parayı?
0: Sorun da buraya zaten.
1: Tamam kim cebinden veriyor?
0: Sorun da buraya zaten. Şimdi cebimden vermediğim para için ben kulübün başında ağalık yapıyorum.
1: Şimdi Baki Ersoy ne diyor? Siz diyor şirketiniz kar ediyor. Yönettiğiniz kulüp zarar ediyor. Burada bir tezatlık var diyor.
0: Doğru.
1: Şimdi bunu yakalamak lazım. Ya bugün eğer Ali Çamlı anormal bir zengin oluyor da Kayserispor ekonomik değerini kaybediyor, borçlanıyorsa burada bir sıkıntı var. Yani ölçü bu aslında. Ama bugün geldiğimiz noktada evet Nurettin Açıkalın para kazanmışsa bugün Kayserispor da evet ligden düştü ama en azından önümüzdeki dönem yeniden Süper Lig'e çıkınca yani gülüyor mu abi anlamadım da yeniden Süper Lig'e çıkınca önü açık olacak.
0: Vallahi birileri şöyle çıkartsınlar mesela bu insanlar. Bu iki şahıs için söylemiyorum, daha öncesi için de söylüyorum. Keşke böyle bir
1: tamam, alanda görseydik.
0: Ya kulüp başkanlığından önce neyim vardı, başkanlıktan sonra neyim var? Bundan önce kaç iş yapardın, bundan sonra kaç iş yapıyorsun? Keşke bunları konuşabilsek. Tabii biz söyleyince dilimiz sert gibi geliyor insanlara ve hatta şöyle diyorlar: sen bu kulübün iyiliğini istemiyorsun, ben şehrimin iyiliğini istiyorum. Ben şehrimin iyiliğini istiyorum.
1: Abi ona gelene şimdi kadar...
0: Ali Çamlı gün... babamın oğlu değil, Nurettin Açıkalan halamın kızı değil, tamam. Berna Gözbaşı bacım değil, ortadalar. Yani benim bunların hiçbiriyle ticari hukuki bir alanım yok. Şimdi ortaya çıkan tabloya bakınca bunu söyleme mecburiyetindeyim. Geçen gün de söyledim. Deseler ki bana Kürşat Kayseri Spor'a yönetici olmuş. Olur, yakışır kardeşime. İş bitmiş, Kürşat'a demişler ki Kürşat kulübe 2 milyon para vermiş. İnanırım kardeşim. Bak senin varın da yoğun da bir ev parasını sen oraya verirsin. İnanırım, iman da ederim. Yani Kürşat yapmaz bunu derim. Şimdi adamı diyorsun ki adamın toplamına baksan ne edeceğini tartışabileceğin adam 500 milyon, 1 milyar paradan bahsediyor. Biz bağışlayacaktık da bağışladık da bu. Berna için ve Berna Hanım için de geçerli. Faizini öderim şu oldu bu oldu diyebilir. Alınan benzinli karşısında biliyoruz, diğerini de biliyoruz. Kardeşim bu şehrin parası değil mi? Biz neyi kime bağışlıyoruz? Ha şimdi bak, geçmişe ben Bakir Soy gibi bakmıyorum işe. Yani ya, hesaplaşmadan helalleşme olmak kısmını geçiyorum. Çünkü bu ülkede hesaplaşmayı sadece CHP'lilerle yapabiliyorsun. Gidiyorsun, operasyon yapıyorsun, belediyelerini alıyorsun, dışarı yatıyorsun, burada hesaplaşabiliyorsun. Bunun dışındaki hiçbir yerde biz yıllardır hesaplaşamıyoruz. Hesaplamayı geçtim. Tamam, hesaplaşma Allah'a havale ettik. Hakikaten fakir, fukara, kul hakkı için de Allah'a havale ettim. Öte tarafa bıraktık. Peki kardeşim, bundan sonraki dönem için mi sistem kurdunuz mu? Şimdi kongre yapıldı. Biz şu an neye güveniyoruz? Ali Çamlı'nın südüne, imanına. Yaparsa. Diyor ki Ali Çamlı mesela dün açıklama yapıyor. Bundan sonra diyor her ay diyor basın mensupları gelecek diyor. Biz davet edeceğiz diyor. Basın sözcümüz gelecek diyor. Toplantı yapacağız diyor. Ne yapacak basın mensubu? Mali tablonu mu inceleyecek, ne yaptığına mı bakacak? Şimdi buna bir sistem. Şimdi düzgün olan adam ya da mantıklı olan adamdan ben şunu bekliyorum. Bunu Ali Çamlı'dan da bekliyorum. Koskoca hocasın yani. Biz kulübe bir sistem kurduk. Muhasebimiz belli, gelirimiz belli, giderimiz belli. Bizim kamu üzerinden aldığımız paralar var ya, ihaleden şuradan buradan vesaire bir yerlerden para aktarmamız gerekiyor ya. Bunların da hepsini misal veriyorum ya. İşte geçen gün öldü mesela Ahmet Hocam. Ahmet Taş Hocam'ın hayrına yazıyoruz ya. O vermiş gibi yazıyoruz, anladın mı? Hani bana bir isim söyle, biz onun hayrına vermiş olalım. O da mümkünse vefat etmiş birisi olsun ki şey yapmayalım yani, dönüp de adam parasını istiyor demeyelim. Çünkü biri bağış yapacağı parayı, bağış olarak geleceği parayı borç olarak giriyor. Neyin borcu abi? Neyin borcu ya? O gün Aziz Yıldırım diyor ki bak, Fenerbahçe'nin kongresi var, 350 milyon euro rakamla kimse bu devirde diyor, bu ülkede diyor kimse 350 milyon euro falan bağış yapmaz diyor. Bizimki euro değil ama 300 milyon 500 milyon bağış yapıyoruz. Ya 300 milyon 500 milyon bağışa sen ananın babanın hayrına 5 lira okulu yaptırın. Üstüne de adını koyan yani. Mustafa Bayram'ın babasının okulu den ya da kendi, lan birden de hanıma yaptırayım, birden de çocuğa yaptırayım dersin. Yemeyelim birbirimizi abi. Benim tek istediğim samimiyet burası. Bugüne kadar ki geçti. Birileri hesaplaşmadan helalleşme, helalleşmeden hesaplaşma olmayacak dedi. Biz o günü unuttuk. Erol Bedir'le hesaplaştınız mı efendim? Hesaplaştınız mı Erol Bedir'le? Bağımsız kuruluşlar gelecekti, bakacaktık, edecektik. Biz ne hesabı gördük burada? Hiçbir hesap görmedik. En son dediler ki hatta bunun üzerine Erol Bedir'in kulüpten alacağı vardı, feragat etti. Bambaşka bir şey. Erol Bedir almıştır almamıştır demiyorum, kimse yanlış anlamasın. Hesaplaştık mı hesaplaşmadık. Dünle de hesaplaşmayacağız. Biz bunu çok iyi biliyoruz. Çünkü bu şehrin böyle bir yapısı var. Kürşat'ı tam hareket ettireceksin, kuyruğundan yakalıyorsun, diyor ki ya karıştım. Ortalıkta toz kalkacak ya, benim yapma diyor. Bu hale getire getire baba yiğitle, baba yiğitlerse bu saatten sonra hesaplaşmayı bırakalım. Helalleşme kısmını Allah'a havale edelim. Kul hakkını da Allah'a havale edelim, ama bu saatten sonra gelecek adam da desin ki kardeşim ben dümdüz işimi yapacağım. Doğru düzgün işimi yapacağım. Bu memleketin kulübünün parasını çaldırmayacağım desin. Biz de gidelim elini kolunu öpelim. Allah senden razı olsun, bak ne güzel iş yaptın diyelim. Biz de her maçta söz veriyorum gidelim arkasından alkışlayalım. Önünden alkışlayalım. Tebrik edelim. Teşekkür edelim. Biz maçtan soğuduk ya bu adamların yüzünden. Ben bir yıldır, bir buçuk yıldır maça gitmiyorum Kürşat. Her maça giden ben bir yıldır, bir buçuk yıldır yemin ediyorum maça gitmiyorum. İşin içinde siyaset var, entrika var, küfür var, o var, bu var. Şimdi diyecekler ki yarın bir gün Mustafa Bayram maça geldi de öyle konuş. Ne diye geleyim, hangi maça geleyim ya? Hangi maça geleyim? Ondan sonra şehrin kulübü, şehrin kulübü. Yaz yazabilirsen okursa okusun biri de, evet, okuyabilirsin. Allah hakkımızda hayırlısını
1: bakalım
0: versin.
1: Bakalım abi, şimdi kulüp yönetimi de Hüseyin Beyhan,
0: evet,
1: yer almış. Kulüpte şu an Hüseyin Beyhan genel sekreter, as başkan Tufan Koç, başkan vekili Mustafa Gülsoy.
0: Evet.
1: Yine İşte Metro Holding'in kızı Ayten Öztürk Ünal başkan yardımcısı. Yine AK Parti İl Başkan Yardımcısı Tevfik Kürtüncü başkan yardımcısı. Yine avukat Emir Akpınar başkan yardımcısı. Yine bununla beraber Yücel Şahin Şahika Turizm başkan yardımcısı.
0: Evet.
1: Yine iş insanı Samet Sarıoğlu ve Aydın Yergin, bunlar da altyapı sorumlusu.
0: Hı hı.
1: Yine stadyum ve taraftar sorumlusu Süleyman Akın ve Mehmet Yay. Yine bununla beraber STK'lardan sorumlu Şeyhi Udakır. Onu da herhalde son dakika
0: eklediler. Manuel eklenmiş.
1: Tabii Mehmet Yay yönetim aslında değil ama o da yönetim yedekte taraftar ve stadyum sorumlusu olarak da görev dağılımında yer almış. Biz bugüne kadar emeğe geçenlere yine teşekkür ediyoruz. Güzel yaptıkları işler için. Bundan sonrakilerde de başarılar diliyoruz.
0: Allah hayırlara vesile etsin efendim. Bizim oğlan bina okur, döner döner bir daha okur diye bir laf vardı. Bak onu da severim. Arada bir onu da kullanalım. Efendim bugün Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi'nde EDS ile ilgili yapıştır devret kararı vardı. Biliyorsunuz şu an itibariyle Mehmet Öztürk'ün bulvarındaki bir kısım EDS çalışıyor. Bunun dışındaki EDS'ler çalışmıyor. Aslında çok da bildirmedik, çokça söylemedik. Çünkü bu kazaları kesen noktalardan biriydi. İnsanlar EDS'yi görünce bilen bilmeyen şöyle bir miktar zayıflıyordu, yavaşlıyordu. Bugün itibariyle karar verdik ve dedik ki özel işletmelere EDS'yi yapma işletme izni vereceğiz. Bunun için de Türkiye'de çok gerekli şartlar yok. Bir iki tane firma var zaten bu işi yapan. Şu an itibariyle Kayseri'nde de yapılmış, bedeli ödenmiş EDS'sini Kürşat'ın yazılım firmasını diyeceğiz ki bunu devreye al. Kürşat'a yazdığın cezadan, Mustafa'ya yazdığın cezadan %20'si bu şirketin, gerek kalan kısmı belediyenin ve trafiğin diyeceğiz. Bugün de Şahin Ülker dedi ki ya niye bunu böyle yapıyoruz? Zaten vatandaş devlete ceza ödemekten yoruluyor. Öderken en azından bir tesellisi var. Ya neyse devlete veriyoruz, en azından devletimize gidiyor diyorduk. Bu devlete giden parayı da özel şirkete niye gidiyoruz? Zaten yapmışız, kurmuşuz, bitirmişiz. Biz de bunu işletelim, niye başka birine verelim dedi. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla kabul edildi. Ve EDS'lerimizin ihale süreci de, daha doğrusu yapıştır devlet süreci de açılmış oldu. Muhtemelen önümüzdeki süreçte ihalesini duyacağız. Ardından da bir firma operasyonunu yapacak. Ve Kayseri'de her trafik cezası, EDS'den her trafik cezası yazıldıkça Kürşat'ın firmasına, Mustafa'nın firmasına ya da ihaleyi alan firma kimse o firmaya belli bir bedeli ödemiş olacağız. Bu da bugünün Büyükşehir Belediye gündemi idi. Bir şey söylemek ister misin bununla alakalı?
1: Evet. Yok abi, hayırlı olsun.
0: Hayırlı olsun. Yani. Peki efendim bugün konumuz çok yoğun değil. Aslında çok var ama detaylandıracağımız konular çok fazla yoğun değil. Bu Perşembe günü saat 15 itibariyle İstanbul Atatürk Havaalanı'nda, eski İstanbul Havaalanı daha doğrusu diğer adıyla havaalanında yapılmıyor. Orada bir program başlayacak ve Kayseri günleri gerçekleşecek. Belediyelerin artı satış ve tanıtım standlarının bulunduğu bir alan olacak. Kürşat kardeşim de Allah'tan mani çıkmazsa ekibiyle, biz de ekibimizle orada olacağız. Ardından da pazar günü itibariyle bir Kayseri kahvaltısı gerçekleşecek. Şehre veya şehrin tanıtımına inşallah hayırlı olur. Biz de gideceğiz, orada göreceğiz. Hazırlık ve organizasyon aşamasında yokuz. Ama sonuç aşamasında ya da ne olduğunu görmek aşamasından geçen yılki kahvaltıda da beraber vardık. Ondan önceki Yeni Kapı'da yapılan günlerde de beraber vardık. Biz meraklıyız. Birazcık da gezmeyi de seviyoruz herhalde. Ekipçek mi gezmeyi seviyoruz, hareketi mi seviyoruz? Gidiyoruz öyle bir. Biz de burada izliyoruz. Birkaç günlük İstanbul'umuz olacak. Allah izin verirse oradan da size hem Hunat TV'den, hem Kay TV'den, hem RGS TV'den, hem Kayseri Radar'dan, Kayseri Net'ten, radyolarımızdan haberler ulaştıracağız. İstanbul'la hemşehrilerimizin halini, ahvalini soracağız. Oradan da size bir miktar bilgi aktarmaya çalışacağız. Kayseriler Federasyonu Başkanı Muhammed Ali Temel'e şimdiden teşekkür edelim. Bu en azından bir cesaret, yapılmayan yerde hadi bir şey yapalım deyip İstanbul gibi bir yerde bir şeye cesaret ediyorsun. Biz Kayseri'de doğru düzgün yapamıyoruz onu. Yaparken zorlanıyoruz. İnşallah sonucu da güzel olur. Etkisi de güzel olur. Toplantıları, içerikleri de güzel olur. Muhtemelen itibariyle hafta sonu itibariyle siyasetinde, belediye başkanlarında, vali beyinde orada olacağı, pazar günü kahvaltının hep beraber yapılacağı güzel bir sinerji oluşacağı kanaatindeyiz. Allah'tan mani gelmezse. Ve oradaki güncellemeleri ve gelişmeleri de sizlere ulaştıracağız. İnşallah hayırlı haberlerde ulaştırmış oluruz. Bendeki gündemler bu kadar Kürşat'cığım. Sende ya da MHP'de gündem varsa ya da Kıbrıs meselesine döneceksek dönelim.
1: Abi ağzına sağlık.
0: Eyvallah.
1: Kayseri günleri bizim için önemli. Yani biz tabii ilk yapıldığında da birlikte gittik. Yine akabinde toplantılarını takip ettik. Şöyle, biz gurbetteki Kayserili hemşerilerimizi yalnız bırakmak istemiyoruz. İşin özü bu. Yani onların da Kayseri'de kendilerini düşünen dostlar, arkadaşları, kardeşler olduklarını görsün istiyoruz. Bu bağlamda da Biz hem medya kuruluşlarımızla orada olacağız.
0: Evet.
1: Orada işte insanlara mikrofon tutacağız. Görüşme fırsatı bulacağız. Bir de değişik ünvanlarda isimler oluyor. Bunları özellikle gidip ziyaret edip Kayseri adına bir şeyler konuşturamıyorsun ama bu tarz günler en azından Kayseri sevdasını anlatmalarına, Kayseri'deki hikayelerini yeniden canlı yaşamalarına vesile oluyor.
0: Olmuş olacak inşallah.
1: Bu bağlamda da Kayseri'nin marka değerine katkı sunabilecek, hizmet edebilecek, yol taşı olabilecek yetkinlik bunlar. Bundan dolayı da Federasyon Başkanı Sayın Muhammed Ali Temel'i ve ekibini tebrik ediyorum. Cesaret ediyorlar, bir gayret ve mücadele içerisindeler. Umarım Kayseri'den de, İstanbul'daki yaşayan Kayseriler de buraya gerekli ilgiyi, alakayı gösterirler. Biz de nasip olursa Perşembe günü açılışla başlayacak süreçle kapanışa kadar orada olacağız.
0: İnşallah.
1: Yayınlarımızla İstanbul'u, Kayseri'ye taşıyacağız inşallah.
0: İnşallah hayırlı haber vereceğimiz bir İstanbul programı olsun diyelim efendim. Biz bu haftalık müsaade istiyoruz. Haftaya Kürşat kardeşim kesin yok. Onun için haftaya bir yayınımız yok. Senin bir programın var çünkü. Ankara'dayız
1: inşallah.
0: İnşallah onun sonrasındaki haftalarda da bir ya da birkaç yayın yapıp sezonu kapatacağız. Evet. Artık yeni sezona hazırlanacağız. Çünkü Kürşat kardeşimi de yoruyoruz. Bir taraftan yeni medya patronluğunda yeni televizyonlar ve yeni konseptler içinde ona da müsaade edelim.
1: Kaygımız çok.
0: Aynen öyle. Aynen öyle. Allah kolaylıklar versin evet. Efendim. Bu hafta bizden bu kadar. Önümüzdeki hafta daha iyi haberlerle yeniden buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler Tarihte Bugün'de. Tarihte Bugün başlıyor.
1: 8 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. 632 Muhammed bin Abdullah vefat etti. 632 Ebu Bekir ilk halife seçildi. 1783 İzlanda'daki Laki Yanardağ 8 ay sürecek püskürme faaliyetine başladı, 9000'den fazla kişi öldü, 7 yıl sürecek açlık dönemi başladı. 1866 Kanada Parlamentosu ilk toplantısını Ottawa'da yaptı. 1912 Carl Laemmle Universal Pictures film yapım şirketini kurdu. 1949 George Orwell'ın 1984 adlı romanı yayımlandı. 1951 Türkiye'de ilk kalp ameliyatı Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde yapıldı. 1952 Yunanistan Kralı 1. Pavlos ve Kraliçe Fredika Türkiye'ye geldi. 1953 ABD Anayasa Mahkemesi Washington'daki restoranların siyahlara servis yapmayı reddedemeyeceğine karar verdi. 1966 Başbakan Süleyman Demirel Demokrat Parti'nin devamıyız dedi. Bu sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldı. 1968 James Earl Ray Martin Luther King'i öldürmek suçundan tutuklandı. 1968 Bir suikast sonucunda hayatını kaybeden ABD Senatörü Robert F. Kennedy'nin cenazesi Arlington Milli Mezarlığı'nda toprağa verildi. 1973 İstanbul Boğaz Köprüsü'nde taşıtla geçiş denemesi yapıldı. 1975 Kıbrıs'taki referandumda Kıbrıs Türk Federe Devleti Anayasası onaylandı. 1986 Avusturya Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Kurt Waldheim kazandı. 1993 Devlet Bakanı Tansu Çiller görevinden istifa etti, DYP Genel Başkanlığı'na aday olduğu açıklandı. 1995 Rasmus Lerdorf, PHP dilinin ilk sürümünü yayımladı. 1995 TBMM, Ege'de karasularını 12 mile çıkarma hazırlıkları yapan Yunanistan'a karşı hükümete savaş yetkisi verdi. 2004 Venüs, Güneş'in önünden 223 yıl sonra ilk defa geçti. 8 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşça kalın.
0: Tarihte bugün sona erdi.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, daha önce taleplerini ilgili bakanlık makamlarına taşıdığı oto görüntü ve ses sistemleri sektöründe faaliyet gösteren Kayserili esnafları iş yerlerinde ziyaret ederek yürütülen süreçlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Burada konuşan milletvekili Çopuroğlu, Kayserimizde üreten, istihdam sağlayan ve ekonomimize değer katan her kesimin yanında olmaya devam edeceğiz dedi. Erkilet Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulunan Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, kentsel dönüşümle birlikte vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak sosyal yaşam alanlarını da hayata geçiriyoruz dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Haziran ayı meclis toplantısında görüşülen elektronik denetleme sistemlerinin bakım, işletme ve kurulumlarına ilişkin ihalelerin yapılmasıyla yüklenici firmalarla sözleşme imzalanması konusunda Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç veya Genel Sekreter Hüseyin Beyhan'a yetki verilmesi talebi oy çokluğuyla kabul edildi. Karar onay sürecine girdi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Haziran ayı meclis toplantısında konuşan bağımsız meclis üyesi Şahin Ülker, meclis gündeminde yer alan EDS'lerin bakım ve işletilmesi için ihale açılması maddesiyle ilgili olarak şunları söyledi.
2: Bir kişi 12 bin lira ceza yediği zaman üzüldüğünde şirket sahibi sevinecek tabii ki. Ne kadar fazla kişi düşerse her gün vuradara o kadar mutlu olacak. Dolayısıyla trafik güvenliği anlamında kurulan bir sistemin gelir kapısı haline dönüşmesi ve bunu bir özel şirketin yapmasını doğru bulmuyorum. Ama bunu sadece ben söylemiyorum. 2025 yılı Ekim ayında İçişleri Bakanı bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Özellikle büyük şehirlerde, Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerde elektronik denetleme sisteminin gelir kapısı haline gelmesi, trafik güvenliği konusunun gelir kapısı haline gelmesinin doğru olmadığını söyledi ve bununla ilgili bir yasal düzenleme planladıklarını ve yapacaklarını söyledi.
1: TOMTAŞ'ın 100. kuruluş yılına özel 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün resim sergisine ev sahipliği yaptıklarını belirten Belikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Bizim için önemli bir gün. Türkiye'nin ilk uçak fabrikası olan TOMTAŞ'ın 100. kuruluş yılına özel 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğümüzün resim sergisine ev sahipliği yapıyoruz." dedi. Kayseri Gastro Derneği Başkanı Osman Taş'tan ve ekibi tarafından özel olarak hazırlanan pastırmalı pilav, 4. Gastronomi Festivali kapsamında yaklaşık 1000 vatandaşın beğenisine sunuldu. Ekonomist Ömer Uzunoğlu, para piyasaları ülke ve dünya gündemine dair açıklamalarda bulundu. Uzunoğlu, ABD-İsrail-İran savaşının bitmeden altındaki düşüşün devam edeceğini belirterek şunları söyledi.
3: İçinde bulunduğumuz hafta Amerika-İran gerginliğiyle başladı. Özellikle hafta sonu İsrail'in İran'a karşı takındığı tavır ve saldırısı, İran'ın da Lübnan'ı bahane ederek özellikle İsrail'e yaptığı saldırı haftaya damga vuracak gibi. Aslında geçtiğimiz haftalarda her şey normalleşecek derken her şey başa dönmüş oldu minval olarak. Umarım ben bu hafta daha aklı selim davranılır, daha dengeli bir politika uygulanır veya işlenir. Her şey normale doğru yavaş yavaş intikal eder ama kolay mı derseniz ben çok zor olduğu kanaatini belirteyim. Bilindiği gibi enflasyon rakamları açıklandı. Aylık 1.71 tüketici enflasyonu bir ay önce 4.18'di. Ben mantıklı olarak 4.18'den 1.71'e nasıl geldiğini kendime açıklayamıyorum. Bir diğer açıdan da yıllık olarak 32.61 rakamı geldi. Tahminim benim şu ki içinde bulunduğumuz yıl kesinlikle %30'un altında bir enflasyon rakamıyla sonlandıramayacağız yılı. Dolayısıyla buna göre eğer tedbir alırsak veya kendimizi ayarlarsak daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Ancak reel enflasyon bu mu derseniz hayır, reel enflasyon bu değil. Bunu da bilelim. Enflasyonun düşebilmesi için bir, güven ortamı. İki, istikrar olması gerekiyor. Bakalım Türkiye'ye güven ortamı var mı? Gerçekten istikrarlı bir uygulama. Gerek ekonomi boyutunda gerek diğer alanlarda, hukuk, adalet başta olmak üzere eğitimde, sağlıkta var mı? Bunları da gözlemleyelim derim ben.
1: Kayseri'de polis ekiplerince bir haftalık gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde toplam 386 yıl 8 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 460 şahıs yakalanırken 179'u adli makamlarca tutuklandı. Belikgazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen Gülük Sosyal Yaşam Merkezi vatandaşlara kapılarını açıyor. Kadınlar Çarşısı'nın girişinde bulunan ve Türk kadınını simgeleyen Kadınlar Çarşısı heykeli yenilendi. Küçük erkekler yaş kategorisinde gruplarda başarılı olan Kayseri Elit Voleybol, Türkiye finallerine yükseldi. Kayserispor'dan yapılan açıklamada 11-17 Haziran tarihleri arasında kombine bilet yenileme, 18 Haziran'dan itibarense genel satışların başlayacağı açıklandı. Yerel'den gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle de birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan üçlü mekanizmasının bölgedeki barış ve istikrarın teminatı olduğunu vurguladı. Fidan, Orta Koridor Ticaret Hattı'nın bu üçlü işbirliğinin stratejik omurgası haline geldiğini belirtti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyona Mücadele Merkezi, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ve Avrupalı bakanları taşıyan uçakların Türk jetleri tarafından taciz edildiği ve Yunan hava sahasının ihlal edildiği yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İsrail Savunma Bakanı Katz'ın Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına sert yanıt verdi. Çiftçi, Gazze'de yaşanan soykırıma karşı Türkiye'nin sesini yükseltmeye devam edeceğini belirterek, Filistin hassasiyetimizden rahatsız olanlar çıksa da bu duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, laboratuvar incelemesine alınan yurtdışı e-ticaret ürünlerinin %81'inin güvensiz çıktığını açıkladı. Yüksek risk nedeniyle 1 Şubat 2026'dan itibaren yurtdışı e-ticaret platformlarından yapılan basitleştirilmiş gümrük beyannamesi uygulamasının belirli istisnalar hariç durdurulduğunu bildirdi. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada, İstanbul Finans Merkezi'nde başarıyı da uygulanan ve bürokrasiyi azaltarak işlemleri tek noktadan çözen tek durak ofisi modelinin kademeli olarak ülke geneline yaygınlaştırılmasının hedeflendiği belirtildi. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, daha önce taleplerini ilgili bakanlık makamlarına taşıdığı oto görüntü ve ses sistemleri sektöründe faaliyet gösteren Kayserili esnafları iş yerlerinde ziyaret ederek yürütülen süreçlerle ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Burada konuşan Milletvekili Çopuroğlu, Kayserimizde üreten, istihdam sağlayan ve ekonomimize değer katan her kesimin yanında olmaya devam edeceğiz dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısında görüşülen elektronik denetleme sistemleri, bakım, işletme ve kurulumlarına ilişkin ihalelerin yapılmasıyla yüklenici firmalarla sözleşme imzalanması konusunda Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç veya Genel Sekreter Hüseyin Beyhan'a yetki verilmesi talebi oy çokluğuyla kabul edildi. Karar onay sürecine girdi. TomTaş'ın 100. kuruluş yılına özel 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün resim sergisine ev sahipliği yaptıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Bizim için önemli bir gün. Türkiye'nin ilk uçuş fabrikası olan TomTaş'ın 100. kuruluş yılına özel 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğümüzün resim sergisine ev sahipliği yapıyoruz" dedi. Erkilet Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulunan Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, kentsel dönüşümle birlikte vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak sosyal yaşam alanlarını da hayata geçiriyoruz dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısında konuşan bağımsız meclis üyesi Şahin Ülker, meclis gündeminde yer alan EDS'lerin bakım ve işletilmesi için ihale açılması maddesiyle ilgili olarak şunları söyledi.
2: Bir kişi 12 bin lira ceza yediği zaman üzüldüğünde şirket sahibi sevinecek tabii ki. Ne kadar fazla kişi düşerse her gün vuradara o kadar mutlu olacak. Dolayısıyla trafik güvenliği anlamında kurulan bir sistemin gelir kapısı haline dönüşmesi ve bunu bir özel şirketin yapmasını doğru bulmuyorum. Ama bunu sadece ben söylemiyorum. 2025 yılı Ekim ayında İçişleri Bakanı bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Özellikle büyük şehirlerde, Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerde elektronik denetleme sisteminin gelir kapısı haline gelmesi, trafik güvenliği konusunun gelir kapısı haline gelmesinin doğru olmadığını söyledi ve bununla ilgili bir yasal düzenleme planladıklarını ve yapacaklarını söyledi.
1: Kadınlar Çarşısı'nın girişinde bulunan ve Türk kadınını simgeleyen Kadınlar Çarşısı heykeli yenilendi. Kayseri Gastro Derneği Başkanı Osman Taştan ve ekibi tarafından özel olarak hazırlanan pastırmalı pilav, 4. Gastronomi Festivali kapsamında yaklaşık 1000 vatandaşın beğenisine sunuldu. Ekonomist Ömer Uzunoğlu, para piyasaları, ülke ve dünya gündemine dair açıklamalarda bulundu. Uzunoğlu, ABD-İsrail-İran savaşının bitmeden altındaki düşüşün devam edeceğini belirterek şunları söyledi.
3: İçinde bulunduğumuz hafta Amerika-İran gerginliğiyle başladı. Özellikle hafta sonu İsrail'in İran'a karşı takındığı tavır ve saldırısı, İran'ın da Lübnan'ı bahane ederek ederek özellikle İsrail'e yaptığı saldırı haftaya damga vuracak gibi. Aslında geçtiğimiz haftalarda her şey normalleşecek derken her şey başa dönmüş oldu minvar olarak. Umarım ben bu hafta daha aklı selim davranılır, daha dengeli bir politika uygulanır veya işlenir. Her şey normale doğru yavaş yavaş intikal eder ama kolay mı derseniz ben çok zor olduğu kanaatini belirteyim. Bilindiği gibi enflasyon rakamları açıklandı. Aylık 1.71 tüketici enflasyonu bir ay önce 4.18'di. Ben mantıklı olarak 4.18'den 1.71'e nasıl geldiğini kendime açıklayamıyorum. Bir diğer açıdan da yıllık olarak 32.61 rakamı geldi. Tahminim benim şu ki içinde bulunduğumuz yıl kesinlikle %30'un altında bir enflasyon rakamıyla sonlandıramayacağız yılı. Dolayısıyla buna göre eğer tedbir alırsak veya kendimizi ayarlarsak daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Ancak reel enflasyon bu mu derseniz hayır, reel enflasyon bu değil. Bunu da bilelim. Enflasyonun düşebilmesi için bir, güven ortamı. İki, istikrar olması gerekiyor. Bakalım Türkiye'ye güven ortamı var mı? Gerçekten istikrarlı bir uygulama. Gerek ekonomi boyutunda gerek diğer alanlarda, hukuk, adalet başta olmak üzere eğitimde, sağlıkta var mı? Bunları da gözlemleyelim derim ben.
1: Kayseri'de polis ekiplerince bir haftalık gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde toplam 386 yıl 8 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 460 şahıs yakalanırken 179'u adli makamlarca tutuklandı. Kayseri Spor'dan yapılan açıklamada 11-17 Haziran tarihleri arasında kombine bilet yenileme, 18 Haziran'dan itibarense genel satışların başlayacağı açıklandı. Küçük erkekler yaş kategorisinde gruplarda başarılı olan Kayseri Elit Voleybol Türkiye finallerine yükseldi. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
4: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
5: Trafik kurallarına uymak yasal ve yaşamsal zorunluluktur.

0: Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la Dönüş başlıyor.
1: 91.8 Radyo Radar'dayız. Bugün programımızda yumuşak sesi ve unutulmaz şarkılarıyla Selda Bağcan'ı konuk edeceğiz. Bağcan 14 Aralık 1948'de aslen Makedonyalı Türk göçmen bir ailenin çocuğu olarak Muğla'da dünyaya geldi. Babasının tayini nedeniyle küçük yaşta Van'a yerleşen Bağcan 10 yaşına kadar orada yaşadı.

Üniversite dönemlerinde bir arkadaşının yakın akrabası "Annem entari almış" türküsüyle ülke çapında ünlenen Saniye Can olunca onun müzik meclislerine katılabilmesini sağladı. Bu meclislerde Ankara Radyosu'ndan çok sayıda müzisyeni dinleme fırsatı buldu. Bu dönemlerde Bağcan türküleri gitar...

70'ler boyunca 45'likleri ve özellikle de Türkülerimiz LP'si ile yavaş yavaş tanınmaya, hatta sevilmeye başladı. Bu dönemlerde sözleri anlamlı türküleri ilginç sesi ve gitarıyla yorumlayan Bağcan giderek Anadolu'da tanınmaya başladı. 75 yılında yayınlanan Türkülerimiz de büyük bir başarı kazandı. Bu yıllardaki albümlerinde rock esintileri de görülmeye başladı.

Bağcan çıkardığı ilk 2.45'lik plak 1 milyon civarında satınca meslek olarak müziği seçmeye karar verdi. Türkiye'de ve başta Almanya'da özellikle gurbetçilere olmak üzere dış ülkelerde çok sayıda konser verdi. 72'de Bulgaristan'da gerçekleştirilen Altın Orfe Festivali'nde Türkiye'yi temsil etti.

86 yılında WOMAD Vakfı tarafından düzenlenen Dünya Dans ve Müzik Festivali planında bir şarkısı yer aldı. 13 Haziran 1987 Rotterdam Sanat Festivali'ne, 19 Haziran 1987 WOMAD ve dünyanın en büyük festivallerinden biri olan Glastonbury Festivali'ne, 20 Haziran 1987'de Gardens Festivali'ne, 25 Haziran 1987'de Earl's Cards Festivali'ne, 26 Haziran 87 Capital Radio Festivali'ne katılarak bir dizi konser verdi. 88'de 4 ay süreyle Batı Avrupa'da konserler gerçekleştirdi. 89 ve 90'da tüm Türkiye'yi dolaşarak halka açık ücretsiz konserler verdi.

1990'da Hollanda'nın çağrılısı olarak Hollanda ve Yugoslavya'da birçok kentte konserler gerçekleştirdi. Yine aynı yıl 1990'da 4 kez İsrail'e giden sanatçı Ako Festivali'nde Kenel Umdan adlı Osmanlı Kalesi'nde ve Ehal Hatarbut konser salonunda 2 konser ve 2 televizyon programı gerçekleştirdi. Aynı yıl Danimarka'nın Aarhus kentinde Esintiler adlı festivalde şarkılar söyledi.

92 yılında çıkan Ziller ve İpler albümündeki sözü Aysel Gürel şarkısı Ziller ve İpler'le 90'larda büyük başarı sağladı. Yine aynı yılda yapılan Kurşun Adres Sormaz adlı filmin müzikleri Selda Bağcan tarafından yapıldı. Bağcan, 2000 yılında konser vermek üzere Antakya'ya giderken trafik kazası geçirerek ağır yaralandı. Uzun süre tedavi gördü. Bedeninin birçok yerinde kırıklar oluşan sanatçı uzun süre çelik iskelet yardımıyla yürümek zorunda kaldı.

2010 Amerika Grammy ödüllerine en iyi rap albümü ve en iyi rap performansı dallarında aday gösterilen hip hop sanatçısı Mos Def, son albümü The Aesthetic'te yer alan Süper Magic adlı parçada Bağcan'ın ince ince bir kar yağar türküsünü kullandı. Bu gelişmeler Bağcan'ın birçok ünlü müzik dergisinde adının geçmesine sebep oldu.

0: İspanyol müzik araştırmacısı Vicente Fabiel'in Selda Bağcan hakkındaki yorumuysa, Türk vokalisti Selda, Doğu kültüründen çıkmış sayılı efsanevi kadın seslerinden biridir. O büyük çöllerin ortasında az bulunur vahalar gibidir. Bir insan nasıl bu kadar çevik, bu kadar derin, bu kadar yaratıcı ve bu kadar hissederek şarkı söyleyebilir, der. Times dergisinin dünya müziğinde yaşayan efsane ve tarihi kadınlar şarkıcılar listesinde Selda Bağcan da yer almaktadır.
1: Gönlüm hep

0: klasik eserlerinin yer aldığı 40 Yılın 40 Şarkısı albümü büyük ilgi gören Bağcan, 3 Haziran Cuma akşamı İspanya'nın Barcelona şehrinde düzenlenen Primavera Sound 2006 Festivali'nde de yer alır.
1: Ben

kendi tarzında şarkılar besteleyip yorumlarken aynı zamanda bilinen halk müziklerini de değişik biçimde yorumlayarak ün kazanır. Sanatçı İstanbul'da oturmakta olup sahibi olduğu plak şirketine yönetmektedir.

91.8 Radyo Radar'daydık. Yumuşak sesi ve gönlümüze dokunan türküleriyle Selda Bağcan'ı programımıza konuk ettik. Haftaya aynı gün ve aynı saatte bir başka sanatçıyla karşınızda olmak üzere. Müzikle

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
1: 8 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. 632 Muhammed bin Abdullah vefat etti. 632 Ebu Bekir ilk halife seçildi. 1783 İzlanda'daki Laki Yanardağ 8 ay sürecek püskürme faaliyetine başladı, 9000'den fazla kişi öldü, 7 yıl sürecek açlık dönemi başladı. 1866 Kanada Parlamentosu ilk toplantısını Ottawa'da yaptı. 1912 Carl Laemmle Universal Pictures film yapım şirketini kurdu. 1949 George Orwell'ın 1984 adlı romanı yayımlandı. 1951 Türkiye'de ilk kalp ameliyatı Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde yapıldı. 1952 Yunanistan Kralı 1. Pavlos ve Kraliçe Fredika Türkiye'ye geldi. 1953 ABD Anayasa Mahkemesi Washington'daki restoranların siyahlara servis yapmayı reddedemeyeceğine karar verdi. 1966 Başbakan Süleyman Demirel Demokrat Parti'nin devamıyız dedi. Bu sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldı. 1968 James Earl Ray Martin Luther King'i öldürmek suçundan tutuklandı. 1968 Bir suikast sonucunda hayatını kaybeden ABD Senatörü Robert F. Kennedy'nin cenazesi Arlington Milli Mezarlığı'nda toprağa verildi. 1973 İstanbul Boğaz Köprüsü'nde taşıtla geçiş denemesi yapıldı. 1975 Kıbrıs'taki referandumda Kıbrıs Türk Federe Devleti Anayasası onaylandı. 1986 Avusturya Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Kurt Waldheim kazandı. 1993 Devlet Bakanı Tansu Çiller görevinden istifa etti, DYP Genel Başkanlığı'na aday olduğu açıklandı. 1995 Rasmus Lerdorf, PHP dilinin ilk sürümünü yayımladı. 1995 TBMM, Ege'de karasularını 12 mile çıkarma hazırlıkları yapan Yunanistan'a karşı hükümete savaş yetkisi verdi. 2004 Venüs, Güneş'in önünden 223 yıl sonra ilk defa geçti. 8 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşça kalın.
0: Tarihte bugün sona erdi.

0: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu Dört Dörtlük Tarih başlıyor.
1: Bu hafta yine oldukça farklı, oldukça da ilginç bir konuyla karşınızdayız. Şu anda birçok sanatçı ve devlet adamının yetiştiği, günümüzde Milli Mücadele Müzesi olarak kullanılan Kayseri Lisesi önündeyiz. Peki Milli Mücadele döneminde bir ordu kadar yararlılık göstermiş olan bir Ortodoks Hristiyan Türkü olan, bir başka deyişle Karaman Türkü, Papa Eftim Efendi'yi mücadelesi ile birlikte tanımak, öğrenmek ister misiniz?
2: ...19 Mayıs... bizler için elbette çok önemli bir bayram. Adeta Anadolu Türklüğü için ikinci bir Ergenekon'dur. Ancak 19 Mayıs her ne kadar bizler için yeniden varoluşun başlangıcı ise de Karaman Türkleri için ne yazık ki kopuşun, felaketin, üzüntünün, belki de yok oluşun başlangıcıdır. 19 Mayıs bizler için bayram, onlar için ise matemdir, hüzündür, hüsrandır. Birçoğumuz Papa Eftim Efendi'yi hiç tanımaz. Belki adını da hiç duymamıştır. Papa Eftim, aslen Yozgat Akdağ Madeni doğumlu olup, Kırıkkale'nin Keskin ilçesi metropoliti olarak ilk görevine başlamış bir Ortodoks Türküdür. Yani günümüzde bilinen şekliyle Karaman Türküdür. Peki Ortodoks Türkleri ya da Karaman Türkleri kimlerdir? Türklerin Avrupa'ya geçişleri iki güzergah üzerinden olmuştur. Karadeniz'in kuzeyi ve Anadolu. Orta Asya Türk boylarından olan peçenekler 800'lü yıllarda Karadeniz'in kuzeyinden ilerleyip Macarları da yerlerinden ederek Balkanlara yerleşirler. Bizans ile komşu olurlar. Yıl milattan sonra 860. Bu komşuluk bazen barış ve yardımlaşma içinde, bazen de çatışma ve savaşlarla devam eder. 8 boydan oluşan peçeneklerden bir boy bir anlaşmazlık sonucu asıl topluluktan ayrılarak Bizans ile işbirliği içine girmiş ve Bizans topraklarına yerleşmiştir. Diğer taraftan bu bölgede ister istemez Hristiyanlık ile temas başlar. Zamanla bu içli dışlılık yüzünden çoğunlukla da yerleşim yeri karşılığında Peçenek Türklerinde Hristiyanlaşmalar başlar. Zaten o dönemlerde İslamiyet yeni yeni yayılmaya başlamış, hatta o bölgede İslamiyet hemen hemen hiç yoktur. Bu temaslar neticesinde Hristiyanlaşan Türklerin büyük çoğunluğu Bizans ordusunda görev yapmaya başlar. Bunların kimisi gönüllü, kimisi de paralı asker olarak görev alır. Bizanslılar, korunmasız durumda olan ve daha doğudan gelecek tehlikelere karşı kendilerini korumak, sınır güvenliklerini sağlamak için Türk poller olarak adlandırdıkları bu Türklerden yararlanmaya başlarlar. Özellikle de Bizans'ın doğu uç sınır bölgesi olan Karaman ve Kayseri bölgelerinde görevlendirirler. Malazgirt Savaşı'nda bu Türk poller bir anda taraf değiştirmişler ve Sultan Alparslan tarafına geçerek savaşın ve zaferin kaderine çok önemli katkı sağlamışlardır. Anadolu tamamen Türklerin eline geçtiğinde İç Anadolu'da en fazla da Karaman Beyliği içinde yerleşik halde bulunmaları ile işte bu Ortodoks Türklerinin hepsine Karaman Türkleri denilmiştir. Bir dönem Kayseri ve civarı Karaman Beyliği'ne bağlı idi. Karaman Beyliği'nin kurucusu Babayilere mensup Nure Sufi idi. Nure Sufi, Karaman Bey'in babası, Mehmet Bey'in de dedesidir. Yörükler arasında yaygınlaşmış olan babayilik, göçebe hayatı süren yörüklerin medrese eğitiminden uzak olmaları, kulaktan dolma bilgilerle öğrendikleri İslamiyet'i eski Türk inanç ve gelenekleriyle harmanlamalarıdır. Bu yüzden Karamanlı Beyliği hem Selçuklularla, hem Moğollarla, hem de Osmanlılarla pek geçinemezdi. Karamanlı Beyliği iklimi Ortodoks Karaman Türkleri için oldukça uygun bir ortamdı. Karaman Türkleri Türkçe konuşup Grekçe yazıyorlardı. Kendilerini belki de en güzel şu şiir ile ifade ederler. Gerçi Rum isek de Rumca bilmez, Türkçe söyleriz. Ne Türkçe yazar okuruz, ne de Rumca söyleriz. Öyle bir mahludi tarikatımız var, hurufumuz Yunanice, Türkçe meram eyleriz. Günümüzde Kayseri'de Rum olarak adlandırılan halkın tamamı sanılanların aksine Ortodoks Türküdür. Aslında Rum diye ayrıca bir millet de yoktur. Rum aslında Roma demek olup Arapçada O harfi olmadığı için Arapçada Roma Rum şeklinde adlandırılır. Rum suresinde olduğu gibi. İşte bize de Arapçadan bu şekliyle yani Rum şekli ile geçmiştir. Papa Eftim Efendi'ye gelince milli mücadele yıllarında Yunan ordularının Polatlı'daki top sesleri Ankara'dan duyulmaya başlandığı dönemde başkentin Ankara'dan Kayseri'ye taşınması kararı alınır. Dahası Kayseri Lisesi de yeni meclis binası olarak hazırlanır. Ancak Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılması ile bu kararlardan vazgeçilir. İşte bu milli mücadele döneminde Yunanlılar Fener Rum Patrikliğini kullanarak Rum Pontus Devleti kurma planlarına yani hayallerine başlamışlardı. Eftim Efendi bu oyuna engel olmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Adalet Bakanlığı'ndan da izin alarak 3-16 Temmuz 1922 tarihlerinde tüm Türk Ortodoks bölge temsilcileri ile Kayseri Zincidere Manastırı'nda bir toplantı yapar. Bölgeler adına toplantıya toplam 72 temsilci katılır. Toplantıda aldıkları karar gereği Fener Rum Patrikliğinden ayrılarak bağımsız bir Türk Ortodoks Patrikliği kurarlar. Bir de bildiri yayınlayarak Fener Rum Patrikhanesi'nin siyasallaşarak Türkiye'nin aleyhinde faaliyetlerde bulunduğunu tüm dünyaya deklare ederler. Ve artık Fener Rum Patrikhanesi bizim için yok hükmündedir derler. Anadolu'da Ortodoksluk Sedası adında bir de gazete çıkarmaya başlarlar. Milli mücadelede hemen hepsi bir şekilde Türk ordusu içinde görev almış, birlikte hareket ederek sayısız yararlılıklar göstermişlerdir. İşte bu desteklerinden dolayı Gazi Mustafa Kemal tarafından Papa Eftim Efendi İstiklal Madalyası ile onurlandırılır. Büyük taarruzdan önce Ankara'da ilk toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi bahçesinde Atatürk'ün de hazır bulunduğu bir miting sırasında halka seslenen Papa Eftim Efendi, "Düşmanlarımızın her şeyi var. Bizim ne silahımız ne de cephanemiz var. Fakat göğsümüzde imanımız var. Mutlaka kazanacağız. Yaşasın muzaffer Türk ordusu!" diye haykırır. Gazi kendisine daima Papa Eftim Efendi şeklinde değil, Baba Eftim Efendi şeklinde hitap ederdi. Dahası Atatürk kendisi için bir ordu kadar yararlılık gösterdi demiştir. Ne yazık ki Büyük Türk Mücahidi Eftim Efendi'nin büyük gayretleriyle bir araya gelen Türk Ortodoksları yanlış bir siyasi karara kurban edilerek 1924 mübadelesi ile adeta sürgün edilmişlerdir. Sadece vefa borcu olarak Papa Eftim ve ailesi Lozan Anlaşması'nda özel bir madde ile mübadele dışı kalmıştır. İleride Gazi'nin "en büyük hatam ve pişmanlığım" diye açık açık dile getirdiği bu mübadele aslında onlar için bir sürgündür. Selanik'te bir kütüphanede tesadüfen bulunan 1924 yılında yazılmış Karamanlıca bir şiir kitabındaki dörtlükler bu durumu çok güzel izah eder. "Türkiye'den kaldırdılar bizleri, kan ağlıyor hepimizin gözleri, hiç kimsenin gülmez oldu yüzleri, bir yatır ki yere sürdüler bizleri. Civarı Kayseri etraf köyleri, her birisi seray gibi evleri, çok irat getirir büyük bağları, mübadele döyüp terk edip geldik." Günümüzde Yunanlılar Karaman Türklerine bizden daha çok sahip çıkmakta ve daha da ileri giderek onların aslında baskı ile Türkleşmiş Yunanlılar olduğunu iddia etmektedirler. Gönderilen Türklerin bir kısmı evliliklerle asimile olmuş, bir kısmı da oradan da başka ülkelere göç ederek ama asıl dillerini kaybederek Türklüklerinden uzaklaşmışlardır. Mübadele yıllarına kadar Kayseri'de bulunan Eftim Efendi daha sonra İstanbul'a yerleşerek Bağımsız Türk Ortodoks Kilisesi'nin başına geçer. 14 Mart 1968'de vefat eden Papa Eftim Efendi, Türk dostu denilmesine dahi tahammül edemez. Ben Türk dostu değilim, ben Türk oğlu Türk'üm demiştir hep. Dahası kendisini Selçuklu Türk'ü olarak kabul ederdi. Zaten çocuklarının isminden de belli değil mi? Selçuk Bey ve Tuğrul Bey. Günümüzde torunu Sevgi Erenerol hanımefendi İstanbul'da Karaköy'de Bağımsız Türk Ortodoks Patrikhanesi'nde Fener Rum Patrikhanesi'nden de dışlanmış olarak her fırsatta gururla dile getirdiği Türk kimliği ile mücadelesini tek başına sürdürmektedir. Şimdi Türkiye'de birçok cadde ve bulvara Kennedy Caddesi, De Gaulle Caddesi, Simon Bolivar Bulvarı gibi başka ülkelerin kendilerince önemli figürlerinin isimleri jest olarak verilirken, milli mücadeleye ömrünü adamış, Türklüğü ile daima gurur duymuş, İstiklal Madalyası sahibi Eftim Efendi'nin ismini yaşatacak ne yazık ki bir sokak ismi dahi yoktur. Oysa ömrünün ve mücadelesinin çoğunu geçirdiği Kayseri'de Keçikapı Meydanı'ndan Yoğun Burç'a kadar olan o küçük bulvara, yani eski Kayseri Lisesi Yeni Milli Mücadele Müzesi önündeki caddeye Eftim Bulvarı ismini vererek kendisini müzede bir resimle geçiştirmek yerine biz Kayserililerin engin hoşgörü ve saygısı ile örnek bir davranış sergilesek çok hoş olmaz mı?
1: Şimdi tüm bu bilgiler ışığında kim bilir belki bu naçizane arzumuza yetkililer kulak verir de kapıdan doğrudan Eftim Bulvarı'na adım atmış oluruz.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, daha önce taleplerini ilgili bakanlık makamlarına taşıdığı oto görüntü ve ses sistemleri sektöründe faaliyet gösteren Kayserili esnafları iş yerlerinde ziyaret ederek yürütülen süreçlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Burada konuşan milletvekili Çopuroğlu, Kayseri'mizde üreten, istihdam sağlayan ve ekonomimize değer katan her kesimin yanında olmaya devam edeceğiz dedi. Erkilet Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulunan Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, kentsel dönüşümle birlikte vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak sosyal yaşam alanlarını da hayata geçiriyoruz dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Haziran ayı meclis toplantısında görüşülen elektronik denetleme sistemlerinin bakım, işletme ve kurulumlarına ilişkin ihalelerin yapılmasıyla yüklenici firmalarla sözleşme imzalanması konusunda Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç veya Genel Sekreter Hüseyin Beyhan'a yetki verilmesi talebi oy çokluğuyla kabul edildi. Karar onay sürecine girdi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Haziran ayı meclis toplantısında konuşan bağımsız meclis üyesi Şahin Ülker, meclis gündeminde yer alan EDS'lerin bakım ve işletilmesi için ihale açılması maddesiyle ilgili olarak şunları söyledi.
2: Bir kişi 12 bin lira ceza yediği zaman üzüldüğünde şirket sahibi sevinecek tabii ki. Ne kadar fazla kişi düşerse her gün vuradara o kadar mutlu olacak. Dolayısıyla trafik güvenliği anlamında kurulan bir sistemin gelir kapısı haline dönüşmesi ve bunu bir özel şirketin yapmasını doğru bulmuyorum. Ama bunu sadece ben söylemiyorum. 2025 yılı Ekim ayında İçişleri Bakanı bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Özellikle büyük şehirlerde, Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerde elektronik denetleme sisteminin gelir kapısı haline gelmesi, trafik güvenliği konusunun gelir kapısı haline gelmesinin doğru olmadığını söyledi ve bununla ilgili bir yasal düzenleme planladıklarını ve yapacaklarını söyledi.
1: TOMTAŞ'ın 100. kuruluş yılına özel 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün resim sergisine ev sahipliği yaptıklarını belirten Belikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Bizim için önemli bir gün. Türkiye'nin ilk uçak fabrikası olan TOMTAŞ'ın 100. kuruluş yılına özel 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğümüzün resim sergisine ev sahipliği yapıyoruz," dedi. Kayseri Gastro Derneği Başkanı Osman Taş'tan ve ekibi tarafından özel olarak hazırlanan pastırmalı pilav, 4. Gastronomi Festivali kapsamında yaklaşık 1000 vatandaşın beğenisine sunuldu. Ekonomist Ömer Uzunoğlu, para piyasaları ülke ve dünya gündemine dair açıklamalarda bulundu. Uzunoğlu, ABD, İsrail, İran savaşının bitmeden altındaki düşüşün devam edeceğini belirterek şunları söyledi.
3: İçinde bulunduğumuz hafta Amerika-İran gerginliğiyle başladı. Özellikle hafta sonu İsrail'in İran'a karşı takındığı tavır ve saldırısı. İran'ın da Lübnan'ı bahane ederek özellikle İsrail'e yaptığı saldırı haftaya damga vuracak gibi. Aslında geçtiğimiz haftalarda her şey normalleşecek derken her şey başa dönmüş oldu minvar olarak. Umarım ben bu hafta daha aklı selim davranılır, daha dengeli bir politika uygulanır veya işlenir. Her şey normale doğru yavaş yavaş intikal eder ama kolay mı derseniz ben çok zor olduğu kanaatini belirteyim. Bilindiği gibi enflasyon rakamları açıklandı. Aylık 1.71 tüketici enflasyonu bir ay önce 4.18'di. Ben mantıklı olarak 4.18'den 1.71'e nasıl geldiğini kendime açıklayamıyorum. Bir diğer açıdan da yıllık olarak 32.61 rakamı geldi. Tahminim benim şu ki içinde bulunduğumuz yıl kesinlikle %30'un altında bir enflasyon rakamıyla sonlandıramayacağız yılı. Dolayısıyla buna göre eğer tedbir alırsak veya kendimizi ayarlarsak daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Ancak reel enflasyon bu mu derseniz hayır, reel enflasyon bu değil. Bunu da bilelim. Enflasyonun düşebilmesi için bir, güven ortamı. İki, istikrar olması gerekiyor. Bakalım Türkiye'ye güven ortamı var mı? Gerçekten istikrarlı bir uygulama. Gerek ekonomi boyutunda gerek diğer alanlarda, hukuk, adalet başta olmak üzere eğitimde, sağlıkta var mı? Bunları da gözlemleyelim derim ben.
1: Kayseri'de polis ekiplerince bir haftalık gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde toplam 386 yıl 8 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 460 şahıs yakalanırken 179'u adli makamlarca tutuklandı. Belikgazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen Gülük Sosyal Yaşam Merkezi vatandaşlara kapılarını açıyor. Kadınlar Çarşısı'nın girişinde bulunan ve Türk kadınını simgeleyen Kadınlar Çarşısı heykeli yenilendi. Küçük erkekler yaş kategorisinde gruplarda başarılı olan Kayseri Elit Voleybol, Türkiye finallerine yükseldi. Kayserispor'dan yapılan açıklamada 11-17 Haziran tarihleri arasında kombine bilet yenileme, 18 Haziran'dan itibaren ise genel satışların başlayacağı açıklandı. Yerel'den gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
4: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan üçlü mekanizmasının bölgedeki barış ve istikrarın teminatı olduğunu vurguladı. Fidan, Orta Koridor Ticaret Hattı'nın bu üçlü işbirliğinin stratejik omurgası haline geldiğini belirtti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyona Mücadele Merkezi, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ve Avrupalı bakanları taşıyan uçakların Türk jetleri tarafından taciz edildiği ve Yunan hava sahasının ihlal edildiği yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İsrail Savunma Bakanı Katz'ın Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına sert yanıt verdi. Çiftçi, Gazze'de yaşanan soykırıma karşı Türkiye'nin sesini yükseltmeye devam edeceğini belirterek, Filistin hassasiyetimizden rahatsız olanlar çıksa da bu duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, laboratuvar incelemesine alınan yurtdışı e-ticaret ürünlerinin %81'inin güvensiz çıktığını açıkladı. Yüksek risk nedeniyle 1 Şubat 2026'dan itibaren yurtdışı e-ticaret platformlarından yapılan basitleştirilmiş gümrük beyannamesi uygulamasının belirli istisnalar hariç durdurulduğunu bildirdi. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada, İstanbul Finans Merkezi'nde başarıyla uygulanan ve bürokrasiyi azaltarak işlemleri tek noktadan çözen tek durak ofisi modelinin kademeli olarak ülke geneline yaygınlaştırılmasının hedeflendiği belirtildi. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, daha önce taleplerini ilgili bakanlık makamlarına taşıdığı oto görüntü ve ses sistemleri sektöründe faaliyet gösteren Kayserili esnafları iş yerlerinde ziyaret ederek yürütülen süreçlerle ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Burada konuşan Milletvekili Çopuroğlu, Kayserimizde üreten, istihdam sağlayan ve ekonomimize değer katan her kesimin yanında olmaya devam edeceğiz dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısında görüşülen elektronik denetleme sistemlerinin bakım, işletme ve kurulumlarına ilişkin ihalelerin yapılmasıyla yüklenici firmalarla sözleşme imzalanması konusunda Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç veya Genel Sekreter Hüseyin Beyhan'a yetki verilmesi talebi oy çokluğuyla kabul edildi. Karar onay sürecine girdi. TomTaş'ın 100. kuruluş yılına özel 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün resim sergisine ev sahipliği yaptıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, bizim için önemli bir gün. Türkiye'nin ilk uçuş fabrikası olan TomTaş'ın 100. kuruluş yılına özel 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğümüzün resim sergisine ev sahipliği yapıyoruz dedi. Erkilet Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulunan Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, kentsel dönüşümle birlikte vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak sosyal yaşam alanlarını da hayata geçiriyoruz dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısında konuşan bağımsız meclis üyesi Şahin Ülker, meclis gündeminde yer alan EDS'lerin bakım ve işletilmesi için ihale açılması maddesiyle ilgili olarak şunları söyledi.
2: Bir kişi 12 bin lira ceza yediği zaman üzüldüğünde şirket sahibi sevinecek tabii ki. Ne kadar fazla kişi düşerse her gün vuradara o kadar mutlu olacak. Dolayısıyla trafik güvenliği anlamında kurulan bir sistemin gelir kapısı haline dönüşmesi ve bunu bir özel şirketin yapmasını doğru bulmuyorum. Ama bunu sadece ben söylemiyorum. 2025 yılı Ekim ayında İçişleri Bakanı bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Özellikle büyük şehirlerde, Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerde elektronik denetleme sisteminin gelir kapısı haline gelmesi, trafik güvenliği konusunun gelir kapısı haline gelmesinin doğru olmadığını söyledi ve bununla ilgili bir yasal düzenleme planladıklarını ve yapacaklarını söyledi.
4: Kadınlar Çarşısı'nın girişinde bulunan ve Türk kadınını simgeleyen Kadınlar Çarşısı heykeli yenilendi. Kayseri Gastro Derneği Başkanı Osman Taştan ve ekibi tarafından özel olarak hazırlanan pastırmalı pilav, 4. Gastronomi Festivali kapsamında yaklaşık 1000 vatandaşın beğenisine sunuldu. Ekonomist Ömer Uzunoğlu, para piyasaları ülke ve dünya gündemine dair açıklamalarda bulundu. Uzunoğlu, ABD-İsrail-İran savaşının bitmeden altındaki düşüşün devam edeceğini belirterek şunları söyledi.
3: İçinde bulunduğumuz hafta Amerika-İran gerginliğiyle başladı. Özellikle hafta sonu İsrail'in İran'a karşı takındığı tavır ve saldırısı, İran'ın da Lübnan'ı bahane ederek ederek özellikle İsrail'e yaptığı saldırı haftaya damga vuracak gibi. Aslında geçtiğimiz haftalarda her şey normalleşecek derken her şey başa dönmüş oldu minvari olarak. Umarım ben bu hafta daha aklı selim davranılır, daha dengeli bir politika uygulanır veya işlenir. Her şey normale doğru yavaş yavaş intikal eder ama kolay mı derseniz ben çok zor olduğu kanaatini belirteyim. Bilindiği gibi enflasyon rakamları açıklandı. Aylık 1.71 tüketici enflasyonu bir ay önce 4.18'di. Ben mantıklı olarak 4.18'den 1.71'e nasıl geldiğini kendime açıklayamıyorum. Bir diğer açıdan da yıllık olarak 32.61 rakamı geldi. Tahminim benim şu ki içinde bulunduğumuz yıl kesinlikle %30'un altında bir enflasyon rakamıyla sonlandıramayacağız yılı. Dolayısıyla buna göre eğer tedbir alırsak veya kendimizi ayarlarsak daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Ancak reel enflasyon bu mu derseniz hayır, reel enflasyon bu değil. Bunu da bilelim. Enflasyonun düşebilmesi için bir, güven ortamı. İki, istikrar olması gerekiyor. Bakalım Türkiye'ye güven ortamı var mı? Gerçekten istikrarlı bir uygulama. Gerek ekonomi boyutunda gerek diğer alanlarda, hukuk, adalet başta olmak üzere eğitimde, sağlıkta var mı? Bunları da gözlemleyelim derim ben.
4: Kayseri'de polis ekiplerince bir haftalık gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde toplam 386 yıl 8 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 460 şahıs yakalanırken 179'u adli makamlarca tutuklandı. Kayseri Spor'dan yapılan açıklamada 11-17 Haziran tarihleri arasında kombine bilet yenileme, 18 Haziran'dan itibaren ise genel satışların başlayacağı açıklandı. Küçük erkekler yaş kategorisinde gruplarda başarılı olan Kayseri Elit Voleybol Türkiye finallerine yükseldi. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.

0: Trafikte can güvenliğiniz kendi ellerinizdedir.
1: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
2: Yayın tekrarı.
3: Piyasanın nabzını birlikte tutuyor, ekonominin rotasını beraber okuyoruz. Ekonomi sohbetleri Halil İbrahim Öztürk ve Ömer Uzunoğlu'nun sunumuyla her pazartesi saat 9.30'da Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Halil İbrahim Öztürk'ün sunumuyla ekonomi sohbetleri başlıyor.
4: ...91.8 Radyo Radar ve Kayser Radar ortak yayınından Ekonomi Sohbetleri programından hepinize günaydın, iyi haftalar. Sevgili dinleyicilerimiz ve takipçilerimiz, Sayın Ömer Uzunoğlu Bey'le yaptığımız programımız her zamanki gibi her pazartesi sabah 9.30'da sizlerleyiz. Bugün de sizlerleyiz. Bugün böyle ağırlıklı işin sosyolojik yönleri, geçen haftadan yarım kalan bir takım konular vardı. Ona niyetleniyorduk ama dün akşam itibariyle bir anda gündem, ne diyelim, saniyesinde değişti. Tekrar bir savaş çığırtkanlıkları, tekrar savaş söylemleri başladı. Geçen hafta Türkiye'nin hem enflasyon rakamları açıklandı, aynı zamanda ilk çeyrek büyüme rakamları %2,5 olarak açıklandı. Bunları biraz irdeleyeceğiz ama sabah uyandığımızda, gece saatlerine itibarında ve sabah uyandığımızda bir baktık. Yine Brent petrol 100 dolarlara yaklaştı. Altın da geriye doğru çekilme başladı. İran İsrail'i vurdu. İsrail Lübnan'ı vuruyor diye sonrasında da misilleme yaptı. ABD dedi ki ben bu sefer yokum. Ne yaparsanız yapın dedi ve Trump gece saatlerinde yaptığı açıklamalarda da pazartesi salı ya da en geç çarşamba günü biz bir anlaşma metnini imzalayacaktık. Bunun duyurusunu yapacaktık. Ama dedi tekrar başa döndük gibi bir söylem söyledi. Bir anda da ortalık karıştı. Neler oluyor hem dünyada hem ülkemizde, hem ekonomi hem siyaset hem savaşlar, ne olur hepsini konuşacağımız programımıza başlıyoruz. Tekrar hoş geldiniz. Ömer Bey de günaydın. İyi sabahlar dileyelim. Nasılsınız Ömer Bey?
5: Her zaman iyiyim. Hamdolsun.
4: Harikasınız.
5: Kötü olsa biz iyiyiz.
4: Değil mi? Her zaman dünyada için.
5: Evet, sıkıntı olsa
4: yine de bir yüzümüzün gülmesi, her zaman bir umudun olması. Tabii ki ne demişler? Umut fakirin ekmeği. Onu da yapmazsak evin yolu bulunmaz diye bir cümle var herhalde.
5: Çevreye bunu empoze etmek önemli. Yani bu hareketiniz çevredeki psikolojik açıdan diğer insanları da rahatlatıyor. Dolayısıyla bunu bilmek lazım. Bunun bilincinde olunca her zaman gülümsemek, her zaman yumuşak olmak yaralıdır diye düşünüyorum ben.
4: Yavaş yavaş o zaman konulara değinelim. Gece saatlerinde bir anda ortalık karıştı. Neler oluyor?
5: Hadi bir ona geçelim ama ben sabah bir olay yaşadım bugün.
4: Hayırdır
5: çok
4: inşallah.
5: Çok etkilendim. Size anlatmadım demin. Saat 7.10 geçiyordu. Yoğun burçta belediye ekmek fabrikasından ekmek almak istedim ben. Tam buğday ekmeği, oran harika. Son birkaç aydan beri arkadaşlar tavsiye ediyor. Ben hiç almazdım belediye ekmek fabrikasının müfessinden ama gerçekten bir paket aldığımda gördüm ki harikulade bir ekmek, tam ekmek, tam buğday ekmeği. Bu sabah gittim, sıra var. Çok ilginç, saat 7-10 geçe en az 10 kişinin üzerinde insan var. Ben de sıraya girdim, bekledim. Benim önümde bir beyefendi 2 tane ekmek aldı. 2 tek somun. Ali Bey kredi kartıyla ödedi. İnanın dünya başıma yıkıldı. Yani bir an düşündüm, beyefendi izin verirseniz ödeyeyim diye. Sonra dedim ki ya bunun da onuru, gururu var. Çok insan sırada. Halil Bey şimdi 2 ekmeği sabah saat 7-10 geçe bir insan kredi kartı ile alıyorsa, yani hakikaten insan olarak, idareciler olarak oturup düşünmemiz gerekir. Yani biz ne yapıyoruz? Biz neyin kafasını yaşıyoruz? Yani bizim yaşadığımız alem nedir? Bir türlü sabahtan şu ana kadar çözemedim. İnanın gözlerim dolu yani o hareketi gördüğümde. Ya 2 ekmek tek somun ve siz büfeye kredi kartını veriyorsunuz. Allah'tan büfede kredi kartı geçiyormuş. Yani onu veriyorsunuz ve oradaki görevli arkadaş o 2 ekmeğin parasını alıyor ve hiç yadırgamıyor. Hiç kimse yadırgamıyor. Demek ki bu normal olmaya başlamış, normal gelmeye başlamış. Dolayısıyla biz çok şey konuşuyoruz ama aslında konuşulması gereken konu veya konular o kadar farklı ki, yani bizim baktığımız perspektif, açı, gördüklerimiz, şahit olduklarımızla hayatın gerçekleri, özellikle Türkiye'de yaşayan dar gelirli vatandaşların gerçekleri çok farklı Halil Bey. Dolayısıyla şunu anladım ki biz uçuyoruz yani, hani bir şeyleri konuşuyoruz ama uçuk şeyler anlatıyoruz. Yani gerçeğe inemiyoruz. Bağışlayın Anadolu tabi, deşemiyoruz ya gerçeği. Yani her şeyi bırakıp şu konuyu tartışmamız lazım. Yani nasıl olur da?

0: anlatmalıyız? Yani neyi çözmeliyiz? Dolarla, euroyla, yani enflasyonla uğraşıyoruz. Bunlar gerçek, biraz sonra yine gireceğiz ama yani her şeyi bırakalım. Şunu nasıl açıklarız? Yani biri bana açıklasınlar, dinleyeyim ne olur. Yani bu şöyle olur desin. Şu nedenden dolayı olmuştur desin. Bu insan buna mahkumdur desin. Yani iki ekmek parasını veremeyecek insan cebinden nakit olarak ben buna niye anlatayım Halil Bey? Yani ben buna niye tartışayım? Yani
1: böyle maalesef ki belediye ekmek fırınlarında ekmek fiyatları normal fırınlardan daha ucuzdur. Ne kadar bilmiyorum rakam,
0: evet,
1: ama.
0: Gerçek.
1: İki ekmek 20-22 TL'dir. Normalde 14 TL.
0: Tam buğday ekmeği var Halil Bey. Tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel. Ben oradan alıyorum artık. Yani fiyat ucuz pahalı diye değil. Ekmeği çok sevdiğim için alıyorum. Ama yaşadığım gerçek beni kahretti, mahvetti. Böyle bir şey bu boyutta yaşamamıştım. Çok şey yaşadım ama böyle bir şey hayatımda hiç yaşamadım. Yani bu utanç bile diyorum. Bana ve bütün insanlığa yeter yani. Demek ki onu görmeden, yaşamadan hala biz rüya alemini yaşıyoruz. Birçok şeyi fark edemiyoruz. Bu çok etkiledi beni. Demin de sizle paylaşmadım ki yayında paylaşayım diye.
1: Maalesef acı.
0: Şimdi sabah bu olayı yaşadık ama dünkü olay ilginçti. Bu bahsettiğiniz gibi Amerikan-İran olayı sanki her şey normale dönecek gibi görünürken birdenbire yeniden başa dönmek çok, bu da ağır ve güç bir şey. Bunu bir tek Türkiye değil belki dünya olumlu olarak bekliyordu sonuçlanacağını. Özellikle geçen haftadan beri büyük bir yumuşama ve anlaşmaya doğru gidiş vardı. Bunu hissediyorduk. Fakat yanıldık ki, şunu anladık ki gerçekten İsrail bu kalleşçe saldırılara devam ettiği sürece dünyada buna dayanamayan ülkeler ve insanlar var. İran bunlardan biri. Diyor ki kardeşim Lübnan'la anlaşma yaptım, vurma diyor. Vurursan diyor ben sana gerekeni yapacağım diyor. Bir de şunu gördük ki Ali Bey, İran Amerika ne kadar bitti, yok oldu, kahroldu, hareket edecek hali kaldı demese de İran kaldığı yerden olayı başlayabiliyor ve başlatabiliyor. Bu da müthiş bir şey aslında, yani dünyadaki birçok ülkeye örnek olacak bir davranış. Olumlu demiyorum ama örnek olacak bir davranış. Yani her ülke kendine göre güçlüdür. Hiç kimseyi basite veya hafife almanın bir mantığı yok. Canı yandığı anda yapamayacağı bir şey yok. Tıpkı kedinin olduğu gibi.
1: Kaldı ki bunun örneklerinde geçmişte işte Kore Savaşı'nda gördük. Sonrasında 60'lı ve hatta 70'li yıllara kadar ortalara kadar uzanan Vietnam bir Amerika için bir bataklıktı.
0: Irak.
1: Sonrasında hani belki Irak'ı bunun dışında tutabiliriz. Şöyle ki hem 2 milyondan fazla bilinen insan hayatını kaybetti ve bütün Amerika, Irak Merkez Bankası ve bütün petroller Amerika'nın kontrolüne geçti. Zaten istediği de buydu. Belki orada kendi hedefleri, işte Baba Bush ve Oğul Bush, 91 ve 2003'teki iki ayrı Körfez Savaşı'yla belki Irak bunun dışında tutulabilir ama mesela 20 yıl boyunca mücadele ettiği Afganistan'da bütün silahlarını bile bırakarak tabiri caizse kaçtı. O görüntüler hala hafızamızda. İran bunların her birinden, bu saydığımız ülkelerin her birinden çok daha büyük. Çok, yani hem nüfus anlamında hem askeri anlamda ve belki 7-8 bin yıla yayılan bir medeniyetten bahsediyoruz. Aslında ABD tam anlaşma yönünde ama işte öbür tarafta bir şımarık bir çocuk var. Asıl karıştıran İsrail. Oradan Lübnan'a karşı saldırıları. Aslında o da şuradan çıkıyordu. İşte yaklaşık bir ay birazcık geçti ateşkes anlaşması. Önce dediler ki Lübnan'a da İsrail saldırmayacak. Biz öyle anladık dedi İranlılar. AB dedi ki hayır dedi. İsrail dedi ki hayır dedi. Biz İran'la savaşı bir barış anlaşması, ateşkes daha doğrusu, barış demeyelim de ateşkes anlaşması yaptık. Lübnan bunun dışında dedi. İran dedi ki hayır, ama son bir aydır neredeyse hem Gazze tarafında hem Lübnan tarafında saldırılarını artırarak devam eden İsrail'e karşı dün gece birdenbire bir İran füzelerini gördük. Ve ABD dedi ki sen kenarda dur. Trump'ın da açıklaması gece saatlerinde ben yokum dedi. Netanyahu dedi ki misilleme yapacağız. Trump Netanyahu gece yarısı arayıp hakaretler ederek yapma, misilleme yapma. Yapacaksan da ben yokum bu sefer dedi ve nitekim de öyle oldu. Karşılık verdi kendince bir misilleme. İran'a bir füze saldırısına bulundu İsrail ama Trump bu sefer yok. Gidişat nereye doğru evrilir? İki taraf da ne yapmaya çalışıyor ve sonucunda ne oldu? 100 dolara yaklaşan bir Brent petrol ve dolar da yine tekrar yok. Aşırı olmasa da birazcık geriye doğru çekilmeler var. Ve biz o belirsizliği, hani tam anlaşma olacak mı derken tekrar, ne dedi Trump,

0: tekrar başa döndük dedi. Nereye doğru gider bu savaş?
1: Ben sıkıntının büyüyeceği kanaatini taşıyorum Ali Bey. Mutlaka sonuçta anlaşma olacak. Bu hiç kaçınılmaz bir şey ama ben gerçekten bu sıkıntının, bu acının, bu dramın biraz daha devam edeceği kanaatini taşıyorum. Buradaki olay çok farklı bizim gördüğümüz dışında. Özellikle İsrail'in anlaşmanın olmaması için yaptığı her türlü hainlik ve alçaklık artarak devam ediyor. Yani bir biçimde pime basıyor bir yerden. Dolayısıyla Amerika ne kadar tamam derse desin, İran ne kadar tamam derse desin, o üçüncü şık, üçüncü bacak bu işte bu ahlaksızlığı yaptığı sürece o ikinin normale dönebilme şansı yok. Yani birdenbire araya giriyor her şeye normale döneceğimiz dediği anda. Bir diğer açıdan da Halil Bey, bizim iç konjektürde çok ciddi sıkıntılarımız var. Özellikle bu mutlan olayı iç siyasetle beraber gerçekten farklı bir boyuta savrulmaya başladık. Bunu fark etmiyoruz. Aslında gerçek gündemi de belki perdeliyor bu mutlan olayı. Yani beni çok rahatsız ediyor. Birçok insanı rahatsız ediyor. Yapmamız gereken, çözmemiz gereken problemleri veya sorunları konuşmamız gerekirken veya onlara açılım kazandırmamız gerekirken biz hala iç konjektürde mutlanı konuşuyoruz. Dezenflasyon süreci bana göre İran olayıyla beraber bir tık geride kaldı. Yani dezenflasyonun normal şartlarda bugünkü yapıyla Türkiye'de devam edebilme şansı yok. Biz ne kadar dezenflasyon devam etsin dersek diyelim veya yetkililer bunu başaramayacağız bugünkü şartlarda. Bunu hissediyorum ben. Diğer açıdan en büyük tehlikelerden biri Merkez Bankası sıkı para politikasını daha da sıkılaştırarak devam etmeye çalışıyor. Bu da çok ciddi acılar veriyor. Yani zaten sıkışık bir piyasa, çok büyük risklere gebe bir piyasa. Siz daha da çok sıkarsanız piyasayı, yani nefes alacak hali kalmayacak ve birçok işletme bağıra bağıra gidecek. Merkez Bankası bu politikanın devamından yana tavır koyuyor. Yöneticiler bu politikanın devamından yana tavır koyuyor ama piyasanın hareket edeceği veya nefes alacağı alan bırakmıyorlar. Bu da boğulma işaretidir. Yine rakamlarla konuşalım. Biz Türkiye olarak ne yapıyoruz diye geçtiğimiz hafta açıklama yaptı. Yabancı ajans dedi ki, Amerikan ajansı, Amerika'nın İran'da bugüne kadar harcamış olduğu para dedi, 26 milyar dolar. Yani savaşın bize maliyeti Amerikan ajansının, İran savaşının başından geçtiğimiz hafta açıkladığı güne kadarki maliyeti 29 milyar dolar. Şimdi Türkiye'nin ilk 4 aydaki Halil Bey faiz ödemesini hesapladım ben bu arada. Yani dedim ki ya, Amerika 29 milyar dolar İran savaşına başladığı günden bugüne kadar para harcamışsa biz 4 ayda faize ne harcadık dedim. Türk parasını dolara çevirdim Halil Bey, 24.7 milyar dolar çıktı. Şimdi şöyle mantıken düşündüm, ya biz ne yapıyoruz? Yani Türkiye'de savaş mı var? Türkiye'de kıtlık mı var? Türkiye'de bir kaos mu var? Yani Amerika gibi bir ülke İran savaşında, savaşın başından bugüne kadar 4 ay bile olmadı, 29 milyar dolar. O atılan her türlü bomba, kullanılan uçak, silah, teçhizat ve mürettebata ödenen para 29 milyar dolar. Biz ne yaptık? Türkiye'de uluslararası tefeciler ve onların içimizdeki işbirlikçilerine ya 4 ayda 24.7 milyar dolar ödedik. Mayıs ayını koyalım Ali Bey. Kesin eminim ben Amerika'nın savaş maliyetinden, İran savaş maliyetinden daha çok tefeciye para ödüyoruz ya canım kardeşim. Yani ben artık bazı şeyleri aklım almıyor. Yani mantıken açıklayamıyorum. Şimdi bir rakam daha versem insanların çok garibine gidecek. Türkiye net söylüyorum 60 milyar dolar yılda faiz ödüyor. Yılda 60 milyar dolar. Ayda 5 milyar dolar. Dün akşam oturdum Ali Bey, güne böldüm bunu. Dedim ki arkadaş, biz 5 milyar dolar faiz ödüyor isek bir günlük ne faiz öderiz? Ali Bey, Türk parasına çevirdim. Dolar hesabı burada. Silmedim, duruyor makinamda. 5.7-5.8 trilyon para ödüyoruz. Bir ayda faize. Bunu altın yapayım dedim. Ali Bey, bir tona yakın altın yaptı. Yani günde biz, bağışlayın. Evet, günde, günü konuşuyorum Ali. Biz günde bakın. Ayda 5 milyar dolar faiz ödüyoruz. Günde 1 ton altına yakın altını tefecilere faiz olarak ödüyoruz. Ya canım kardeşim, bir daha soruyorum. Türkiye'de savaş mı var ya, Allah korusun? Kaos mu var? Kıtlık mı var? Biz battık mı ya? Veya biz ne yapıyoruz? Biz neyle uğraşıyoruz? Yani biz bugün konjektürde çok ağıra giden bir şey ama mutlanı mı tartışmamız lazım? Yani insanları buraya mı odaklamalıyız? şu olsun bu olsun, şunun adamı olsun bunun adamı olsun. Ya biz ne yapmaya çalışıyoruz? Ya bir tarafta Amerika adam savaşıyor İran'la, 29 milyar dolar bugüne kadar harcadığı para geçen hafta itibariyle bizim 24.7 milyar dolar, 25 milyar dolar. Şimdi Halil Bey, bir şeyi üslubuyla anlatırken gerçeği fotoğraf olarak görmeliyiz ki ona göre bazı şeyleri açıklamalıyız. Yani diyorum ki ben, güzel tartışalım mutlaka veya benzerlerini, gündeme bunları getiriyorsunuz ama yani asıl bizim konuşmamız gereken, biz ne yapıyoruz ya? Biz neyin peşindeyiz? Biz nereye varabiliriz bu mantıkla, bu akışla nereye gideriz bu kadar faize para ödeyeceksek? Yani bunun sonu nereye gidecek ben anlamıyorum ben. Yani o kadar ürkütücü, o kadar korkunç şeyler yaşıyoruz ki. Şimdi siz belki başka şeyler hesap ediyorsunuz ama şimdi bu gerçekleri ben şu son birkaç gündür görünce yani ufkumda farklılaşmalar
0: başlıyor. Peki Ömer Bey, Türkiye'nin ilk çeyrek büyüme rakamları açıklandı. %2,5. Şimdi hani diyorlar ya, ya işte AVM'ler dolu, işte kafeler dolu, şura dolu, işte otomobilde şu kadar sıfır satış var, işte yıllık 1 milyon 300 bin araç satılıyor bu sıfır kilometrede. İkinci elde yaklaşık 6,5-7 milyon araç el değiştiriyor. Peki ev satışları bu kadar arttı, şu oldu bu oldu.
1: İçin yıla göre düştü bağışlayın.
0: Yok, öyle genelinden bahsediyorum. İşte o arttı, bu arttı, kafeler dolu, AVM'ler dolu. O zaman büyüdük, o zaman biz aç mıyız? Bir taraf bunu derken diğer tarafta diyor ki ya işte efendim büyüdü diyor. %2,5'luk bir, hani belki Türkiye ortalaması için birazcık belki de küçük ama en azından sıfır değil. %2,5 ve önümüzdeki yıl da 4.6-4.7 öngörülüyor büyüme hızı. Peki büyüyor da, ama öbür taraftan da şu da bir gerçek. Sanayi üretim 0.8 gerilemiş. Oraya şimdi bir sürü sektör var. 15 tane, 16 tane sektör var.
1: Sanayi önemli.
0: 15-16 tane hizmetti, öbür sektörde şuydu buydu bilmem ne derken, üretim, imalat, sanayi derken ortalamasını alıyorlar. %2,5 Türkiye büyüdü. Ama asıl lokomotif olması gereken, şimdi tamam hizmet sektörü belki anormal büyüyor, derecede büyüyor. Eyvallah da işte o kafelerin dolu olduğundan anlıyoruz. Otellerin dolu olduğundan anlıyoruz. Ama sanayi üretimi 0.8 oranında bir daralma var geçen yılın aynı dönemine göre. Şimdi 2,5 büyüyor. Hani diyor ya, Sivas büyüyor da bana mı büyüyor, sana mı büyüyor diye bir cümle var ya, bir film repliği. 2,5 büyüyor ama öbür taraftan da farklı rakamlar. Bir taraftan da şimdi faiz giderlerinden bahsettiniz ve sene sonunda bu 2 trilyon TL'nin...
1: 2 trilyon, evet,
0: neredeyse 3 trilyon TL'ye yakın bir şey var. Ama öbür taraftan da bunun bir kriteri olarak da diyorlar ki bir kıyas. Tamam, çok para ama bir şeyle kıyaslamamız lazım ki yekünü ne kadar tutuyor ya da bizi ne kadar zorluyor. Son 20 yılın ya da 30 yılın toplanan vergi ödenen faiz dengesi. Toplanan vergi toplam gayri safi milli hasıla, diğer taraftan da faizlere ödenen rakam. Biz dip rakamı 2011 yılında görmüşüz. %9, yani toplam üretimin içerisinde gayri safi milli, özür dilerim, toplam vergilerin, toplanan vergilerin içerisinde ödenen faiz gideri %9. Üst limit olarak enflasyondan arındırılmış hali. Enflasyonu içine katarsak rakamlar değişiyor. Ama yıl yıl, dün gece baktım buna. Yıl yıl baktığımızda bugün geldiğimiz noktada işte 1.2-1.3 trilyon TL, sene sonunda 2.7 trilyon TL civarındaki faiz harcama toplam toplanan vergilerin içerisindeki kapladığı yer %23-24. Bu son 15 yılın pik rakamı. Ama mesela 90'lı yıllarda 35'ler 40'ları da gördük. 90'lı yıllar. O zaman tabii ki hem gayri safi milli hasılamız az, toplanan vergide sıkıntı yaşıyoruz. Hatta o dönem benden çok daha iyi biliyorsunuz. İşte o 5 Nisan kararları, 28 Şubat dönemi, 2001 krizi derken hiper enflasyon. Yani 6 ayda bir, 8 ayda bir genel seçimlerin olduğu, gecelik faizin, repo faizlerin %7500'lere çıktığı dönemlerde tabii ki faize ödenen. Çünkü o zaman da paraya ihtiyaç var. O zaman da bir şeyler ödeniyor, mecbur oluyor. O dönemleri hariç tutuyoruz ama bugün geldiğimiz noktada ödediğimiz faiz, Merkez Bankası ödediği faiz bütçenin %23'ünü, toplanan verginin %23'ünü oluşturuyor.
1: Ciddi rakam.
0: Büyük rakam. Ama gayri safi milli hasıla oranladığımız zaman da bu rakam %12.9 ya da %13 gibi bir rakama tekamül ediyor. Şimdi bu taraftan bakarsanız çok kötümser bir tablo değil. Ama 2.7 trilyon ya da düz hesap 3 trilyon TL bir rakam, koskoca bir şehri komple yıkarsın. Yeniden sıfırdan yeniden yapabilecek kadar da çok büyük bir rakam. Gönül ister ki bu rakamlar minimize olsun. Ama diğer taraftan da bu enflasyonist ve bu faiz ortamında ne kadar mümkün olacak? Bir taraftan Amerikan Merkez Bankası şunu konuşuyor. Faizleri artıralım mı?
1: Bir tehlike de orada.
0: Avrupa Merkez Bankası. Çünkü Avrupa'da bir ülkelerin bir merkez bankaları var. Her ülkenin kendi merkez bankası var. Ve ilk defa Ömer Bey bir bilgi. Avrupa'daki merkez bankalarındaki portföy oluşturan portföy altın portföyü Amerikan tahvillerinin üzerine çıkmış. Tarihte ilk kez.
1: Gerçi.
0: Altına doğru bir şey var orada.
1: Temayül var.
0: Temayül var. Ve Avrupa Merkez Bankası da yine faizleri arttıralım mı diye konuşuluyor. Ama bizim ülkemize geldiğimiz zaman maalesef böyle iyiden iyiye hissettiğimiz bir resesyon. İşte sanayi üretimini bahsettik. Küçülmüş. Geçen hafta Ömer Bey bir eşim işte bankacı biliyorsunuz. Bir işim vardı, ufaktan bir işim vardı. Bankaya gittiğimde benle beraber toplam alt kat ve üst katta 3 kişi vardı. Saat 2. Öğleden sonra saat 2. Çok şaşırdım. Müdür yardımcısı arkadaşa da söyledim. Eşime de söyledim. Dedim ben ilk defa bir bankayı bu kadar, ki bu söylediğim banka Türkiye'nin en büyük bankalarından biri, hiç boş kalmaz. İçeride 50-100 kişi olurdu. Benle beraber 3, beni çık 2 kişi. Ne oluyor dedim. Dediler ki kredi sormaya bile gelen yok. Musluklar zaten kapalı. Hayır yani %5, %7 dese bile aylık faizde birileri hani denize düşen yılana sarılır hesabı, birileri çekmek hazır, isteyecek hazır. Hazır. O bile yok. Ne oluyor dedim. Bilmiyoruz dedi. Ben dedi eşim 26 yılı bitirdi. 27. yılda bankacılıkta. İlk defa bu kadar boş bir banka gördüm, yaşıyorum. Şu son birkaç gündür dedi. İşte resesyon dediğimiz bu olay resesyon tam olarak işte bu. Sanayi üretimi düşüyor. İşletmeler ya konkordata ilan ediyor ya iflas ediyor.
1: Ya durduruyor.
0: İşçi çıkarmalar bir taraftan, ticaretin dönmediği bir ortam ve öbür taraftan hizmet sektörünün bütün bunlardan hiçbir haberi yokmuş gibi hazırı tüketen ve gitgide büyüyen bir hizmet sektörü. Büyüme %2,5 içinde hizmet sektörünün oranı %14. Maalesef çok kötü. Ekonominin dinamiği sanayi olması lazım. Bu tüm Türkiye'yi bırakın geçerli. Tüm dünya için geçerli. Tüm dünya için. Peki o zaman
1: tarımla bağışlayın Halil Bey, büyüyebilsek, sanayiye büyüyebilsek muhteşem bir şey.
0: Tam da sorum
1: yani,
0: bu.
1: Yani tarım veya sanayi.
0: Biz hizmet sektörünün önüne geçip de
1: geçemiyoruz Halil Bey.
0: Ekonominin ana can damarı olan sanayi üretimini ne yaparsak, hangi kararları alırsak tekrar canlandırıp istihdamı artırıp üretimi artırmak nasıl mümkün olacak?
1: Hayır Bey, güven vermedikten sonra mümkün değil. Ve herkesin aradığı şu dünyada, bütün ülkeler için geçerli, hukuk ve adalet noktasında adil olunmadıktan sonra, yani yatırımcı Türkiye veya herhangi bir ülkeye gittiğinde yatırım yaptığında hakkını koruyacak yasa ve kanunlar yoksa hiç kimse o ülkede yatırım yapmaz. Bir kere bunu net olarak bilelim. Demin siz çok güzel bir şey dediniz. %2,5 büyüme var diye bakın. 23 gün önce bakanlığın yaptığı açıklama var. Dış ticaret açığımızla alakalı. 15 Mayıs'ta yaptı. Çok ilginç. Şimdi ayın sonunda, bağışlayın, bu ayın başında %2,5'luk büyümeyi veren, bilgi aktaran birimin açıkladığı 15 Mayıs'taki, bağışlayın. Evet, 15 Mayıs'taki açıklama şu. Nisan'da aylık %56 artışla $7.2 milyar dolardan $11.2 milyar dolara yükselen bir açığımız var. Dış ticaret açığımız. Bir daha söylüyorum bakın. Aynı grup yani ekonomi yönetimi açıkladı. Dedi ki dış ticaret açığımız dedi 15 Mayıs tarihinde. Nisan ayında dedi %56 artışla $7.2 milyar dolardan $11.2 milyar dolara aylık olarak yükseldi dedi. Şimdi bakın Ali Bey. Bu açıklamadan yaklaşık 20 gün kadar sonra veya 18 gün sonra yeni bir açıklama yaptı ekonomi yönetimi ve %2,5'luk artıştan söz etti, ihracat artışından. Gerçekten rakamlar arasındaki bağlantı o kadar kopuk ki beni çok etkiliyor. Yani aynı birim açıklıyor, yani açıkladığı şey 20 gün arayla aslında söylediği şeyin neredeyse tam tersini ifade ediyor. Bu beni son derece rahatsız ediyor. Son derecede sıkıntıya sokuyor.
0: İşte orada ortalamayı değiştiren unsur ne?
1: İşte bunu anlatmaya çalışıyorum.
0: Küçük
1: neden
0: eksi,
1: açıkladınız bu rakamı?
0: Taraf yükseliyor.
1: Yani bunu neden açıkladınız? Aylık rakam olarak açıkladılar Nisan ayının verilerinden. Şimdi enflasyon diyoruz, bakın o kadar enteresan ki. Bir önceki ay hafızam beni yanıltmıyorsa, bakmadım ama 4.18'de açıklanan rakam.
0: 4.84 müydü? Yanlış aklımda gerçi kalmış olabilir. 4 üzerindeydi 4, ama.
1: Hemen 1.71 açıkladılar Halil Bey. Şimdi 1.71, ben diyorum ki evet. Allah aşkına yani %100'den daha fazla sapma, yani geriye gelme bir ay içerisinde nasıl olur? Bunu bana neyle açıklayabilirsiniz? Böyle bir ekonomi olabilir mi Halil Bey? Yani 4 küsürden gelmişsiniz 1.71 yazısı bende yok ama 4 üzerine hatırlıyorum. Yıllık da 32 evet, nokta.
0: 4.18 yıllık da 32.37.
1: Yazı olmadığı için Halil Bey şüphede kaldım. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum Halil Bey. 4.18'den 1.71'e neye dayanarak geldi? Yani biz ne yaptık bir ay içerisinde? Yani üretim mi yaptık, yatırım mı yaptık, ihracatımızı mı artırdık, fiyatları mı ucuzlattık? Yani neye göre geldik ya, ne olur? Bunları mantıklı olarak açıklar mısınız? 32.61 yine zirve yılda. Yani 30'un altına nasıl düşecek? Biz 16 hayaliyle başladık. Sonradan 24'lere çektik bunu. Yani ne yapmaya çalışıyoruz? Ben bunu anlayamıyorum ben. Yani bana göre Halil Bey, Türkiye'de enflasyonun en büyük nedenlerinden birisi kamu. Kamunun fütursuzca ve ölçüsüzce harcamaları. Bunun altını kalın çizgilerle çiziyorum. Bir kere kamuyu frenlemeden, denetim getirmeden, harcamasını kısıtlamadan bir şeyi başarabilmemiz enflasyon konusunda mümkün değil. Bununla birlikte en önemli giderimiz, bizim bir kira olayımız var ki müthiş bir şey. Enflasyonu katlıyor gidiyor. Gıda olayımız var. Bir diğer taraftan da ulaşım olayımız var. Yani bu üç kalem kamuyla beraber bizim enflasyondaki beklentilerimizi allak bullak ediyor. Yani rüzgar gibi savuruyor götürüyor. Bunları bir kere normale çeviremeden enflasyonda düşme beklemek hamasi olur. Yani laflı olur. Dolayısıyla bu bir temenni olur. Hedef olamaz. Hedef olması için reel olarak harekete geçmeniz lazım. Biz bunu reelleştiremeyiz. Bu ancak bir yani tavsiye veya diyelim ki temenni, böyle bir şey bekliyorum ben. Bir, enflasyonu düşürecek bana göre iki temel etken var. Bir, güvenilir olacaksınız. İki, istikrar sunabileceksiniz. Yani dünyaya ve iç konjonktüre kardeşim ben güvenli bir ülkeyim. Bana güvenebilirsin. Niye? Ben daha hukuk, adalet, dört dörtlük işler. Kimsenin hakkını yemeyiz. Kimsenin hakkında başkasına yedirmeyiz. Dolayısıyla yatırımcı olarak ister yerli ister yabancı yatırımcı ol. Dolayısıyla Türkiye güvenli bir ülkedir. Yani mal can güvenliğini bırakalım. Yani bir kere sen sıkıntıya düştüğünde veya mahkemeye düştüğünde senin hakkını net olarak koruyabilecek bir hukuk sistemimiz, yapımız var. Böyle bir yapıya sahibiz demeden kimseyi getiremeyiz. İki, istikrar. Ya istikrar diyoruz. Bir ay önce rakam açıklıyorsun bana. 4.18 4.18 bir ay sonra enflasyon diyorsun ki 1.71 canım kardeşim diyorum. Hangisi doğru ya? Yani bir ayda biz ne yaptık da bu kadar düşürebildik? Bu kadar geriye çekebildik? Ya bana bir ışık ver ne olur. Ya bana mantıken anlat. Yani nedir bu kadar geri geldi? Yani fiyatlar mı düştü marketlerde? Hayır. Yani böyle bir şey mümkün değil. Geçen pembe domatesi paylaştım sayfamda Ali Bey. Galiba hafızam yanıtmıyorsa 165 lira ya. Bir kilo domates. Diyorum ki mevsim yaz. Neredeyse girdik. Yani burası tarım ülkesi. Biz bunun ihracatını yapıyoruz. İç piyasada markette 165 liraya domates satıyoruz. 40 liraya da var, o ayrı. Ama 165 liralık domates de var, pembe domates. Yani diyorum ki burası nasıl bir ülke yarabbi. Yani biz neye göre enflasyonu belirliyoruz? Hangi rakamlara göre belirliyoruz? O zaman enflasyonu nasıl düşüreceğiz? Yine bir soru yani. Ben öyle çerpeşik şeylerle uğraşıyorum ki Halil Bey, çapraz doğruyu bulayım diye. Şimdi %34.84 10 yıllık tahvilimizin faizi var. Yani bugün 2026'ya kadar bütün yatırımcılara taahhüt ediyoruz ki yerli yabancı kardeşim size 10 yıl boyunca %34.84 ile ödeyeceğiz, para ödeyeceğiz, faiz ödeyeceğiz. Ya 2 yıllığa baktım, 5 yıllığa baktım, 2 yıllık da Halil Bey 43.45 hafızam yanıltmıyorsa 5 yıllıkta da %39 rakamı gördüm. Yani 2 yıl boyunca bir kere %34'ün üzerinde faiz ödeyeceğiz. 5 yılda 39 ödeyeceğiz. Çeviriyorsunuz 10 yıllıkta 43 ödeyeceğiz. Diyorum ki ben, sen 8 yıldan beri bana diyorsun ki kardeşim seneye enflasyon tek haneye düşecek, kabul. 9 yıl, 8 yıl bitti, 9 yıldır bu hikayeyi dinliyoruz, kabul. Bir taraftan diyorsun ki yatırımcıya kardeşim ben 10 yıl sonra sana %34.84 ile faiz ödeyeceğim 2036'da. Yarabbi diyorum, yani burada bir dengesizlik var. Yani bu şöyle bir, hani terazide bir denge olur, biliriz ki. bir şeyi tartarken artık o kullanılmıyor ama dijital, elektronik eskiden bilirsiniz şuraya gramlar konulurdu, şuraya ürün konulurdu. Bir denge sağlanırdı. Yani ne kadar kaçlıyor, kaç gramsa ortaya çıkardı ki saraflarda da biz yakın tarihe kadar, belki 10-15 yıl önceye kadar bu şekilde tartardık yani altını. Ya diyorum ki burada bir densizlik ve dengesizlik var. Bana diyorsun ki kardeşim tek haneye düşüreceğim. Kabul, hiç sıkıntı yok. Sen idarecisin, yöneticisin, siyasetçisin. Çünkü her şey siyasette çözülür. Yani hukukta, adalette, sanayideki problemlerde, sosyal problemlerde, eğitimdeki problemlerde, yatırımdaki problemlerde, sağlıktaki problemlerde. Yani her şey siyasetle çözülür. Kabul diyorum. İnanıyorum sana. %9'a veya 6'a gelecek. İyi de kardeşim bana diyorsun ki öbür taraftan benden tahvil al. Ben sana 10 sene sonra %34.84 faiz ödeyeceğim. Ama diyorum sen aynısın. Yani bir başka devlet veya bir başka kuruluş değil. Yani ikisini de açıklayan ekonomi yönetimi. %9'a gelecek veya 6'ına gelecek diyorsun enflasyon. E diyorsun ki 10 sene sonra sana 10 yıl boyunca %34.84 faiz ödeyeceğim. Yani bu ne periz, bu ne lahana turşusu. Yani nasıl olacak bu? Ya ben hangisine inanayım? Veya yatırımcı neye inansın? Ha belki bağışlayın. Bir kısım halkımız, affedin, rakamlarla ilgilenmediği için, cahilliğinden değil, onlara yatkın olmadığı için, yalnızca idareciler dinleyerek bir şeylere inanıyor veya inandığını kendine kabul ettirmeye çalışıyor. Ama gerçek farklı, yani ifade edilenlerle gerçekler çok farklı. Bana bunu anlat diyorum. Tek haneye düşecekse, defalarca söyledim, %34.84 10 yıl sonra nasıl faiz ödeyeceksin? Bana açıkla arkadaş ya, beni ikna et diyorum. Yani ben iktisat okudumsa beni ikna et. Yani ekonomi okudumsa ne olur bana anlat bunu. Yani beni ikna et de ki canım kardeşim bak şu sebeplerden dolayı evet şu kadar faiz vereceğiz ama enflasyon böyle olacak. Demek ki diyorum ben sen o faizi garanti ediyor isen bu rakam gerçek olmayacak 9. Bu senede 30'un altı zaten olmayacak. Halil Bey geçen hafta hatırlıyorsanız ben hatırlıyorum bakın bakmadım ama Allah bilir. Ben %1.7'nin üzerinde aylık, %30'un üzerinde, %32 gibi de şey dedim. Yıllık enflasyon gelecek dedim. Bakın geçen hafta yaptığımız canlı yayında bir hafta önce açıkladım. Yani enflasyon rakamları açıklanmadan. Gerçekten aynı rakamlar çıktı bakın. Bunu bilinçli olarak yaptım. Niye? 4.18 dedim, düşürmek zorundalar. Çünkü bir ay sonra bir kısım ücretlere yeniden belki zam yapmaları gerekecek. Burada bir geri alma durumu olması lazım. Bir sonraki ayda düşük çıkması
0: Kasım,
1: lazım.
0: Kasım Aralık'ta biz aynısını yapmadık mı?
1: Ya Halil Bey bakın.
0: Aralık'ta birin altında açıklanmadı
1: bunu
0: mı?
1: Bunu anlatıyorum. Bakın Halil Bey yani bana bir şey anlatırken diyorum ne olur düz anlatın da beni ikna edin ya. Yani 4.18'den 1.71'e niye gelir?
0: Nasıl gelir?
1: Bir ay sonraki aylıklardaki artışı ayarlamak için gelir.
0: İşçi, memur, maaşları, emekliye verilecek ücret. Maaşlar, asgari ücret o sene sonunda ama şimdi Temmuz'da işçi, memur, emeklileri bunların fark ve alacak. Memurlar, çalışan memurlar fark alacaklar. Emekliler iki dönem alıyorlar hem Aralık hem Temmuz dönem yani Aralık sonu Ocak'ta. Şimdi bu rakamları biz Kasım Aralık döneminde de gördük. Birin altında ama sonrasında Ocak ayındaki enflasyona bir baktık 5 açıklanıyor. Şimdi o 4.18'den sonra aklımda yanlış kalmadıysa TÜİK Başkanı değişmişti.
1: Biliyorum abi. Şimdi olayın farkındayım.
0: Hani Kayseri
1: çok ilginç.
0: Kayseri şey vardır, fıkrası vardır. Kayseri'li bir muhasebeci alıyor, ilan veriyor, adaylar geliyor, kapıda bekliyor sevgili izleyicilerimiz. Gelene 2 kere 2 kaç eder diyor. 4 diyor. Alınmadın gönder. 2 kere 2 kaç eder? 4 diyor. Gönderiyor bir tanesi diyor. Siz kaç etmesini istiyorsunuz diyor. Hah diyor. Tamam gel.
1: Sen beni bir şey öğrensin.
0: Aradığım personel sayı. Şimdi enflasyon rakamları açıklanacak.
1: Şey
0: başkan diyor ki TÜİK başkanı. Siz diyor kaç açıklamamı istersiniz?
1: İşte bakın.
0: Sanırım geldiğimiz nokta bu gibi.
1: Ama işte bu doğru değil Halil Bey. Şimdi bu doğru değil. Niye? Bu ikna edici de değil. Bu insanları kaçırır. Bu yatırımcıyı ürkütür. Bu vatandaşı derinden rahatsız eder. Yani iç yarası bu. Kangren olur bu. Şey bir diğer açıdan bakın Ali Bey. Yoksulluk sınırı açıklandı. Türk İş 114 bin lira. Diğer taraftan açlık sınırını açıkladılar. 35 bin lira. Ya canım kardeşim bu ülkede bırakın emekliyi 20 bin lira alıyor. Neredeyse iki katına yakın açlık sınırı. Diğer tarafta asgari ücretlinin aldığı para zaten senin açıkladığın rakamın altında 28 bin lira. Şimdi diyorum ki ben yani biz bilinçli olarak insanları açlığa mahkum edeceğiz ki Türkiye'de çalışanların en az %50'si neredeyse asgari ücrete yakın rakamlarla çalışıyor. Artı emeklileri, dul yetimleri katarsanız onları hiç ben katmıyorum. neredeyse açlık sınırı ikiye katlıyor.
0: 17 milyona yakın bir emekli var. Bir de bunların şimdi nüfus olarak bakalım. Şimdi 16 milyon küsür 17 milyon tamam da bir de bunların eşleri var. Bazılarının hala evlenmemiş aynı evde yaşayan çocukları var. Muhtemeldir ki toplam nüfusu emeklilerin yaşadığı o 20 bin liraya geçirmek zorunda kaldığı nüfus belki 25-30 milyona yakın.
1: Bu çok ciddi bir şey rakam olarak Ali Bey. Bakın yani bu çok derin bir yara ve biz diyorum ya aslında sizle öyle çok şeyler konuşuyoruz ki veya başka arkadaşlarla ben diyorum ki asıl odaklanmamız gereken iki tane ekmeği alıp kredi kartı kullanan insan ve 35 bin lira açlık sınırının olduğu bir ülkede 20 bin lirayla yaşamaya çalışan bir insan bir ay boyunca. Yani bunları konuşmak lazım diyorum. Biz bunların problemini nasıl çözeriz? Bunu odaklanmamız lazım.
0: Ve TÜİK'e göre Türkiye'de asgari ücretle çalışan nüfus yaklaşık 7 milyon kişi. Şimdi toplam çalışan kesim 33 milyon küsür. 33 milyon bir çalışan kesim var. 17 milyona yakın yani yarısı emeklimiz var. Bu 33 milyonun içerisinde yaklaşık 7 milyon kişi de asgari ücretler. Evet. Resmi anlamda. Bir de gayri resmi elden alıyorsa bazı işletmelerde oluyor. O ayrı mesele.
1: 24 milyon.
0: İkisini topladık. 24 milyon. 35 hatta 30 bin lira mı 32 bin lira altında çalışan yaklaşık 11-12 milyon kişi var. Geri kalanlar işte açlık sınırının üzerindeki. Ama bizi ilgilendiren konu 17 milyon. Artı 11 milyon toplam 27-28 milyon kişi. Bir de bunların çocuk ve eşlerini hesapladığımız zaman
1: kesinlikle bekar.
0: Bu hala herhalde 45-50 milyon kişidir.
1: Ya müthiş bir rakam bu.
0: 45-50 milyon.
1: Nüfusun Türkiye, yarısı.
0: Yarıdan fazlası. Türkiye'nin nüfusu 86 milyon. 86 milyon içinde 50 milyona yakın bir nüfus. %60'ı neredeyse açlık sınırının altında yaşamaya çalışan bir nüfus. Bunun içinde çalışmayan çocuklar da var. Ama nihayetinde evin gelirini sağlayan aile reis. Bazılarında belki kadın eşi hastadır, çalışmıyordur. Kadın çalışıyordur. O ayrı mesele ama eve bir şekilde gelir getiren kesimi ve aile toplamını hesapladığımız zaman 50 milyona yakın bir nüfustan bahsediyoruz.
1: Bir diğer taraftan da Ali Bey %1.1'i nüfusun 1 milyon liranın üzerinde mevduata sahip Türkiye'de. Ve mevduat gelirlerinin %78.8'ini faizin bu adamlar alıyorlar. Yani bakın ya. Yaşantıya bakar mısınız? Türkiye'ye bakar mısınız? 50 milyon insan açlıkla yani nasıl bu ayı, bu haftayı, bugünü geçirir mi çabasındayken bir diğer taraftaki insan o programdan önce konuşmuştuk bir aileyle alakalı bana bir anekdot anlattınız. Aynı onun gibi yani bu parayı ben nerede harcasam yani neyi alsam, ya. Neyi satsam bunun peşinde.
0: Bir tarafta miras yedi diyebileceğimiz bir ruh var. Parayı nereye harcayacağını bilmiyor. Çünkü emeği yok. Hiç. O parada alın teri düşmemiş.
1: Akıl teri de alın teri de hiçbir şey yok.
0: Aynen. Nasıl olsa akıyor bir taraftan da sürekliliği de var. Ömer Bey yani orada bir pınar var. Akıyor. Çeşme akıyor. Durmuyor. Ve bu da birazcık biriktiriyor. Hovardalık yapıyor. Şey. Birazcık biriktiriyor. Başka işler yapıyor. Birazcık biriktiriyor. Hadi diyor ki inşaat şirketi kuralım. Hadi galeri işletmesi kuralım. Yaşa. Hadi şunu yapalım.
1: Yapıyorlar Ali Bey bunları.
0: Yapmaya çalışıyorlar ama 2 sene 3 sene sonra da ellerine yüzlerine bulaştırıp batıyor. Çünkü sen yok. Bu işi bilmiyorsun.
1: Temeli yok.
0: Temeli yok. Bilgin
1: hiç
0: yok.
1: Para kazanmamış
0: şeyin yok. Ya ben bu memlekette müteahhit olup da demirin inşaatında kendi inşaatını kullandığı demirin kaçlık olduğunu bilmeyen çimentonun o C dediğimiz C25, C30, 35 dediklerim. Bilmeyen müteahhitler var Ömer.
1: İnanıyorum Ali Bey. Ben
0: bizzat bildiğim tanıdığım para babası. Para gelmiş bir yerden gelmiş. Hadi demiş ben bir heveslenmiş ya inşaatta bir ara furyaydı. Şimdi şu an inşaatçılar tabiri caizse kan ağlıyor. Ama bundan 5-7 sene önce ya da 10 sene önce uçuyordu. O dönem müteahhitliğe soyunmuş ama bir çivi çakmasını bilmiyor. Pencere nedir, kaçlık nedir, 4 odalı nedir, 3 odalı nedir, pencerenin 65 milimetre kalınlığı nedir bilmeyen, ses yalıtımı nedir bilmeyen, çatı nedir, betonu nasıl atılır bilmeyen, zerre kadar da bilgisi olmayan
1: parasıyla
0: müteahhit. Diyor ben diyor param ben anlamıyorum ama diyor param var diyor. İnşaat mühendisi aldım diyor. İnşaat mühendisi kaç lira alıyor? Asgari ücret. Şaka gibi bir ülkede yaşıyoruz. Üniversite mezunu asgari ücretle çalışıyor.
1: Aynı bağışlayın konuyu açıyor. Hukuk mezunu son 3-4 yıldan beri bana çevremden tanıdığımın çocukları asgari ücretle bir hukukçunun yanında çalışmak için geliyorlar. Asgari ücrete razı.
0: Ömer Bey daha avukat da aşağı. Ben daha kötüsünü söyleyeyim. asgari ücretin altında çalışıyor. Avukat olmuş, belgesini almış ama işte kendi ofisini açacak.
1: Açamıyor.
0: Ya çevresi yok, ya parası yok. Bir taraftan da deneyim lazım. Bir taraftan da deneyim lazım. Hadi ben okuldan mezunum, belgemi aldım, hadi gideyim şirket avukatım. Yok, öyle bir dünya yok. Sizin bir tecrübe, avukatlıkta da birkaç yıl tecrübe. Yani bunu geçireyim derken asgari ücretin altında ben fotokopi çeken, yer süpüren, çay servisi yapan avukatları biliyorum gençler. Bundan 30 sene önce biri bir avukat dediği zaman avukatla hiçbir işimiz yok. Mahkemeyle hiçbir işimiz yok. Böyle ceketimizi iliklerdik. Ama bugün geldiğimiz noktada maalesef asgari ücretin altında çalışan bir avukat. Normalde dünyada en prestijli mesleklerden biridir.
1: Öğretmenlik ve hukuk. Avukat, öğretmenlik.
0: Doktor, avukat, mühendis, eğitimciler normalde tüm dünyada prestijli diyebileceğimiz meslek gruplardır. Tüm dünyada geçerliliği var. Ama bizim ülkemizde asgari ücretin altında mühendis çalışıyor. Asgari ücretin altında avukat çalışıyor. Ve eğitimciler, öğretmenler, atanamayan öğretmenler özel okullarda saatlik hesabı yapıyorlar. 10 bin lira, 15 bin lira, 20 bin lira aylık gelirleri var Ömer Bey.
1: Dram abi, bunu açıklayamazsın.
0: 15-20 bin liraya çalışmak zorunda kalan, bir taraftan da KPSS hazırlanan ve özel okullarda ders vermeye çalışan öğretmenlerimiz var. Maalesef.
1: Batı'da var mı Ali Bey? Hiç duydunuz mu?
0: Hiç zannetmiyorum.
1: Bunu anlatıyorum. Şunu da ben merak ediyorum Ali Bey. Hep söyleriz. Ben de anlatıyorum. 57 tane İslam ülkesi var. Yani Müslümanım diyen ülke. Ya diyorum ki canım kardeşim, niye diyorum Batı'ya gitmek için çırpınıyoruz? Hepimiz ha. İstisnasız. Derdimiz nedir bizim ya? Ya niye kendi ülkemizde yaşamak istemiyoruz? Bunu ne olur çok iyi etüt edelim. Ya neyimizi beğenmiyoruz? Böyle bir coğrafya dünyada yok. Yani böyle bir coğrafya dünyada yok Ali Bey. Ama bu coğrafyada karnını doyurabilmek için uykuları kaçan insanlar var.
0: Bizde prestijli meslek herhalde müteahhitlik. Prestijli meslek otogalericilik. Ve bir taraftan da gayri resmi işlere de çok açık olan meslek grupları.
1: Her türlü.
0: Bakın Amerika'da en prestijli, en imrenilen ve yapmak istedilen meslek gruplarında birinci sırayı iki meslek grubu paylaşıyor. %86. Bakalım tahmin edebilecek misiniz? Birincisi doktorluk. Doktor olmak tüm dünyada kabul. %86 en yüksek mertebede meslek grubu sayılıyor. Onunla eşdeğer olan bir meslek grubu daha var. Onu da siz tahmin edin Ömer Bey. Hiç aklınıza gelmez.
1: İnanıyorum.
0: Söylüyorum. Çiftçilik.
1: Tarım Ali Bey.
0: Çiftçilik.
1: Ben ne dedim Ali Bey demin bağışlayayım. Ya. Bir bölümünde dedim ki Amerika, Çin, bağışlayayım, Rusya, Fransa ve Almanya tarımla, sanayiyle beraber. Bakın aynı şey konuşuyoruz. Tarımla beraber zenginleştiler.
0: En prestijli meslek grubu içerisinde
1: muhteşem.
0: Doktorlukla
1: Ali Bey, muhteşem.
0: Çiftçilik eşdeğer.
1: Söylediğiniz muhteşem.
0: Peki, Türkiye'ye dönelim. Kaçıncı sırada yer alır acaba?
1: Herhalde en alttan birkaçıncı sırada. Ve çoğu batıyor. Yani bugün Türkiye'de bağışlayan çiftçilik yapanların emin olun çoğu yatıyor. Geçen yıl bir olaya şahit oldum. Çok üzüldüm Ali Bey. Bana bir grup arkadaşım bir müşteri getirdiler. Tanıdıklarıymış. Altın bozduruyoruz. Adam dedi ki traktördeydi. Siteye götürdüm, satıyorum dedi. Hayırdır dedim, üründen zarar ettim dedi Ali Bey. Yemin ediyorum size, altınlı ve traktörünü sattırarak ofise olan borcunu ödemeye gelen insanı gözlerimle gördüm ben, altınlı belanı. Şeyde götürmüş traktör üniversitesine, traktörünü satıyor. Diyor ki sırf diyor borcunu ödeyeceğim diyor ofise ve çevreme diyor. Yani bu tam bir dram. Sizin bahsettiğiniz o gelişmiş ülkelerde dünyadaki tarımla uğraşan insanlarla bizim insanlarımızın farkını görelim. Hiçbir garantileri yok Ali Bey. Kooperatif diye bir şey yok. Yani ürettikleri malı hakikaten düzgün fiyata satacakları garantisi yok. Ama Hollanda'da bir tek çiçek
0: lale soğanı.
1: Yok çiçek satılan bu ihale yapılan şey var ya.
0: Menzat
1: yapılan yerde Ali Bey hafızam beni yanıltmıyorsa 150 bin insanın çalıştığını televizyonda izledim, işaret etti ya. 150 bin insan sırf bakın o dünyanın her tarafına satıyorlar ya o mezatta açık artırmayla orada öyle büyük alan ki Ali Bey araçla gidebiliyorsunuz bir yerden o yapılan mezat yapılan alan öyle özel bir yer yapmışlar Hollanda'da bir uçtan bir uca şeyle gidiyorsunuz arabayla gidiyorsunuz arabayla
0: o kadar büyük.
1: Müthiş bir şey ve dünyanın her yerine anlık dijital yapmışlar bunlar elektronik bağışlayın grup grup çıkartıyorlar makinalarla dönüyor sistemi izledim ben Ali Bey. Dünya izliyor onu. O ürüne fiyat veriyorsunuz. Ürün devam ediyor. Paketleniyor. Aynı anda kimse alan dünyanın hangi ülkesi gidiyor. Bakın siz çiftçiye böyle yardım yapamazsanız, öncülük yapamazsanız veyahut da malını olur ya üretemediğinde bir afet geldiğinde kaybedecekse eğer her şeyini, bu insana yardımcı olamazsanız bu insan ayakta nasıl dursun Ali Bey? Biz Kayseri'de cumartesi bir olay yaşadık. İşte bir kırıcı olay yaşadık.
0: Evet.
1: Olağanüstü bir şeydi.
0: Yoğun bir yağış
1: vardı. Acaba ekinler nasıl etkilendi?
0: Tüm Kayseri felç oldu. Siz Kayseri'de miydiniz cumartesi?
1: Cumartesi günü belli saate kadar
0: öğleden,
1: Kayseri'de. Belli saatten sonra.
0: Yağmur esnasında burada mıydı?
1: Buradaydım. Buradaydım. Ondan sonra gittim Ali Bey.
0: İldem'den Belsin'e, Erkilet'ten şehir merkezine kadar ki kapalı çarşıyı bile su bastı. Maalesef o Sivas Caddesi, işte Erkilet'in girişinde polis okulunun olduğu bölgede arabalar böyle içine su aldı. Motorun içine su girdi ve hareket edemez hale geldi. Trafik kilitlendi. Tam o karpuz atan mevkinde sucuk fabrikaların olduğu tam önündeki kavşakta, işte Kayseri Spor'un testten olduğu kavşakta araçlar geri dönmek zorunda kaldı. Mazakalandığın önünde araçlar ilerleyemedi çünkü müthiş bir yağmur vardı.
1: Ve demek ki şey kırıcı yağmış.
0: Tabii kırıcı, işte dolu dediğimiz yağış da vardı ama öbür taraftan o sel felaketi ya da su anormal yağdı. Tamam, Allah'tan gelen bir şey. Oradaki yağmuru engelleyemiyoruz ama
1: senin bu çiftçi ne yapacak?
0: Altyapını.
1: Bu çiftçi ne yapacak?
0: Ve çiftçiler için.
1: Altyapı çok önemli. Bir de çiftçi ne yapacak?
0: Çiftçi ne yapacak?
1: Bana ürünleri. Bu ürün gittiyse ne olacak bu adam?
0: Sular altında kaldı.
1: Tarlaları basmışsa, her türlü ürün yok olmuşsa şu anda. Stil veya benzeri şeyler.
0: Tabii.
1: Ne olacak Ali Bey? Bunun yani
0: özellikle
1: ne yapacak
0: arpa,
1: bu adam?
0: Buğday, işte pancar bizim Kayseri yani İç Anadolu bölgesinde en fazla ekilen biçilen tarım ürünleri ve gelir elde edilen. Ki işte daha geçen hafta ya da ondan önceki hafta işte Erkilet, Akin, Yazır oralarda büyük arazilerde iş yapan bir çiftçi arkadaşımızla konuştuğumuzda arpa, buğday ve pancarda bu sene herkes zarar etti. Çünkü yağış durmadı. Tamam, bunlar su,
1: bir de üzerine
0: su ama bir dönem sonra da artık zarar. Su istemeyecek, kendince yetişmesi lazım. O başakların içinin taneyle dolması için güneş lazım.
1: Olmadı o fırsat.
0: O da olmadı.
1: Şimdi bir de bu oldu üzerine ayı be.
0: Tabii. Bir de üzerine dolu.
1: Bunlar nasıl yani çok zor. Telafi edilecek? Yani bu konuda diyorum yani yapılacak bir şeyler yok mudur? Mutlaka vardı. Yani tarımla ilgili bakanlığın veya ekonomiyle ilgili bir kısım kurumların veya yetkililerin bu işe kesinlikle el atmaları ve ilgilenmeleri lazım. Yani Batı'daki insanla öyle tahmin ediyorum ki ben, üretimde devlet yardımcı olduğu gibi veya ekonomi yönetimi bunun onun dışındaki ihracat safhasında da yardımcı oluyor bunlara veya sigorta safhasında da bunlara yardımcı oluyor. Yani belli şeylere
0: tarsim,
1: doneleri eğer vermezsek bu insanların ayakta kalma şansı yok. Ve bugün maalesef Türkiye'de tarım, ona bir gün girelim Ali Bey, dramatik boyutta, içler acısı bir noktada. Geçen yıldı galiba limon 2 liraydı şeyde, Mersin tarafında Limonluk diye bir bölge var, siz de bilirsiniz.
0: Aha, biliyorum.
1: 2 liraydı tarlalarda Ali Bey. Ben 20 küsür liraya Kayseri'de şey aldım.
0: Çarpı.
1: Limon aldım.
0: Bugünkü
1: yani 20'nin üzerinde
0: fiyatı hadi 10 lira olsun tarla fiyatı yani, ama markete geldiğimiz zaman 100 lira. Biz maalesef uzun ya, zamandır
1: anlamıyorum artık.
0: 30 sene önce de, 50 sene önce de, 10 sene önce de, bugün de konuştuğumuz konu tarladaki fiyatla marketteki ya da pazardaki fiyat arasındaki uçurum.
1: Ya hay yasasını çıkaramıyoruz hay bey.
0: Bir türlü.
1: Hay yasasını çıkartamıyoruz.
0: Niye bunu yapmıyorlar? Yani anlayamadığımız, anlamlandıramadığımız noktada yani üzerine mi düşmüyorlar? Başka işin içinde hani diyorlar ya, bilmediğiniz şeyler var.
1: Nedir o bilmediğiniz?
0: Bilmediğimiz başka bir şey varsa da söyleyelim o zaman. Ama bir taraftan bakıyorsun çiftçi diyor ki üreten, hasat eden, limonu üreten, gübreleyen ve bir sürü doğal afetle mücadele eden adam diyor ki ya ben bunu 10 liraya satmakta zorlanıyorum. Para da kazanmıyor. Belki maliyeti 9 lira, 9,5 lira. Emeğine bile değmiyor. Hadi üzerine bir doğal afet geldiği zaman tüm karın da komple götürüyor. Ama aynı o limon tarlada 10 lira olup da markette 80-100 lira, 8-10 katı oluyorsa bunun izahı çok da mümkün değil. Diyorlar ki ya aracı. Tamam aracı kardeşim de. Ya bunun da bir el insaf olan
1: ölçüsü olur
0: bir
1: yani.
0: Ölçüsü olur.
1: Ve denetimi olur.
0: Eskiden Süleyman Demirel zamanında kaldırıldı bu, Cumhurbaşkanlığı döneminde. Hatırlarsanız Ömer Bey. Tüm bakkal, manav, şurada burada küçük etiketler olurdu. Alış satış.
1: Biliyorum hayır.
0: %10-15'in üzerinde olduğu zaman
1: ama
0: ki
1: doğru bu.
0: Zabıtalar da gelir ya da maliyeciler gelir. Senin defter kayıtlarına bakar. Sen oraya işte şu bardak 10 liraya aldım, 12 liraya sattım. Eyvallah. Ve gelir 10 liraya, gerçekten 10 liraya aldın mı diye kontrol eder. Faturalar bunu kontrol ederdi. 10 lira mı gerçekten de doğru beyan mı diye kontrol ederdi. Bitti. Sonra 30 yıldır bu uygulamadan da vazgeçtik. Peki tarladan markete 4 ya da 5 yer değiştiriyor. Arada aracılar var. Toplayan, İşte atıyorum Mersin'deki hale getiren, Mersin'deki halden nakliyeyle birlikte Kayseri haline, Kayseri halinden de markete giden 3-4 el değiştiren. Ya her birine %10, %20 kar marjı desen 10 liralık şey olur sana 40 lira. Taş çatlasın, kaya yarılsın bu. Bu kadar olur. 100 lira olmaz, 10 katı şey olmaz. Bu matematik biliminin cevapsız kaldığı yer haline gelir.
1: Nasıl bir şey
0: bu? O zaman hal yasası çıkacak ve bu arada artık böyle afaki ve bir de şeyler var Ömer Bey. Bu tarım ürünlerinde karteller var.
1: Net, o zaten oradan kaynaklanıyor.
0: Kartel oluşturuyorlar. Tekelleşme başka bir şey, kartel olmak başka bir şey.
1: Kartel ayrı bir şey.
0: 3-4 firma aynı işi yapıyor. İşte kabzı mal diyorlar ya işte. Bir araya gelip istedikleri ürünü yukarı çıkarıp istedikleri ürünü aşağı indiriyorlar. İstediği gibi oynayabiliyor. O zaman senin devletsin, senin hükümetsin. Senin bununla ilgili bakanlığın var, denetleme mekanizman var. Çalıştır. Bakın 2 yıldır maliye bu vergi konusunda çalışıyor değil mi? 2 yıldır.
1: Hem de ciddi.
0: Yapması gerekeni yapıyor zaten. Peki diğer bakanlıklar niye yapmıyor? 10 katına çıkmasının bir izahı
1: hiç
0: maalesef
1: izah edemeyiz Halil Bey. Ve tarımda gerçekten iç acısı bir durumdayız. Yani iç acıcı, açıcı değil, iç acıcıtacak durumdayız. Hı hı. Ve bana göre bu gidişin Türkiye'de tarım tam bir hüsran olacak sonuç. Bir de öyle bir coğrafyaya sahibiz Halil Bey, hep aynı konuşuyoruz. Yani sopayı dikseniz yeşerecek bir yapıdayız ya. Yani böyle bir coğrafyada biz nasıl açlığı konuşuyoruz? Biz nasıl yokluğu konuşuyoruz? Biz nasıl üretimin zorluğunu konuşuyoruz? Biz nasıl pahalılıktan söz ediyoruz? Benim hafızam almıyor, aklım almıyor. Yani bir yerde bir yanlışlık var da şu yanlışlığı bir düzeltsek ne olur?
0: Düzensiz ve plansız çalışmaktan bahsedebilir miyiz? Verimsiz çalışma. Devlet boş durma, boş durma, boşa çalış. Tamam, bir emek var. Birileri bir şeyler yapıyor da ya belki aynı işi 10 saatte yapacağın işi verimli çalışsan 2 saatte yapacaksın. Ya da 10 saat çalışıyorsan hasat ettiğin şey 3 tonsa 10 ton olmalı. Misal. Bu her sektör için geçerli. Sadece tüm tarım için değil. Sen o zaman ineğin verimini, süt verimini artıracak ne yaptın? Onun besin değerini yukarı çıkaracak ne yaptın? O hayvanın daha sağlıklı hiçbir olması şey için ne yaptın? Şey. Her şey Allah'tan. Yağmur yağarsa Allah'tan, yağmazsa Allah'tan. İnek 3 kilo, 3 litre süt verirse Allah'tan, 30 litre süt verir. Ya aynı inek burada 3 litre verip Hollanda'daki inek 33 litre süt veriyorsa bir yerde bir farklılık var değil mi?
1: Tutanlıkta gidermek lazım. Bunun öncüsü olması lazım Ali Bey. Bunun kılavuzu olması lazım. Bu noktada yatırımcıya, yani bağışlayın, çiftçiye veya hayvan besleyen insanlara yardım etmemiz, yol göstermemiz lazım. Yine güzel söylediniz. Bakın tarımla uğraşanlardan da var benim çevremde müşterim veya dostlarım. Hayvancılıkta da var. Şunu söylüyor Ali Bey. Ailemizin tamamı amelilik yapıyor diyor. Hamalık yapıyor diyor.
0: Doğru.
1: Bunu yapmazsak açız diyor bakın. Yani doğru. Adam çalıştırarak
0: herkes çalışıyor.
1: Mümkün değil diyor. Tarımda da bir daha söylüyorum. Hayvancılıkta da bizzat çocuğundan büyük dinesine, dedesine kadar hep beraber el ele olarak bu işi taşımaya çalışıyorlar. Ya böyle bir şey olabilir mi? Ya böyle bir şey olsun mu? Batıdaki insan da mı aynısını yapıyor? Hayır. Yani orada her şeyin bir kuralı var. Oyunun kuralı var. Biz niye öyle o oyunun kuralına göre oynamıyoruz da garip garip şeyler yapıyoruz? Niye bu insanları başıboş bırakıyoruz Halil Bey? Yani üreticiyi niye başıboş bırakıyoruz? Tarımda da, hayvancılıkta da. Sonra dışarıdan ithal edelim diyoruz. Dışarıdan gelen her şeyi daha önce de konuştuk sizle. Bizden ucuz. Buğday da ucuz. Arpa da ucuz. Pirinç de ucuz. Ya yağ, şu yemeklik yağ. Yunanistan'la karşılaşıyorlar. Bilmiyorum denk geliyor musunuz? Bazen televizyonda haber programında görüyorum ben. Yani sırf haberlere bakıyorum. Diyor ki işte Türkiye'de diyor ben aynı ürünleri bir sepet aldığımda atıyorum. Şu kadar lira veriyorum. Yunanistan'da %30 veya 40 daha az diyor. Harcayarak döviz olarak alıyorum diyor. Diyorum ki ya biz Türkiye'de bu ürünü kendimiz üretiyoruz. Yani dışarıdaki Yunanistan'dan daha ucuz, bizde daha pahalı niye olsun? Yunanistan'da bizden niye ucuz olsun, ben bunu anlamıyorum.
0: Ömer Bey, Avusturya, Almanya, İngiltere, ne bileyim Fransa'da Türkiye'de üretilmiş X bir gıda ürünü, paketli bisküvi.
1: Ama çikolata, Türkiye'de üretilmiş.
0: Türk markası.
1: Biliyorum, anlıyorum ben de.
0: Türkiye'de üretilmiş. Diyorum. Atıyorum burada 40 lira raf fiyatı, 40 TL gofret diyelim. Buradan bir ihracatçı almış, nakliyesini yapmış, gümrük vergilerini ödemiş. Avrupa'da bir toplama merkezi toptan yerine koymuş, oradan bir daha nakil yapmış. Oradan da tekrar bir marketçi perakendeye vermiş. O da para kazanmış.
1: Hepsi kazanmış.
0: 30 lira.
1: Hepsi kazanıyor bu.
0: Ya akıl mantık alır gibi değil. Bir ürün Türkiye'den daha ucuza nasıl olur? Burada
1: kaç
0: üretim
1: el değişiyor? Kaç tane el değişiyor? Bağıştan Halil Bey konuyu açıyor. Aynı olayı ben araba lastiğinde de duydum. Yani Türk firmasının, büyük bir firma, dışarıya sattığı ürünün Türkiye'den aynı model, aynı marka, aynı cins çok daha ucuz olduğunu kendi kulaklarımla duydum Halil Bey. Buna şahitlik yani. Yaptım. Yani dışarıda bizim Türkiye'de ürettiğimiz otomotiv lastiği marka olarak daha ucuza satılıyor. Bunu bana neyle açıklayabilirsiniz? Anlamıyorum ki ben. Demin dediğiniz gibi adamın bir taşıma bedeli var. Bir orada gümrük ödediği bedel var. Bir toplama merkezinde topladığı yer var. Yani belki onun sonrasında bir başkasına devrettiği, onun da para kendiye ulaştırdığı
0: 3-4
1: yer var.
0: 3-4 el değiştiriyor.
1: 4-5 el değiştiriyor. Nasıl oluyor anlamıyorum ben.
0: Türkiye'den daha ucuz.
1: Fabrikanın bayisi Türkiye'de Ali Bey ilk el, yani diyelim X fabrikasından almış Türkiye'de, Kayseri'de veya İstanbul'da. Tek el, yani direkt kendine getiriyor malı ama ondan daha pahalıya satıyor. Beyaz eşya da öyle Ali Bey. Yani bazı şeyleri akıl almıyor.
0: Maalesef. Yani bir otomobil konusunda Türkiye'de ciddi bir vergiler var. Avrupa'da sadece bazı ülkelere göre işte 19, 20, 22 ya da 25 maksimum bir katma değer vergisi var. Ama Türkiye'de %20'lik katma değerin üzerine otomobilin üzerinde bir de elektrikli otomobilse 25 ve 55 diye ÖTV. İşten yanmalıysa işte %50'den başlayıp %220'ye varan bir ilave vergi sistemi var. O yüzden de reklama girmez ama eleştiri olarak söylüyorum. Tok markamız yerli ve milli. Türkiye'de üretilen Tok markamız Almanya'da daha ucuz. Türkiye'den daha ucuz.
1: Hayır,
0: bunun tek bir şeyi var, o da vergi, ÖTV. Ama gıdada bunu anlamak mümkün değil.
1: Araba olayına gelince, araç olayına Halil Bey, gerçekten otomotiv Türkiye'de en az %100 gümrüklü, en az. Geçen bir araç gördüm ben sosyal medyada, 60 milyon liraymış değeri Türkiye'de. Bağışlayın, Türkiye'ye girişi 240 milyon liraya satılıyormuş. 4 katı. Onlarda daha bir acayip şey. Vergi. Yani aracı koymuş, markayı koymuş. Yani Türkiye'de girişi 60 milyon, satılması gereken rakam tam 4 katı Ali Bey. 240 milyon.
0: Genelde
1: milyon
0: öyle oluyor.
1: Türkiye'de araba alabilecek adam var demek ki. Ben bunu sosyal medyada gördüm. Evet.
0: Maalesef.
1: Maalesef.
0: Şimdi anlamlandırmaya, izah etmeye, şu nedenle böyle olur demeye çalışıyoruz ikimiz de. Ama cevap bulmakta zorlanıyoruz.
1: 4 katı fiyatı alabilecek adam var.
0: Elon Musk, Trump yönetime geldikten sonra, başkan olduktan sonra bakanlık verildi. Ne bakanlığıydı? Verimlilik Bakanlığı.
1: Bir süre yaptı görev.
0: Bir dönemde yaptı. İşte o başka bir nedenden dolayı bozuştu. Işte. Sonra ayrıldı. Ama o dönemde kamuda özellikle verimlilikle alakalı personel çıkarmalar, daha verimli hale gelmesi, işletmelerin daha verimli hale gelmesi için inanılmaz işler yaptı. Bizim Türkiye'de eksik olan verimlilik ve denetim sanırım. Programımızın sonuna geldik. O zaman nasıl kapanış cümle çok hızlı geçti. Evet. Kapanış cümlenizi alalım Ömer Bey.
1: Yine zor bir hafta oldu dünya açısından, Türkiye demeyeceğim ben. Önümüzde ne olacak tahmin edemiyoruz ama bu İran olayı bayağı baş ağrıtacak gibi dünyanın. Bir diğer açıdan da bizim içimizde yaşadığımız özel problemler ve sıkıntılar var. Bana göre özellikle programın başında konuştuğumuz, bütünü çok önemli ama o belirlediğimiz veya hafif hafif dokunduğumuz noktalara eğilmekte çok büyük yarar olduğu kanaatini taşıyorum. Ben her şeye rağmen ümitvar olmanın çok yararlı olduğu kanaatindeyim. Yani bunu böyle bilelim lütfen. Ve ümitvar olmak zorundayız. Başka bir çaremiz yok. İnşallah hayırlı ve güzel bir hafta geçiririz diyorum.
0: İnşallah. Biz de tüm dileklerinize katılıyoruz. Hayırlı, bereketli bir önümüzde günlerimiz, haftalarımız, yıllarımız olsun. Vatanımız, milletimiz için, tüm dünya içinde barış içinde yaşayan toplumlar olsun diyoruz. Ama maalesef olmuyor.
1: Halil Bey, bir şey daha ekleyeyim.
0: Buyurun.
1: Konu dışı ama kişisel gelişimle ilgili. Üç tür sevgi vardır. Onun için rağmen diyorum. Bir insan birini severken karşı cins olabilir. Çünkü de sever. Çünkü diyelim sen çok güzelsin. Çünkü sen çok varlıklısın. Çünkü sen çok bakımlısın. Çünkü senin harikulade bir çevren var. Çünkü. İkinci sevgi biçimi eğerdir Halil Bey. Eğer şu demektir. Eğer benim dediklerime uyarsan, eğer benim istediğim gibi yaşarsan, eğer benim söylediğim gibi davranırsan, eğer benim dediğim gibi hayat sürersen, bunu onlarca artırabilirim. Üçüncü vardır bakın Halil Bey, sevgide. Çok önemli bir şey bu. Rağmen vardır Halil Bey. Her şeye rağmen seni seviyorum. Her şeye rağmen seni severim. Her şeye rağmen biz bu ülkeyi seviyoruz. Her şeye rağmen biz bu ülkede yaşamak zorundayız. her şeye rağmen ümit var olmak zorundayız. Bitti bu kadar. Nokta.
0: Tamam. Saatlerce sürecek bir sohbetin tamam. özetini bir dakikada yaptınız.
1: Her şeye rağmen.
0: Her şeye rağmen.
1: Her şeye rağmen
0: bu ülkede. Bu ülkede yaşamak zorundayız. Gidecek başka bir yerimiz zaten yok. Binlerce yıldır vatan toprağı olarak ve şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış topraklarda biz her şeye rağmen
1: seveceğiz.
0: Vatanımızı sevmeye, mücadele etmeye, vatanımızı, ülkemizi, milletimizi bir adım ileriye götürmek için canla başla, canhıraş bir şekilde çalışmaya da her zaman hazırız. Muhtaç olduğumuz kudret zaten damarlarımızdaki asil kanda bizde mevcut sevgili dinleyicilerimiz ve takipçilerimiz. Bu haftaki programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta pazartesi. Tekrar görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
2: Halil İbrahim Öztürk'ün sunumuyla ekonomi sohbetleri sona erdi. Yayın tekrarı.
3: Trafikte bir yanlış tüm doğruları götürür.
4: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
5: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye başlıyor.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Beste ve Güfte programımızla bugün de karşınızdayız. Önemli Türk sanat müziği solistlerimizi, bestekarlarımızı ağırladığımız programımızda yine sanatçılarımızın hayatını ve bestelerini birlikte dinleyeceğiz. Bugün ilk sanatçımız büyük bestekar Yesari Asım Arsoy olacak. Yalnız hemen belirtelim ki sanatçımızın eserleri kendi seslendirdiği yıllarda plak ses kalitesi düşük olduğu için onun eserlerini çeşitli sanatçılardan birlikte dinleyeceğiz.

neşe. Sanatçı Konya'dan göç edip Drama'ya yerleşen bir ailenin çocuğu olarak orada 6 Ağustos 1896'da doğdu. Babası Bergofçalı Ömer Lütfi Efendi, annesi Zübeyde Hanım'ın 8. çocuğundan 6.'sı. Ağabeylerinden Remzi Arsoy'un oğlu, sinema oyuncusu Göksel Arsoy. Babasının dedesi Şeyh Ömer Efendi, sol eliyle yazan tanınmış bir hattattı. Asım ve ablası da sol ellerini kullandıkları için Yesari, yani Solak adını aldılar.

1908'de Bacon Rüştiyesi'nden ve 1910 yılında da Yeni İdadiye'ye başlayarak oradan mezun oldu. Balkan Harbi sırasında 1912'de ailesiyle birlikte düşman işgaline uğrayan topraklardan göç ederek Adapazarı'na yerleşti. İlk müzik derslerini de Adapazarı'nda aldı. Önce bağlama, sonra ut çalıştı. Okuldaki hocalarından ve komşu müzisyenlerden eski eserleri öğrenerek kendini geliştirdi. Dindar babasının çok isteğine rağmen hafız olmak istemedi, ancak zaman zaman camilerde ezan okudu.

Sanatçı 1920'de Antalya'daki bir gemi acentesinde çalışmaya başlayarak iş hayatına atıldı. Daha sonra İstanbul ve İzmit'te değişik işlerde çalıştı. İzmit'te yaşarken Fehmi Tokay ve Zeki Arif Ataergin'den yardımlar gördü. Müzik çevrelerine girerek çok sayıda müzisyenle tanışma ve çalışma fırsatı buldu. 1930'larda beste yapmaya başlayan Ersoy, güftelerini de genellikle kendi yazdı. Yar-

Sanatçı çeşitli işlerde çalışmasının ardından 1931'de ilk 3 eserini yaklaşık aynı zaman diliminde besteledi. Daha sonra ilham eseri olan ve bir dönemde Türkiye'yi sarsacak eserlerini peş peşe bestelemeye başladı. 1931 yılında Kolombiya Plak'la yapmış olduğu sözleşme sonucu şarkıları plağa okunmaya başladı. Önceleri anne tarafından gelen Büyük Türkoğulları lakabı nedeniyle plaklara adı Mustafa Asım Türkoğlu olarak geçti. Daha sonra soyadı kanunu çıkınca Arsoy soyadını aldı. Lakabı olan Yesari de nüfusa geçti.

Sanatçı 1938'de Romanya, Bükreş'e gitti. Özellikle çağın ve Batı müziği hakkında bilgilerini geliştirmek için uzun süre kaldı ve çalışmalar yaptı. Daha sonrasında Türkiye'ye döndüğünde 1949 yılında Fatih Millet Kütüphanesi'nde tanıştığı Zehra Altuğ ile evlendi. Özellikle sanat hayatında kısırlaşma ve bazı nedenlerden dolayı 1954 yılında çift boşandı. Yesari Asım Arsoy'un aslında Zehra Hanım'dan önce evlenmek istediği, ancak abisinin Yahudi olduğu için izin vermediği ve abisinin ölümüyle birlikte vasiyetinde izin vermesiyle sanatçı gençlik döneminden beri aşık olduğu Suzan Arsoy'la 1977 yılında 81 yaşında evlendi.

1954 yılında kısa süre İstanbul Radyosu'nda da çalışmaya başlayan bestecinin günümüze ulaşan eserleri yaklaşık 250 adettir. 1992 yılında hayata veda eden bestekarın unutulan ya da gün ışığına çıkmayan çok sayıda eserinin olduğu tahmin edilmektedir. Sanatçının mezarı Karacaahmet Mezarlığı'nda bulunmaktadır.

Şimdiki sanatçımız Yaşar Özel. 1934 yılında Diyarbakır'da dünyaya gelen Özel, öğrenim yaşamına burada başladı. Bu dönemde müziğe olan ilgisini fark etti. Fakat olanakların kısıtlı olması nedeniyle eğitimini sürdürmek için Ankara'ya gitti. İlk özel müzik derslerini Ankara'da Fahri Kopuz ve Vedia Tunç Çekiç'ten aldı.

0: avuçlarımda hala sıcaklığım var inan. Unuttum dese dilim, yalan, billahi yalan. Hasretindir içimde hep alev alev yanan. Unuttum dese dilim, yalan, billahi yalan. Avuçlarımda
1: Sanatçı 1957'nin Ağustos ayında düzenlenen iki ayrı yarışmada üst üste finale kaldı ve Ses Kralı unvanıyla anılmaya başlandı. 1959 yılında stajyerlik sınavını başarıyla geçerek Ankara Radyosu'na girdi. Okul niteliği olan ve pek çok ses sanatçısını yetiştiren Ankara Radyosu'nda 4 yıl görev yaptı. Bu dönemde içlerinde Saadet İkisus'un da yer aldığı ünlü hocalardan da ders aldı. İlk özel gazine programlarına Ankara'da başlayan Özel, 1970 yılında İstanbul Radyosu'na geçti. İstanbul'a gelişiyle birlikte albüm çalışmalarına da başladı. 1980 yılında İstanbul Radyosu'ndan emekli oldu ama müzikal çalışmalarına radyo ve televizyonlardaki solo konserleriyle devam etti.

Yaşar Özel, müziğinin yanı sıra güzel sanatlar ve tiyatro eğitimi de aldı. Sanatının yanında sporla da ilgilendi ve atletizminde Türkiye birincilikleri kazandı. 200'ü aşkın albümü bulunan Özel'in 1970'li yıllarda Fransız bir müzik yapımcısıyla birlikte İstanbul'da kaydettiği uzun çalar Fransa'da yayımlandı. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Almanya, İspanya, Avustralya, Pakistan, Afganistan ve Irak gibi pek çok ülkede düzenlenen konser ve turnelere de katıldı. Evli ve biri kız, diğeri erkek olmak üzere iki çocuk babası olan Yaşar Özel, 16 Nisan 2019'da İstanbul'da 84 yaşında hayatını kaybetti.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan üçlü mekanizmasının bölgedeki barış ve istikrarın teminatı olduğunu vurguladı. Fidan, Orta Koridor Ticaret Hattı'nın bu üçlü işbirliğinin stratejik omurgası haline geldiğini belirtti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyona Mücadele Merkezi, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ve Avrupalı bakanları taşıyan uçakların Türk jetleri tarafından taciz edildiği ve Yunan hava sahasının ihlal edildiği yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İsrail Savunma Bakanı Katz'ın Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına sert yanıt verdi. Çiftçi, Gazze'de yaşanan soykırıma karşı Türkiye'nin sesini yükseltmeye devam edeceğini belirterek, Filistin hassasiyetimizden rahatsız olanlar çıksa da bu duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, laboratuvar incelemesine alınan yurtdışı e-ticaret ürünlerinin %81'inin güvensiz çıktığını açıkladı. Yüksek risk nedeniyle 1 Şubat 2026'dan itibaren yurtdışı e-ticaret platformlarından yapılan basitleştirilmiş gümrük beyannamesi uygulamasının belirli istisnalar hariç durdurulduğunu bildirdi. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada, İstanbul Finans Merkezi'nde başarıyı da uygulanan ve bürokrasiyi azaltarak işlemleri tek noktadan çözen tek durak ofisi modelinin kademeli olarak ülke geneline yaygınlaştırılmasının hedeflendiği belirtildi. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, daha önce taleplerini ilgili bakanlık makamlarına taşıdığı oto görüntü ve ses sistemleri sektöründe faaliyet gösteren Kayserili esnafları iş yerlerinde ziyaret ederek yürütülen süreçlerle ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Burada konuşan Milletvekili Çopuroğlu, Kayserimizde üreten, istihdam sağlayan ve ekonomimize değer katan her kesimin yanında olmaya devam edeceğiz dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısında görüşülen elektronik denetleme sistemlerinin bakım, işletme ve kurulumlarına ilişkin ihalelerin yapılmasıyla yüklenici firmalarla sözleşme imzalanması konusunda Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç veya Genel Sekreter Hüseyin Beyhan'a yetki verilmesi talebi oy çokluğuyla kabul edildi. Karar onay sürecine girdi. TomTaş'ın 100. kuruluş yılına özel 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün resim sergisine ev sahipliği yaptıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, bizim için önemli bir gün. Türkiye'nin ilk uçuş fabrikası olan TomTaş'ın 100. kuruluş yılına özel 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğümüzün resim sergisine ev sahipliği yapıyoruz dedi. Erkilet Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulunan Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, kentsel dönüşümle birlikte vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak sosyal yaşam alanlarını da hayata geçiriyoruz dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısında konuşan bağımsız meclis üyesi Şahin Ülker, meclis gündeminde yer alan EDS'lerin bakım ve işletilmesi için ihale açılması maddesiyle ilgili olarak şunları söyledi.
2: Bir kişi 12 bin lira ceza yediği zaman üzüldüğünde şirket sahibi sevinecek tabii ki. Ne kadar fazla kişi düşerse her gün buradara o kadar mutlu olacak. Dolayısıyla trafik güvenliği anlamında kurulan bir sistemin gelir kapısı haline dönüşmesi ve bunu bir özel şirketin yapmasını doğru bulmuyorum. Ama bunu sadece ben söylemiyorum. 2025 yılı Ekim ayında İçişleri Bakanı bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Özellikle büyük şehirlerde, Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerde elektronik denetleme sisteminin gelir kapısı haline gelmesi, trafik güvenliği konusunun gelir kapısı haline gelmesinin doğru olmadığını söyledi ve bununla ilgili bir yasal düzenleme planladıklarını ve yapacaklarını söyledi.
1: Kadınlar Çarşısı'nın girişinde bulunan ve Türk kadınını simgeleyen Kadınlar Çarşısı heykeli yenilendi. Kayseri Gastro Derneği Başkanı Osman Taştan ve ekibi tarafından özel olarak hazırlanan pastırmalı pilav, 4. Gastronomi Festivali kapsamında yaklaşık 1000 vatandaşın beğenisine sunuldu. Ekonomist Ömer Uzunoğlu, para piyasaları ülke ve dünya gündemine dair açıklamalarda bulundu. Uzunoğlu, ABD-İsrail-İran savaşının bitmeden altındaki düşüşün devam edeceğini belirterek şunları söyledi.
3: İçinde bulunduğumuz hafta Amerika-İran gerginliğiyle başladı. Özellikle hafta sonu İsrail'in İran'a karşı takındığı tavır ve saldırısı, İran'ın da Lübnan'ı bahane ederek özellikle İsrail'e yaptığı saldırı haftaya damga vuracak gibi. Aslında geçtiğimiz haftalarda her şey normalleşecek derken her şey başa dönmüş oldu minval olarak. Umarım ben bu hafta daha aklı selim davranır, daha daha dengeli bir politika uygulanır veya işlenir. Her şey normale doğru yavaş yavaş intikal eder ama kolay mı derseniz ben çok zor olduğu kanaatini belirteyim. Bilindiği gibi enflasyon rakamları açıklandı. Aylık 1.71 tüketici enflasyonu bir ay önce 4.18'di. Ben mantıklı olarak 4.18'den 1.71'e nasıl geldiğini kendime açıklayamıyorum. Bir diğer açıdan da yıllık olarak 32.61 rakamı geldi. Tahminim benim şu ki içinde bulunduğumuz yıl kesinlikle %30'un altında bir enflasyon rakamıyla sonlandıramayacağız yılı. Dolayısıyla buna göre eğer tedbir alırsak veya kendimizi ayarlarsak daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Ancak reel enflasyon bu mu derseniz hayır, reel enflasyon bu değil. Bunu da bilelim. Enflasyonun düşebilmesi için bir güven ortamı, iki istikrar olması gerekiyor. Bakalım Türkiye'ye güven ortamı var mı? Gerçekten istikrarlı bir uygulama gerek ekonomi boyutunda gerek diğer alanlarda, hukuk, adalet başta olmak üzere eğitimde, sağlıkta var mı? Bunları da gözlemleyelim derim ben.
1: Kayseri'de polis ekiplerince bir haftalık gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde toplam 386 yıl 8 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 460 şahıs yakalanırken 179'u adli makamlarca tutuklandı. Kayseri Spor'dan yapılan açıklamada 11-17 Haziran tarihleri arasında kombine bilet yenileme, 18 Haziran'dan itibaren ise genel satışların başlayacağı açıklandı. Küçük erkekler yaş kategorisinde gruplarda başarılı olan Kayseri Elit Voleybol Türkiye finallerine yükseldi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

0: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
1: Alo hayatım. Geliyorum ben de, yoldayım. Hazırlan.
2: Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yaptı. Trafik hayattır. Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yapan birine takip mesafesini korumadığı için çarptı. Trafik hayattır. Az önce biri takip mesafesini korumadığı için önündeki araca çarpan birine çarptı ve kemer takmadığı için yaralandı. Küçük ihlaller peş peşe geldiğinde büyük kazalara neden olur. Unutmayın, trafik hayattır. Trafik Güvenliği Platformu.
3: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan üçlü mekanizmasının bölgedeki barış ve istikrarın teminatı olduğunu vurguladı. Fidan, Orta Koridor Ticaret Hattı'nın bu üçlü işbirliğinin stratejik omurgası haline geldiğini belirtti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyona Mücadele Merkezi, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ve Avrupalı bakanları taşıyan uçakların Türk jetleri tarafından taciz edildiği ve Yunan hava sahasının ihlal edildiği

0: yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İsrail Savunma Bakanı Katz'ın Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına sert yanıt verdi. Çiftçi, Gazze'de yaşanan soykırıma karşı Türkiye'nin sesini yükseltmeye devam edeceğini belirterek, Filistin hassasiyetimizden rahatsız olanlar çıksa da bu duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, laboratuvar incelemesine alınan yurtdışı e-ticaret ürünlerinin %81'inin güvensiz çıktığını açıkladı. Yüksek risk nedeniyle 1 Şubat 2026'dan itibaren yurtdışı e-ticaret platformlarından yapılan basitleştirilmiş gümrük beyannamesi uygulamasının belirli istisnalar hariç durdurulduğunu bildirdi. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada, İstanbul Finans Merkezi'nde başarıyla uygulanan ve bürokrasiyi azaltarak işlemleri tek noktadan çözen tek durak ofisi modelinin kademeli olarak ülke geneline yaygınlaştırılmasının hedeflendiği belirtildi. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, daha önce taleplerini ilgili bakanlık makamlarına taşıdığı oto görüntü ve ses sistemleri sektöründe faaliyet gösteren Kayserili esnafları iş yerlerinde ziyaret ederek yürütülen süreçlerle ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Burada konuşan Milletvekili Çopuroğlu, Kayserimizde üreten, istihdam sağlayan ve ekonomimize değer katan her kesimin yanında olmaya devam edeceğiz dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısında görüşülen elektronik denetleme sistemlerinin bakım, işletme ve kurulumlarına ilişkin ihalelerin yapılmasıyla yüklenici firmalarla sözleşme imzalanması konusunda Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç veya Genel Sekreter Hüseyin Beyhan'a yetki verilmesi talebi oy çokluğuyla kabul edildi. Karar onay sürecine girdi. TomTaş'ın 100. kuruluş yılına özel 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün resim sergisine ev sahipliği yaptıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, bizim için önemli bir gün. Türkiye'nin ilk uçuş fabrikası olan TomTaş'ın 100. kuruluş yılına özel 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğümüzün resim sergisine ev sahipliği yapıyoruz dedi. Erkilet Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulunan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, kentsel dönüşümle birlikte vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak sosyal yaşam alanlarını da hayata geçiriyoruz dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısında konuşan bağımsız meclis üyesi Şahin Ülker, meclis gündeminde yer alan EDS'lerin bakım ve işletilmesi için ihale açılması maddesiyle ilgili olarak şunları söyledi.
1: Bir kişi 12 bin lira ceza yediği zaman üzüldüğünde şirket sahibi sevinecek tabii ki. Ne kadar fazla kişi düşerse her gün buradara o kadar mutlu olacak. Dolayısıyla trafik güvenliği anlamında kurulan bir sistemin gelir kapısı haline dönüşmesi ve bunu bir özel şirketin yapmasını doğru bulmuyorum. Ama bunu sadece ben söylemiyorum. 2025 yılı Ekim ayında İçişleri Bakanı bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Özellikle büyük şehirlerde, Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerde elektronik denetleme sisteminin gelir kapısı haline gelmesi, trafik güvenliği konusunun gelir kapısı haline gelmesinin doğru olmadığını söyledi ve bununla ilgili bir yasal düzenleme planladıklarını ve yapacaklarını söyledi.
0: Kadınlar Çarşısı'nın girişinde bulunan ve Türk kadınını simgeleyen Kadınlar Çarşısı heykeli yenilendi. Kayseri Gastro Derneği Başkanı Osman Taştan ve ekibi tarafından özel olarak hazırlanan pastırmalı pilav, 4. Gastronomi Festivali kapsamında yaklaşık 1000 vatandaşın beğenisine sunuldu. Ekonomist Ömer Uzunoğlu, para piyasaları ülke ve dünya gündemine dair açıklamalarda bulundu. Uzunoğlu, ABD-İsrail-İran savaşının bitmeden altındaki düşüşün devam edeceğini belirterek şunları söyledi.
2: İçinde bulunduğumuz hafta Amerika-İran gerginliğiyle başladı. Özellikle hafta sonu İsrail'in İran'a karşı takındığı tavır ve saldırısı, İran'ın da Lübnan'ı bahane ederek özellikle İsrail'e yaptığı saldırı haftaya damga vuracak gibi. Aslında geçtiğimiz haftalarda her şey normalleşecek derken her şey başa dönmüş oldu minval olarak. Umarım ben bu hafta daha aklı selim davranılır, daha dengeli bir politika uygulanır veya işlenir. Her şey normale doğru yavaş yavaş intikal eder ama kolay mı derseniz ben çok zor olduğu kanaatini belirteyim. Bilindiği gibi enflasyon rakamları açıklandı. Aylık 1.71 tüketici enflasyonu bir ay önce 4.18'di. Ben mantıklı olarak 4.18'den 1.71'e nasıl geldiğini kendime açıklayamıyorum. Bir diğer açıdan da yıllık olarak 32.61 rakamı geldi. Tahminim benim şu ki içinde bulunduğumuz yıl kesinlikle %30'un altında bir enflasyon rakamıyla sonlandıramayacağız yılı. Dolayısıyla buna göre eğer tedbir alırsak veya kendimizi ayarlarsak daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Ancak reel enflasyon bu mu derseniz hayır, reel enflasyon bu değil. Bunu da bilelim. Enflasyonun düşebilmesi için bir güven ortamı, iki istikrar olması gerekiyor. Bakalım Türkiye'ye güven ortamı var mı? Gerçekten istikrarlı bir uygulama gerek ekonomi boyutunda gerek diğer alanlarda, hukuk, adalet başta olmak üzere eğitimde, sağlıkta var mı? Bunları da gözlemleyelim derim ben.
0: Kayseri'de polis ekiplerince bir haftalık gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde toplam 386 yıl 8 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 460 şahıs yakalanırken 179'u adli makamlarca tutuklandı. Kayseri Spor'dan yapılan açıklamada 11-17 Haziran tarihleri arasında kombine bilet yenileme, 18 Haziran'dan itibaren ise genel satışların başlayacağı açıklandı. Küçük erkekler yaş kategorisinde gruplarda başarılı olan Kayseri Elit Voleybol Türkiye finallerine yükseldi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan üçlü mekanizmasının bölgedeki barış ve istikrarın teminatı olduğunu vurguladı. Fidan, Orta Koridor Ticaret Hattı'nın bu üçlü işbirliğinin stratejik omurgası haline geldiğini belirtti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyona Mücadele Merkezi, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ve Avrupalı bakanları taşıyan uçakların Türk jetleri tarafından taciz edildiği ve Yunan hava sahasının ihlal edildiği yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İsrail Savunma Bakanı Katz'ın Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına sert yanıt verdi. Çiftçi, Gazze'de yaşanan soykırıma karşı Türkiye'nin sesini yükseltmeye devam edeceğini belirterek, Filistin hassasiyetimizden rahatsız olanlar çıksa da bu duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, laboratuvar incelemesine alınan yurtdışı e-ticaret ürünlerinin %81'inin güvensiz çıktığını açıkladı. Yüksek risk nedeniyle 1 Şubat 2026'dan itibaren yurtdışı e-ticaret platformlarından yapılan basitleştirilmiş gümrük beyannamesi uygulamasının belirli istisnalar hariç durdurulduğunu bildirdi. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada, İstanbul Finans Merkezi'nde başarıyla uygulanan ve bürokrasiyi azaltarak işlemleri tek noktadan çözen tek durak ofisi modelinin kademeli olarak ülke geneline yaygınlaştırılmasının hedeflendiği belirtildi. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, daha önce taleplerini ilgili bakanlık makamlarına taşıdığı oto görüntü ve ses sistemleri sektöründe faaliyet gösteren Kayserili esnafları iş yerlerinde ziyaret ederek yürütülen süreçlerle ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Burada konuşan Milletvekili Çopuroğlu, Kayserimizde üreten, istihdam sağlayan ve ekonomimize değer katan her kesimin yanında olmaya devam edeceğiz dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısında görüşülen elektronik denetleme sistemlerinin bakım, işletme ve kurulumlarına ilişkin ihalelerin yapılmasıyla yüklenici firmalarla sözleşme imzalanması konusunda Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç veya Genel Sekreter Hüseyin Beyhan'a yetki verilmesi talebi oy çokluğuyla kabul edildi. Karar onay sürecine girdi. TomTaş'ın 100. kuruluş yılına özel 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün resim sergisine ev sahipliği yaptıklarını belirten Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, bizim için önemli bir gün. Türkiye'nin ilk uçuş fabrikası olan TomTaş'ın 100. kuruluş yılına özel 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğümüzün resim sergisine ev sahipliği yapıyoruz dedi. Erkilet Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulunan Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, kentsel dönüşümle birlikte vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak sosyal yaşam alanlarını da hayata geçiriyoruz dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısında konuşan bağımsız meclis üyesi Şahin Ülker, meclis gündeminde yer alan EDS'lerin bakım ve işletilmesi için ihale açılması maddesiyle ilgili olarak şunları söyledi.
2: Bir kişi 12 bin lira ceza yediği zaman üzüldüğünde şirket sahibi sevinecek tabii ki. Ne kadar fazla kişi düşerse her gün vuradara o kadar mutlu olacak. Dolayısıyla trafik güvenliği anlamında kurulan bir sistemin gelir kapısı haline dönüşmesi ve bunu bir özel şirketin yapmasını doğru bulmuyorum. Ama bunu sadece ben söylemiyorum. 2025 yılı Ekim ayında İçişleri Bakanı bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Özellikle büyük şehirlerde, Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerde elektronik denetleme sisteminin gelir kapısı haline gelmesi, trafik güvenliği konusunun gelir kapısı haline gelmesinin doğru olmadığını söyledi ve bununla ilgili bir yasal düzenleme planladıklarını ve yapacaklarını söyledi.
1: Kadınlar Çarşısı'nın girişinde bulunan ve Türk kadınını simgeleyen Kadınlar Çarşısı heykeli yenilendi. Kayseri Gastro Derneği Başkanı Osman Taştan ve ekibi tarafından özel olarak hazırlanan pastırmalı pilav, 4. Gastronomi Festivali kapsamında yaklaşık 1000 vatandaşın beğenisine sunuldu. Ekonomist Ömer Uzunoğlu, para piyasaları ülke ve dünya gündemine dair açıklamalarda bulundu. Uzunoğlu, ABD-İsrail-İran savaşının bitmeden altındaki düşüşün devam edeceğini belirterek şunları söyledi.
3: İçinde bulunduğumuz hafta Amerika-İran gerginliğiyle başladı. Özellikle hafta sonu İsrail'in İran'a karşı takındığı tavır ve saldırısı, İran'ın da Lübnan'ı bahane ederek özellikle İsrail'e yaptığı saldırı haftaya damga vuracak gibi. Aslında geçtiğimiz haftalarda her şey normalleşecek derken her şey başa dönmüş oldu minvari olarak. Umarım ben bu hafta daha aklı selim davranılır, daha dengeli bir politika uygulanır veya işlenir. Her şey normale doğru yavaş yavaş intikal eder ama kolay mı derseniz ben çok zor olduğu kanaatini belirteyim. Bilindiği gibi enflasyon rakamları açıklandı. Aylık 1.71 tüketici enflasyonu bir ay önce önce 4.18'di. Ben mantıklı olarak 4.18'den 1.71'e nasıl geldiğini kendime açıklayamıyorum. Bir diğer açıdan da yıllık olarak 32.61 rakamı geldi. Tahminim benim şu ki içinde bulunduğumuz yıl kesinlikle %30'un altında bir enflasyon rakamıyla sonlandıramayacağız yılı. Dolayısıyla buna göre eğer tedbir alırsak veya kendimizi ayarlarsak daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Ancak reel enflasyon bu mu derseniz hayır, reel enflasyon bu değil. Bunu da bilelim. Enflasyonun düşebilmesi için bir güven ortamı, iki istikrar olması gerekiyor. Bakalım Türkiye'ye güven ortamı var mı? Gerçekten istikrarlı bir uygulama. Gerek ekonomi boyutunda gerek diğer alanlarda, hukuk, adalet başta olmak üzere eğitimde, sağlıkta var mı? Bunları da gözlemleyelim derim ben.
1: Kayseri'de polis ekiplerince bir haftalık gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde toplam 386 yıl 8 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 460 şahıs yakalanırken 179'u adli makamlarca tutuklandı. Kayseri Spor'dan yapılan açıklamada 11-17 Haziran tarihleri arasında kombine bilet yenileme, 18 Haziran'dan itibaren ise genel satışların başlayacağı açıklandı. Küçük erkekler yaş kategorisinde gruplarda başarılı olan Kayseri Elit Voleybol Türkiye finallerine yükseldi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

0: engelleri kaldırırsak, hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev, yılın 365 günü insan kalabilmektir.
1: Radyo Radar 91.8.

zaman kavuşacağız. Sevgilim, ne zaman kavuşacağız?

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan üçlü mekanizmasının bölgedeki barış ve istikrarın teminatı olduğunu vurguladı. Fidan, Orta Koridor Ticaret Hattı'nın bu üçlü işbirliğinin stratejik omurgası haline geldiğini belirtti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyona Mücadele Merkezi, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ve Avrupalı bakanları taşıyan uçakların Türk jetleri tarafından taciz edildiği ve Yunan hava sahasının ihlal edildiği yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İsrail Savunma Bakanı Katz'ın Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına sert yanıt verdi. Çiftçi, Gazze'de yaşanan soykırıma karşı Türkiye'nin sesini yükseltmeye devam edeceğini belirterek, Filistin hassasiyetimizden rahatsız olanlar çıksa da bu duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, laboratuvar incelemesine alınan yurtdışı e-ticaret ürünlerinin %81'inin güvensiz çıktığını açıkladı. Yüksek risk nedeniyle 1 Şubat 2026'dan itibaren yurtdışı e-ticaret platformlarından yapılan basitleştirilmiş gümrük beyannamesi uygulamasının belirli istisnalar hariç durdurulduğunu bildirdi. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada İstanbul Finans Merkezi'nde başarıyla uygulanan ve bürokrasiyi azaltarak işlemleri tek noktadan çözen tek durak ofisi modelinin kademeli olarak ülke geneline yaygınlaştırılmasının hedeflendiği belirtildi. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, daha önce taleplerini ilgili bakanlık makamlarına taşıdığı oto görüntü ve ses sistemleri sektöründe faaliyet gösteren Kayserili esnafları iş yerlerinde ziyaret ederek yürütülen süreçlerle ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Burada konuşan Milletvekili Çopuroğlu, Kayserimizde üreten, istihdam sağlayan ve ekonomimize değer katan her kesimin yanında olmaya devam edeceğiz dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısında görüşülen elektronik denetleme sistemlerinin bakım, işletme ve kurulumlarına ilişkin ihalelerin yapılmasıyla yüklenici firmalarla sözleşme imzalanması konusunda Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç veya Genel Sekreter Hüseyin Beyhan'a yetki verilmesi talebi oy çokluğuyla kabul edildi. Karar onay sürecine girdi. TomTaş'ın 100. kuruluş yılına özel 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün resim sergisine ev sahipliği yaptıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, bizim için önemli bir gün. Türkiye'nin ilk uçuş fabrikası olan TomTaş'ın 100. kuruluş yılına özel 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğümüzün resim sergisine ev sahipliği yapıyoruz dedi. Erkilet Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulunan Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, kentsel dönüşümle birlikte vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak sosyal yaşam alanlarını da hayata geçiriyoruz dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısında konuşan bağımsız meclis üyesi Şahin Ülker, meclis gündeminde yer alan EDS'lerin bakım ve işletilmesi için ihale açılması maddesiyle ilgili olarak şunları söyledi.
2: Bir kişi 12 bin lira ceza yediği zaman üzüldüğünde şirket sahibi sevinecek tabii ki. Ne kadar fazla kişi düşerse her gün buradara o kadar mutlu olacak. Dolayısıyla trafik güvenliği anlamında kurulan bir sistemin gelir kapısı haline dönüşmesi ve bunu bir özel şirketin yapmasını doğru bulmuyorum. Ama bunu sadece ben söylemiyorum. 2025 yılı Ekim ayında İçişleri Bakanı bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Özellikle büyük şehirlerde, Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerde elektronik denetleme sisteminin gelir kapısı haline gelmesi, trafik güvenliği konusunun gelir kapısı haline gelmesinin doğru olmadığını söyledi ve bununla ilgili bir yasal düzenleme planladıklarını ve yapacaklarını söyledi.
1: Kadınlar Çarşısı'nın girişinde bulunan ve Türk kadınını simgeleyen Kadınlar Çarşısı heykeli yenilendi. Kayseri Gastro Derneği Başkanı Osman Taştan ve ekibi tarafından özel olarak hazırlanan pastırmalı pilav, 4. Gastronomi Festivali kapsamında yaklaşık 1000 vatandaşın beğenisine sunuldu. Ekonomist Ömer Uzunoğlu, para piyasaları ülke ve dünya gündemine dair açıklamalarda bulundu. Uzunoğlu, ABD-İsrail-İran savaşının bitmeden altındaki düşüşün devam edeceğini belirterek şunları söyledi.
3: İçinde bulunduğumuz hafta Amerika-İran gerginliğiyle başladı. Özellikle hafta sonu İsrail'in İran'a karşı takındığı tavır ve saldırısı, İran'ın da Lübnan'ı bahane ederek özellikle İsrail'e yaptığı saldırı haftaya damga vuracak gibi. Aslında geçtiğimiz haftalarda her şey normalleşecek derken her şey başa dönmüş oldu minvari olarak. Umarım ben bu hafta daha aklı selim davranılır, daha dengeli bir politika uygulanır veya işlenir. Her şey normale doğru yavaş yavaş intikal eder ama kolay mı derseniz ben çok zor olduğu kanaatini belirteyim. Bilindiği gibi enflasyon rakamları açıklandı. Aylık 1.71 tüketici enflasyonu bir ay önce 4.18'di. Ben mantıklı olarak 4.18'den 1.71'e nasıl geldiğini kendime açıklayamıyorum. Bir diğer açıdan da yıllık olarak 32.61 rakamı geldi. Tahminim benim şu ki içinde bulunduğumuz yıl kesinlikle %30'un altında bir enflasyon rakamıyla sonlandıramayacağız yılı. Dolayısıyla buna göre eğer tedbir alırsak veya kendimizi ayarlarsak daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Ancak reel enflasyon bu mu derseniz hayır, reel enflasyon bu değil. Bunu da bilelim. Enflasyonun düşebilmesi için bir, güven ortamı. İki, istikrar olması gerekiyor. Bakalım Türkiye'ye güven ortamı var mı? Gerçekten istikrarlı bir uygulama. Gerek ekonomi boyutunda gerek diğer alanlarda, hukuk, adalet başta olmak üzere eğitimde, sağlıkta var mı? Bunları da gözlemleyelim derim ben.
1: Kayseri'de polis ekiplerince bir haftalık gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde toplam 386 yıl 8 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 460 şahıs yakalanırken 179'u adli makamlarca tutuklandı. Kayseri Spor'dan yapılan açıklamada 11-17 Haziran tarihleri arasında kombine bilet yenileme, 18 Haziran'dan itibaren ise genel satışların başlayacağı açıklandı. Küçük erkekler yaş kategorisinde gruplarda başarılı olan Kayseri Elit Voleybol Türkiye finallerine yükseldi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
4: Rahatsız oldunuz değil mi? Hemen düğmeye uzandınız. Kanalı değiştirerek içerideki gürültüden kurtulsanız da asıl gürültü dışarıda. Korna çalma, huzurumu çalma.
5: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan üçlü mekanizmasının bölgedeki barış ve istikrarın teminatı olduğunu vurguladı. Fidan, Orta Koridor Ticaret Hattı'nın bu üçlü işbirliğinin stratejik omurgası haline geldiğini belirtti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyona Mücadele Merkezi, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ve Avrupalı bakanları taşıyan uçakların Türk jetleri tarafından taciz edildiği ve Yunan hava sahasının ihlal edildiği yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İsrail Savunma Bakanı Katz'ın Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına sert yanıt verdi. Çiftçi, Gazze'de yaşanan soykırıma karşı Türkiye'nin sesini yükseltmeye devam edeceğini belirterek, Filistin hassasiyetimizden rahatsız olanlar çıksa da bu duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, laboratuvar incelemesine alınan yurtdışı e-ticaret ürünlerinin %81'inin güvensiz çıktığını açıkladı. Yüksek risk nedeniyle 1 Şubat 2026'dan itibaren yurtdışı e-ticaret platformlarından yapılan basitleştirilmiş gümrük beyannamesi uygulamasının belirli istisnalar hariç durdurulduğunu bildirdi. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yapılan

0: açıklamada İstanbul Finans Merkezi'nde başarıyla uygulanan ve bürokrasiyi azaltarak işlemleri tek noktadan çözen tek durak ofisi modelinin kademeli olarak ülke geneline yaygınlaştırılmasının hedeflendiği belirtildi. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, daha önce taleplerini ilgili bakanlık makamlarına taşıdığı oto görüntü ve ses sistemleri sektöründe faaliyet gösteren Kayserili esnafları iş yerlerinde ziyaret ederek yürütülen süreçlerle ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Burada konuşan Milletvekili Çopuroğlu, Kayserimizde üreten, istihdam sağlayan ve ekonomimize değer katan her kesimin yanında olmaya devam edeceğiz dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısında görüşülen elektronik denetleme sistemlerinin bakım, işletme ve kurulumlarına ilişkin ihalelerin yapılmasıyla yüklenici firmalarla sözleşme imzalanması konusunda Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç veya Genel Sekreter Hüseyin Beyhan'a yetki verilmesi talebi oy çokluğuyla kabul edildi. Karar onay sürecine girdi. TomTaş'ın 100. kuruluş yılına özel 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün resim sergisine ev sahipliği yaptıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Bizim için önemli bir gün. Türkiye'nin ilk uçuş fabrikası olan TomTaş'ın 100. kuruluş yılına özel 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğümüzün resim sergisine ev sahipliği yapıyoruz." dedi. Erkilet Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulunan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, kentsel dönüşümle birlikte vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak sosyal yaşam alanlarını da hayata geçiriyoruz dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısında konuşan bağımsız meclis üyesi Şahin Ülker, meclis gündeminde yer alan EDS'lerin bakım ve işletilmesi için ihale açılması maddesiyle ilgili olarak şunları söyledi.
1: Bir kişi 12 bin lira ceza yediği zaman üzüldüğünde şirket sahibi sevinecek tabii ki. Ne kadar fazla kişi düşerse her gün buradara o kadar mutlu olacak. Dolayısıyla trafik güvenliği anlamında kurulan bir sistemin gelir kapısı haline dönüşmesi ve bunu bir özel şirketin yapmasını doğru bulmuyorum. Ama bunu sadece ben söylemiyorum. 2025 yılı Ekim ayında İçişleri Bakanı bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Özellikle büyük şehirlerde, Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerde elektronik denetleme sisteminin gelir kapısı haline gelmesi, trafik güvenliği konusunun gelir kapısı haline gelmesinin doğru olmadığını söyledi ve bununla ilgili bir yasal düzenleme planladıklarını ve yapacaklarını söyledi.
0: Kadınlar Çarşısı'nın girişinde bulunan ve Türk kadınını simgeleyen Kadınlar Çarşısı heykeli yenilendi. Kayseri Gastro Derneği Başkanı Osman Taştan ve ekibi tarafından özel olarak hazırlanan pastırmalı pilav, 4. Gastronomi Festivali kapsamında yaklaşık 1000 vatandaşın beğenisine sunuldu. Ekonomist Ömer Uzunoğlu, para piyasaları ülke ve dünya gündemine dair açıklamalarda bulundu. Uzunoğlu, ABD-İsrail-İran savaşının bitmeden altındaki düşüşün devam edeceğini belirterek şunları söyledi.
2: İçinde bulunduğumuz hafta Amerika-İran gerginliğiyle başladı. Özellikle hafta sonu İsrail'in İran'a karşı takındığı tavır ve saldırısı, İran'ın da Lübnan'ı bahane ederek özellikle İsrail'e yaptığı saldırı haftaya damga vuracak gibi. Aslında geçtiğimiz haftalarda her şey normalleşecek derken her şey başa dönmüş oldu minval olarak. Umarım ben bu hafta daha aklı selim davranılır, daha dengeli bir politika uygulanır veya işlenir. Her şey normale doğru yavaş yavaş intikal eder ama kolay mı derseniz ben çok zor olduğu kanaatini belirteyim. Bilindiği gibi enflasyon rakamları açıklandı. Aylık 1.71 tüketici enflasyonu bir ay önce 4.18'di. Ben mantıklı olarak 4.18'den 1.71'e nasıl geldiğini kendime açıklayamıyorum. Bir diğer açıdan da yıllık olarak 32.61 rakamı geldi. Tahminim benim şu ki içinde bulunduğumuz yıl kesinlikle %30'un altında bir enflasyon rakamıyla sonlandıramayacağız yılı. Dolayısıyla buna göre eğer tedbir alırsak veya kendimizi ayarlarsak daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Ancak reel enflasyon bu mu derseniz hayır, reel enflasyon bu değil. Bunu da bilelim. Enflasyonun düşebilmesi için bir, güven ortamı. İki, istikrar olması gerekiyor. Bakalım Türkiye'ye güven ortamı var mı? Gerçekten istikrarlı bir uygulama. Gerek ekonomi boyutunda gerek diğer alanlarda, hukuk, adalet başta olmak üzere eğitimde, sağlıkta var mı? Bunları da gözlemleyelim derim ben.
0: Kayseri'de polis ekiplerince bir haftalık gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde toplam 386 yıl 8 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 460 şahıs yakalanırken 179'u adli makamlarca tutuklandı. Kayseri Spor'dan yapılan açıklamada 11-17 Haziran tarihleri arasında kombine bilet yenileme, 18 Haziran'dan itibaren ise genel satışların başlayacağı açıklandı. Küçük erkekler yaş kategorisinde gruplarda başarılı olan Kayseri Elit Voleybol Türkiye finallerine yükseldi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

kalbimdeki o resme bakarken ağladın mı hiç? Mazideki günlere kalbini ağladın mı hiç?

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan üçlü mekanizmasının bölgedeki barış ve istikrarın teminatı olduğunu vurguladı. Fidan, Orta Koridor Ticaret Hattı'nın bu üçlü işbirliğinin stratejik omurgası haline geldiğini belirtti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyona Mücadele Merkezi, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ve Avrupalı bakanları taşıyan uçakların Türk jetleri tarafından taciz edildiği ve Yunan hava sahasının ihlal edildiği yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İsrail Savunma Bakanı Katz'ın Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına sert yanıt verdi. Çiftçi, Gazze'de yaşanan soykırıma karşı Türkiye'nin sesini yükseltmeye devam edeceğini belirterek, Filistin hassasiyetimizden rahatsız olanlar çıksa da bu duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, laboratuvar incelemesine alınan yurtdışı e-ticaret ürünlerinin %81'inin güvensiz çıktığını açıkladı. Yüksek risk nedeniyle 1 Şubat 2026'dan itibaren yurtdışı e-ticaret platformlarından yapılan basitleştirilmiş gümrük beyannamesi uygulamasının belirli istisnalar hariç durdurulduğunu bildirdi. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada